Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Philip. You've been deprived this way.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
10: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg ET Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 5 Mayıs Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi sevgili Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Üzeyir, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Peki şimdi dünkü enflasyon verimizle başlayalım mı, Nisan ayı enflasyonuyla? Sen veriyi nasıl buldun? Bize ne kadarlık yer açabilecek sence? Para politikası ile ilgili bir ayar yapılması gerekiyor mu bu seviye itibariyle? Sen nasıl okudun veriyi? Buna bir bakalım, ardından da borsaya geçelim Üzeyir.
1: Valla direkt söyleyeyim, yüksek buldum. Yani benim beklentimden yaklaşık bir puan yüksekti. Yani ben 3.25 civarı bekliyordum. 4.18 geldi. Yani yüksek geldi, yani bayağı yüksek geldi. Hani şaşırtıcı mı? Aslında yüksek gelmesini bekliyorduk. Yani 3.25 de yüksek bir rakamdı ama 4.18 de biraz yüksek geldi diyebilirim. Şöyle alt kalemlerine bakacağım şimdi, hemen şeyi de açayım. Yani sorun şu, yani sürekli bir şeylerin fiyatları artıyor. Yani şey olarak baktığın zaman şöyle aylık grafikleri hemen geçecek olursak.
0: Bir şey şarkı söylüyor. Sen misin o?
1: Ben değilim. Aylık 4.18 artış var. Şimdi alt kalemlere bakıyorsun. Mesela giyim ve ayakkabı yüzde neredeyse 9 artmış. 8.94. Yani şeye baktığın zaman konut tarafı, haydi doğalgaz elektrik diyorsun, 7.99 artmış.
0: Tamam.
1: Şimdi ulaştırma tarafı, yine benzin etkisi, işte bu petrol etkisi diyorsun, 4.28 artmış. İşte sağlığa bakıyorsun, 3.38 artmış. Gıda, alkol, içeceklere bakıyorsun, 3.70 artmış. Lokanta harcama 3.5 artmış vesaire. Yani bir tarafta evet petrolün etkilediği kalemler diyorsun ama bir taraftan da diğer alanlarda da, mesela işte gıdayı etkiler diyoruz, bu savaş niye gübre fiyatları artıyor,
0: evet.
1: İşte nakliye fiyatları artıyor ama
0: evet.
1: Bir bakıyorsun hani aylık bazda %3,70. Şimdi insan şunu soruyor, yani bu savaş sadece bizim etkiliyor. Mesela aylık %4,18 enflasyon yaşayan başka bir ülke var mı?
0: Araya gireyim mi Üzeyir? Başka ülkenin enflasyonu aylık %4 değildir ama herkesin biliyorsun kendine göre enflasyonu var. Herkesin enflasyonu arttı. Herkes enflasyonu ile ilgili yukarı yönlü revizelere gitti. Asıl buradaki mesele, biz de bir revizeye gidecek miyiz? Önümüzdeki ay biliyorsun faiz kararımız yok. Bununla birlikte Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Sen burada bir revizeye gidilmesini bekler misin? Mesela geçen sene hatırlarsan, her seferinde bunu anlatıyoruz. Çok eleştirilmişti orada Merkez Bankası. 12 gün savaşı başladığında 65 dolardı yanılmıyorsam petrolün varil fiyatı tahmini. 65 dolar mı olur, savaşta bu mu olur, o olmaz bu olmaz demiştik. Sonra gördük ki 65 dolarmış gerçekten. Merkez Bankası doğru bir tespitte bulunmuş. Şimdi 60 dolar 90 sent, bak 61 dolar bile değil. Burada bir revizenin gelmesi gerekiyor mu sence ve ne kadarlık bir revizenin gelmesi gerekiyor? Çünkü bir taraftan bakıyorsun, pek tabii burada trendi takip etmek lazım ama efendim. Yani piyasaları dışarıda bıraktığınızda, çünkü orada spekülatif hareketler görebiliyorsunuz. Mesela petrolle ilgili bir açıklama gelecek, diyelim ki hadi short açalım deyip burada yüklenenlerin nasıl para kazandıklarını geçtiğimiz günlerde gördük zaten. Piyasada olmayan kadar, ya bu kadar altın var mı ki bu kadar fiyatlanıyor dediğimiz hareketler görebiliyoruz. O yüzden sığındığımız bizim başka bir liman var. O da nedir? Baltık Kuru Yük Endeks. Her şey yolunda mı değil mi takip ettiğimiz endekslerden biri. Yukarı yönlü olduğunu görüyorum. Yani ticaret gidiyor şu an benim gördüğüm. 2730'da efendim endeks, yukarı doğru. Ticarette bir şey yokmuş gibi görünüyor şu an. Görünen bu. Böyle mi acaba gerçekten Üzeyir? Nasıl bir revizeye gitmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay?
1: Söyle şimdi, enflasyon herkes etkiliyor dediğin gibi. Ama işte mesela 2'nin 3 olması %50 arttı. 20'nin de %50 artıp 30 olması aynı şey değil. Yani burada puan bazlı artışa bakmak lazım. Diğerlerini evet. 1 puan etkiliyor, bizi 10 puan etkiliyor. Yani buradaki ayrımı öyle değerlendirmek lazım bir. İkincisi, bu Merkez Bankası tarafında elbette bir revizyon gerekiyor. Yani çünkü majör değişiklikler oldu. Yani bu kadar değişikliğin olduğu bir yerde hala eskiyi savunuyorsak o zaman bir problem var demektir. Yani 60 dolar petrol bekliyorduk, oldu 120 dolar.
0: Evet.
1: İşte 17-18 gıda bekliyordun, oldu 30 dolar gıda enflasyonu. Diğer kalemler kez aynı şekilde. Yani yılın ilk 4 ayında %15'lik enflasyon yaşadın nereden baktın. Hatta Nereden baksan değil, şöyle hemen şurada tam rakamı söyleyeyim. Masumu oynatabilirsem. Yani yıl başından itibaren %14,64'lük enflasyon yaşamışsın. Sen ne bekliyordun yıl sonunda? %16 bekliyordun. Yani
0: Evet.
1: 4 ayda 14,64 oldu. Yani artık 16'yı beklemenin bir manası var mı? Yok. Şimdi ara hedefler tamamen şey oldu, çöp oldu. Yani bizim burada yeni bir şey söylememiz lazım artık. Ve bu yeni şartlara uygun bir şey yapmamız lazım. Şimdi geçen sene Cevdet Hoca orada biraz Merkez Bankası'na bağlayıcı konuştu ve dedi ki bu ara hedefleri değiştirmek oksimoronluk olur dedi. Yani biz amacımız bu hedefi duruma göre zırt pırt değiştirmek değil, bu hedefi yakalamak için politika setimizi değiştirmek dedi. Yani ve sonra Merkez Bankası bu ara hedefleri değiştirmedi ama şu an ara hedeflerin hiçbir
0: Ara
1: anlam önemi
0: tahminler diyorsun
1: kalmadı.
0: herhalde, değil mi? Ara tahmin
1: Hayır
0: ve
1: hayır
0: hedef.
1: hedefler
0: Hedefleri.
1: tahminleri değiştiriyor Merkez Bankası. Hatırlarsan Merkez Bankası bir ara
0: Ama
1: hedef
0: ara hedef
1: koymuştu.
0: dedin. Ha, tamam.
1: Tamam, ara hedefleri değiştirmiyor
0: Tamam.
1: zaten. Ara tahminleri değiştiriyor. Şimdi böyle de bir tablomuz var. Şimdi ara hedef, ara tahmin, işte orta hedef vesaire. Şimdi bunları çok çeşitlendirmemek lazım bana kalırsa ve bir tanesini değiştirmek lazım. Yani bunlar Allah kelamı değil. Yani o günkü şartlar onu gerektiriyordu. Bugünkü şartlar bunu gerektiriyor. Yani 3 ayda çok şey değişiyor dünyada ve Türkiye'de. Yani yeni tabloda budur diyebilmek lazım. Ve bana kalırsa artık %100 de olmasa da %90 olasılıkla tutturulabilir hedefler koymak lazım toplumun önüne. Yani ıskalamamak lazım koyduğumuz hedef. Yüksek olsun ama kontrol bizde olsun. Orayı tutturalım. Yani yıl sonu enflasyon hedefi işte 21 değil. Gerekirse 32 olsun bugünkü rakam ama 32'yi yıl sonunda tutturalım. Yani 8 ay bunu tutturmak için çaba sarf edelim. Yani 21 deyip aşağıdan verip tutmamazlık yapmayalım. Biz çünkü şu ana kadar geldiğimiz projeksiyonda hep şu mantık. Merkez Bankası bir tahmin ara hedef koyar. Zaten o tutmadığı için piyasacılar bunun üstüne 5 puan koyar. Reel sektör piyasacılara da şey yapmadığı için bir 5 de onlar koyar. Hane halkı da onun üstüne bir 15 koyar. İşte herkesin beklentisi bu şekilde oluşur. Şimdi bu silsileden artık Türkiye'yi çıkartmamız lazım. Yani bir tahmin koymamız ortaya, bir hedef koymamız lazım. Kısa vadede ve ona mutlaka ama mutlaka bir şekilde ulaşmamız lazım. Yani ve bu tahmini yaparken de bana kalırsa en optimum senaryoya göre bir tahmin yapmamamız lazım. Yani bizde en büyük problemlerden biri o. Yani bir hedef koyarken optimum düzeyde her şeyi değerlendirip böyle böyle olursa, bu da böyle olursa, bu da olursa hepsi ballı börek, ha bunun sonucunda da bu olur diyoruz. Dememiz lazım. Ya arkadaşım petrol 60 dolar değil, gerekirse 70 dolara göre hedef belirle. Gıda işte daha yükseğe göre belirle. Don olacak diye belirle, sel olacak diye belirle. Yani bu hedefleri kötümser senaryoya göre belirleyelim yani gerekirse. Ama en nihayetinde bir hedef koyduysak ortaya o hedefi ıskalamayalım. Yani o hedefi tutturalım. Benim en fazla şey yaptığım konu bu. Yani hatta bununla ilgili de bir yazı yazmıştım şey Kızıl Elma ve Psikolojik Güç diye fiyat istikrarı için. Yani biz orada o şeyi hiçbir zaman yakalayamıyoruz. O psikolojik gücü ele geçirecek. Yani bu yapılıyormuş ya. Gelecek yılı da yaparız. Bak bu seneyi yaptık, gelecek yılı da yakalarız hedefi diyebilecek bir tablo
0: Peki.
1: ortaya koyamıyoruz. Yani ve
0: Tabloyu
1: burada önemli
0: ortaya
1: husus.
0: koyamadığımız için de hesaplarda ona göre gidiyor diyorsun, değil mi?
1: Aynen ve çok ciddi sapmalar görüyoruz ve dediğim gibi sene başında zaten o senenin hedefini de tutmayacağını peşinen kabul ediyoruz. Yani bizim onun için tutturulabilir ara hedeflere ihtiyacımız var. Aslında ara hedef uygulaması Merkez Bankası açısından bence bir hani dönüşüm büyük bir olaydı. Yani çünkü toplum uzun vadeli enflasyon hedefine inanmıyor. Ben de inanmıyorum ya çok net söyleyeyim. Bu ülkede Allah ne kadar ömür verir bilmiyorum ama dün bir yayında da söylemiştim. Ben %5'lik hedefi Türkiye'nin yakalayıp orada da 3-5 yıl devam ettirebileceği bir tabloyu benim ömür hayatımda ben görebileceğimi düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım. Görmek nasip olur ama görebileceğimi de zannetmiyorum. Yani çünkü o altyapımız henüz yok ülke olarak. Bir sene %5 olsak bile bir sonraki sene %15'i çok rahat tekrar görürüz. Yani o nedenle sürdürülebilir %5 fiyat istikrarını ben Türkiye'de gerçekçi bir hedef ve toplumun psikolojisini yansıtan, sosyolojik olgularını yansıtan bir hedef olduğunu da düşünmüyorum açık
0: Peki.
1: söylemek gerekirse. O nedenle ara hedefler çok önemliydi. Ama ara hedefleri de 2 senedir ıskalıyor olmak onun da önemini ve şeyini azalttı açık söylemek gerekirse.
0: Evet, bilinçli olabilir mi acaba diye sormuşsunuz. Şey mi efendim, sözlü yönlendirme için mi diyorsunuz, ama olur mu? Yani resmi bir açıklama yapıyor. Yani olur mu öyle şey? Dur, şimdi ben böyle söyleyeyim, onlar buna inansınlar. Böyle olunca da sürprizdir. Merkez Bankası efendim, olur mu öyle şey? Bir kere şey değil yani, bağlayıcılığı, yükümlülüğü var. Yani biz burada sen ben benim olan birbirimize böyle şeyler yapabiliriz ama dur beklentisini düşük tutayım da beni onun diye. Merkez Bankası. Olmaz efendim öyle şey. Ha?
1: Şunlar da aşağıda oluştursun
0: Hadi
1: beklentiyi diye.
0: bakayım, bunların beklentisi aşağıda olsun hadi diye. Bilmiyorum, sen bir şey söylemek ister misin bununla ilgili Zehir? Yani ay dur şimdi beklentiyi ben aşağıda oluşturayım da dur falan.
1: İşte
0: Onlar da işte
1: poker
0: ona göre
1: oynuyor.
0: çok
1: Herkes
0: harcamasın. Ha?
1: elini açıyor sırayla.
0: Evet.
1: Merkez diyor ki benim birden açtım.
0: Aha.
1: Piyasa diyor ki gördüm 25.
0: Aha.
1: Reel sektör diyor ki ben de seni gördüm 30.
0: Hadi bakalım.
1: Hane halkı diyor ki ben de seni gördüm 50.
0: Hane halkı diyor ki
1: Herkes
0: ben
1: aynı
0: hiçbirinizi
1: fikirde yani.
0: görmek istemiyorum. Görmek
1: Herkes aynı
0: istememiş birisi.
1: fikirdeki.
0: %50 peki.
1: Oradan
0: HSBC'nin
1: merkezin gelip 55 deyip kapatması lazım artık
0: tabii
1: yani böyle.
0: yeter artık deyip. Peki bakalım. Merkez Bankası. Bu arada efendim demin yanlış anons ettim. Hiç beni uyarmıyorsunuz. Süheyla yayına girerken dedim 5 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta ikinci enflasyon raporu. Hala önümüzdeki ay deyip duruyorsun demiyorsunuz hiç. Çok teşekkür ederim. Uyuyormuşsunuz. Öğrenmiş oldum. O zaman size uyandırayım. Uyandırmak lazım size.
1: İşte bizde beklentiyi öyle bir oluşturdun ki söyle yanlış söylemez diye sorgulamıyorsun bile.
0: Ya peki o zaman beklentiler üzerine konuşalım. Bahar da geldi. Ne bekliyorsunuz? Beklentilerinizi anlatsanıza bize. Hem kendi şahsi hayatınızdan olabilir, hem ekonomiye dair beklentilerinizi alalım. Beklentileri konuşalım. Bahar da gelmişken hep konuştuğumuz bir çiçekle bahar gelir mi meselesi. Beklentilerimiz. Tamam. Başlığımız bu olsun. Kendi
1: Vallahi
0: beklentilerinizi dinlemek istiyorum sizden. Buyur.
1: bir çiçekle bahar gelmediğini Türkiye şu 3-5 günde öğrendi. Çok da
0: Nereden
1: gelmedi
0: öğrendik?
1: bahar söyler. Nerede geldi? Her yere kar yağdı, soğuk var. Sen herhalde
0: Tamam, peki bir
1: şeyden
0: şey diyeceğim.
1: kapıdan şoför alıp bir yeri bırakıyor geliyor herhalde ya. Biraz halkın arasına çıkıyor. Dışarı soğuk soğuk üşüyoruz daha bahar
0: Of.
1: gelmedi.
0: Bir tanım seni az burada böyle. Şimdi şöyle ki. Ne diyordum ben? Tam şey veriyordum. WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81. Tamam peki, ama tam çok yağmur yağdı. Kabul ediyorum maşallah. Şey hiç sel bastı mı bir yerleri? Hiç öyle bir şey gördük mü?
1: Görmedin mi haberleri söyle. Sen nerede yaşıyorsun ya?
0: Ya sel
1: Antep'i,
0: falan basmadı
1: Urfa'yı.
0: hiçbir yeri. Bastı mı ki?
1: Antep,
0: Basmadı.
1: Urfa yani yıkıldı, hortum çıktı, süper hücre görüldü. Adana'da, Antep'te,
0: Evet
1: Urfa'da yani bir
0: ya.
1: sürü olay oldu. Yani
0: Şu an var ya şey stereo beni ayıplıyorlar. Üzeyir oradan saydırıyor. Yasemin açtı mikrofonu, onu daha beter saydırıyor böyle. Tabelalar, hortum, nerede yaşıyorsun diye böyle. Aman iyi tamam peki okey. Tamam bir şey demiyorum. Ben
1: İşte
0: beklentilerimi
1: diyor
0: sordum.
1: şu sırça köşklerine çıkarttık söyle halkın arasına gir yani.
0: Harikimizin arasına karış. Galaksi başkanım bir insanım canım. Allah Allah. 536 266 81 81 536 266 81 81. Radyo yayını bitirdiğimiz gibi gideriz efendim. Gördüğünüz üzere çok hakarete uğradım. Çok örselendim. Minnoş kalbim çok yıprandı bugün. Dolayısıyla radyo yayınımızı bitirdiğimiz gibi gitmeyi planlıyorum. Sorularınızı
1: Söyle
0: efendim.
1: bu dün bir yayında böyle konuştum hani ilgi çekmiş ben öylesine aslında başka bir şey
0: Ne
1: anlatıyordum ama bu
0: anlatıyordun?
1: şeylere hani bu Mayıs'ta satgid kuralı falan var ya hani
0: Bir dakika
1: bunlar
0: geleceğiz ona. Bekle, bekle. Mayıs'ta satgid dünkü
1: yok
0: konumuzdu. Ha.
1: tam onu şey işte bunu sordu bir arkadaş ben de onu anlatırken dedim bu tabirler kolay oluşmuyor bir tecrübeye sabit dedim mesela dedim şu an içinde bulunduğumuz dönem bu Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı için mesela şey derler Anadolu'da öküz soğukları derler dedim yani bu dönem öyle geçiyor. Gerçekten de o soğuklar hissediyoruz. Bu tecrübeyle oluşup isimlendirilen konular diye. Şimdi bu
0: Koca
1: soğukları
0: karısı
1: yapıyoruz
0: yağmurları değil
1: şeyle.
0: miydi? O,
1: Yok.
0: tabii.
1: Onun hepsinin farklı dönemlerde isimleri var.
0: Dur
1: Söyle
0: bakayım.
1: adım. Bu
0: Ha dur.
1: Nisan sonu
0: Dur
1: Mayıs
0: dur.
1: başı
0: Seni şu an
1: kuralına
0: duyamıyorum. Yasemin şu an dijital oyuncağıyla oynadığı için. Kendi konuşurken senin sesin gidiyor. İkinizi aynı anda dinleyemiyorum o yüzden. Yasemin diyor ki dön haber Türk'e bak. Böylece diyor hangi ülkede yaşadığını bir kere daha diyor görmüş olursun. Aman iyi tamam,
1: Of.
0: ezdiniz beni, ezdiniz, öldüm.
1: Çok
0: Sen
1: ağır
0: de
1: oldu.
0: öküz soğuklarını koyuyorum bir tarafa. Koca karı soğukları değil miydi onlar? 12 gün boyunca devam eden Anadolu'da başlayan. Neyse ne, tamam, şimdi bir dakika, anonsumu bitireceğim. Şimdi efendim beklentilerinizi sordum. Döndüğümde Mayıs geldi, satıp gidiyor muyuz, kalıyor muyuz diye. Bu haftanın sorusu, pek tabii üzerinde soracağım. Allah Allah, kimler acaba bizim yayınları dün dinlemişler de gelmişler sana bunu sormuşlar. O da ayrı mevzu. İlgilenmiyorum neyse. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Yayınımız burada kesintisi sürüyor. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz sizi. Dünkü konumu, sabahın köründe sorduğum dünkü konumu bugün de üzerine soracağım. Acaba kendisinin görüşü nedir? Burada pek tabii benim sorularımla cevabını dinleyeceksiniz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
12: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS ile gel.
3: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Çağatay Bey atmış, diyor ki hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim demiş. Şeyden bir ünlüden mesaj vermiş, bir ünlünün sözüymüş bu. Beklentim güzel sağlıklı yaşamak ailemle birlikte. Yavrumun güzel bir eğitimi mesleği olsun. Sağlıklı yaşlanayım demiş Asiye Hanım. Amin diyoruz efendim duanıza. Hep
1: Amin.
0: beraber diyelim. Peki hisse
1: Halk
0: soruları.
1: içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Önce sağlık olsun değil mi?
0: Evet.
1: Geri kalan bir şekilde.
0: Evet. Orhan Bey.
1: Ölümden başka her şeye çare var söyle.
0: Ben şimdi o konuya da hiç girmek istemiyorum, biliyor musun? Yani inşallah ölmeye devam edebiliyoruzdur. Ne diyeyim, üzeri yani her geçen gün başka bir şey icat ediyorlar, bilemiyorum ki. Peki Orhan Bey çok güzel yazmışsınız efendim. O pırıt pırıt pırıt kısaltmalar bana hiçbir şey ifade etmiyor. Hissenizin adını yazmanızı rica edeyim. Eğer bildik bir hisse değilse anlamıyorum efendim. Çok fazla hisse var çünkü.
1: Bizim TC ile ilaç yazmıştır Mustafa ya da PC iletişim falan mı yazmış?
0: Sadece Orhan Bey'e özgü değil. Pek çok izleyicimiz de dinleyicimiz de oluyor. Peki o zaman gel şimdi gelelim. Mayıs'ta sat git teması. Bu bildik bir tema. Nedir o? Mayıs'ta gidiyorum. Kafam rahat. Ondan sonra Eylül-Ekim gibi dönüyorum. Okullar zaten açılmış oluyor. Ben yeniden hisse piyasasına giriyorum. Tamam. Bu normal böyle bir temrim var. Biz bunu dün de konuştuk. Eğer ki ilk defa duyduysanız ve size ikinci baskı oluyorsa efendim kusura bakmayın. Fakat bununla birlikte 10 yıldır trendin tersine döndüğünü görüyoruz Zehir. Nasıl tersine dönmekten kastımız ne? Bazıları gitmemiş. Tamam mı? Gitmiyor. Kalmaya devam ediyor. Ve kalmaya devam edenlerin enteresan bir şekilde bazı borsalarda kazanmaya da devam ettiğini görüyoruz. Yani daha karlı çıkıyorlar bu konuda. Bu trend sence bu tersine dönüş bu yıl da devam eder mi? Bir ayrışma bekliyor musun? Mesela işte New York borsasını görüyoruz. Rekor üstüne, gerçi ekstra kapattı efendim. Rekor üstüne devam ediyor. Yani bu teknoloji şirketleri hala daha bir şey açıklıyorlar böyle. Ölümsüzlüğün sırrını bulmuşlar gibi hayda gidip onun hissesini alıyoruz ve devam ediyor. Herhangi bir haber akışından beslenebiliyor yatırımcısı. Olumlu fiyatlamak için bunu. Şimdi bu Mayıs'ta bizi nasıl bir trend bekler? Biz derken genel yatırımcıya, Amerikan borsaları dahil, bunun Borsa İstanbul'a yansıması nasıl olur sence?
1: Şöyle, bu senede Mayıs'ta sat git olma ihtimali var. Yani onu söyleyeyim. Sebebi de şu, yani ben Fed Başkan değişim sürecinin Sancı'da geçeceği kanaatindeyim. 15 Mayıs'ta görev değişim var. 16 Mayıs'ta yeni Fed Başkanını görüyor olacağız. Şimdi bu bir risk benim açımdan ve ben bu riski almak istemiyorum kısa vade. Ama Mayıs'ta sat git, Eylül'de, Ekim'de geri gel hikayesi sanki biraz tatili çok uzatıyorsun, fırsatlar bu esnada kaçar gibi geliyor. Yani benim beklentim Mayıs'ta sat, Temmuz'da al en geç. Ya da Haziran'da düşüşlerden topla. Yani çok uzun süreli bir sat hikayesi değil ama bir türbülans dönemi, bir belirsizlik dönemi yaklaşıyor. Bir cisim yaklaşıyor Süheyla. Yani bunu Fed'in son toplantısındaki 8'e 4 kararda da gördük. Yani 4 üyenin ayrışması son 30 yılın hikayesi. Yani bu kadar bir fikir ayrılığı olan, bu kadar kararsız olan bir FED bana kalırsa piyasa tarafından sağlam bir şekilde teste tabi tutulacak ve FED orada yanlış yapacak.
0: Aa, niye? Peşin peşin.
1: Çünkü bu kadar ayrışmanın ve panik atmosferinin olduğu yerde sağlıklı karar alınmaz söyle. Yani şimdi zaten bir ayrışma var. İki, buna panik anında karar verdireceksin. O piyasa o paniği bir getirecek. Hem ayrışma hem panik muhtemelen sonuç yanlış karar olacak ve piyasada bunun etkilerini göreceğiz. Yani bu ne olabilir? Şimdi piyasa Fed'den faiz indirimi bekleyecek yeni başkandan ama bir taraftan da ekonomik koşullar arttır diyecek. Bakalım indirebiliyor mu, indiremiyor mu? Piyasa çünkü o faiz indirim ucundan yakalarsa onu almadan Fed'i bırakmaz. Yani onu bence bir şeye sokacak. Bakalım el mi yaman bey mi yaman, sen mi haklısın ben mi haklıyım? Piyasa Fed'i bir sıkıntıya sokacak gibi bir beklentim var benim. Ve sonunda eğer bu faiz indirimiyle sonuçlanırsa öncesi kötü, sonrası faiz indiriminin etkisiyle kısa vadeli bir rally döngüsüne girebilir piyasalar. Ama uzun vadede elbette artan enflasyon, daha yüksek faiz arttırma zorunluluğu belki birkaç yıl sonranın gündemi olur ama en azından kısa vadede bu beklentiyi tetikleyecek unsurlar yeniden hisse rallileri getirir. Ama dediğim gibi bunu almak için piyasa önce bir Fed'i zorlayacaktır diye düşünüyorum. O açıdan ben Mayıs'ta satarım.
0: Nerede
1: Haziran
0: satıyorsun bu arada Mayıs'ta? New York'ta mı satıyorsun
1: Yani Amerikan borsalarında da diğerlerinde de yani diğerleri de bundan etkilenecektir. Yani bu tarihi zirve döngüsünü ben devam ettirilebilir bulmuyorum. İkincisi de Mayıs'ta satarım. Nerede olursa olsun satarım. Döner Türkiye'den para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat, tahvil bonoya vesaire bir şeylere girerim yani uzun
0: Ama
1: vadeli.
0: Türkiye'den değil mi? Yani New York'ta bile
1: Tabii.
0: sattıysan Türkiye'den.
1: Tabii şu an buradaki reel getirin hiçbir yerde yok söyle. Temiz getiri var. Yani burayı değerlendirmek lazım. Gel Türkiye'de değerlendir. Buradan yabancı sermayeye çağrımdır.
0: Sesleniyorum yabancı sermayeye. Evet.
1: Nerede olursa olun satın, paranızı alın Türkiye'ye getirin. Yani
0: Yabancılar size sesleniyoruz.
1: yabancılar
0: Peki.
1: şu sanatsal kişiliğimle bak elime bir tane
0: Ben onu dedim
1: 30
0: artık şey
1: yıl sonra
0: yapma.
1: elime bir fırça geldi. Yani 30 yıl sonra belki elime değdi Süheyla.
0: Duygu koş gel fırçanı al. Bir dakika Duygu'nun değil o Asya'nın fırçası.
1: Yok bu Duygu'nun ya.
0: Aa gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ha tamam.
1: Sana evdeki sanatsal çalışmaları göstermek isterdim
0: Ben
1: ama.
0: gördüm bir tane arkada var bence. Yoktu o çünkü bak yeni gelmiş.
1: Hayır şu asıl olan mı?
0: Evet.
1: O vardı ya. O
0: Var mıydı?
1: pandemi döneminin eseri.
0: Allah
1: Şey
0: Allah var
1: puzzle.
0: mıydı o? Ha
1: Binlik
0: tamam.
1: puzzle onu
0: Binlik
1: beraber
0: pozu.
1: yapmıştık. Dur
0: Pandemiden.
1: hatta
0: Evet,
1: kırmadan
0: sen bize
1: dökmeden.
0: getir. Kırmadan dökmeden göster bir şey. Duygun eserlerini görelim bir taraftan. Peki.
1: Antrenman çalışmalar işte böyle henüz daha
0: Deyip
1: bitmedi
0: bize
1: ama
0: bir Van Gogh.
1: şöyle bir
0: Biraz daha çevirsene
1: inşallah.
0: görmüyoruz. Aa, bayağı vazo çalışmaya başlamış orada. Duygun'un güzel çalışmaları var. Ellerine sağlık diyoruz.
1: Ben de şimdi böyle alıyorum kaldırıp atıyorum bir şey olacak başına bir iş
0: Ondan
1: gelecek
0: sonra
1: ama neyse.
0: göreceksin gününü. Elinde şu an belge de olacak kızın. O şeyi tuvali
1: Aynen.
0: tepene geçirmek için elinde belgesi de olacak yani. Oradan oraya oyuncak gibi oynadınız benim
1: Bu da
0: resmimle
1: fırça.
0: diye. Yaz fırça tutmayı
1: Makyaj
0: öğrenmişsin.
1: makyaj fırçası değil bak.
0: Farkındayım
1: Sanat sanatsal bir fırça. Yani
0: fırça
1: elimizden.
0: tutmayı öğrenmişsin onu da fark ettim. Gözümden kaçtı sanma bayağı biliyorum ya. Üzeri tamam. Şimdi o zaman
1: Tamam, bu
0: borsa
1: konumu
0: bugün
1: da dönelim.
0: nasıl açılır? Dün niye böyle kapandı? Bugün nasıl açılır? Bu haftayı nasıl geçirir?
1: Dün yine Orta Doğu'da hani hareketli saatler vardı. İşte füzeler atıldı, işte gemiler vuruldu. İşte yani bunlar böyle şey gibi oldu. Günlük hayatımızın birer parçası gibi haline gelmeye başladı ama hani bu ateşkes sürecinde bunları görmek istemiyordu piyasa. Yani
0: Evet.
1: en kötü senaryo diyordu çatışmaların tekrar başlaması. Şu an doğrudan Amerika, İsrail birbirine belki bir şey yok ama etrafa sıçrayan saldırılar, hareketlilikler var. Güç gösterileri devam ediyor. Bak vururum ha. Sen vurursan ben de vururum. Hani
0: Vuruyorlar zaten.
1: ayağını
0: Öyle
1: denk al.
0: ateşkes mi olur?
1: Aynı ayağını denk al. Birbirlerini vurmuyorlar söyle. Şeyi vuruyorlar yani etraftaki vekil güçleri ya da şeyleri,
0: Yok, yok,
1: piyonları.
0: yok. Şeyin helikopteri bak hatta detayını söyleyeyim sana. ABD'nin bir tane bir şey halkları var bunların. Bir şey şahinleri, doğanları bir şeyleri var. Dur.
1: Bilek halk mı?
0: Ya dur bulacağım sana detayını. Nerede o? Aa, bak yok Delta niye uçuşları iptal ediyor hikayesi var da. Neyse işte bunların bir şeyleri helikopterleri gitti şeylerini vurdu botlarını vurdu İran'ın. Yani helikopter botu vurmuş öyle düşün yani.
1: Yani çok işte bot
0: Vuruyorlar yani
1: olunca
0: birbirlerini de vuruyorlar.
1: tam bot olunca çok ciddiye alınmıyor.
0: Ya
1: Yani daha böyle
0: gidersin.
1: şey olması lazım. Yani
0: Böyle diyorsun bir gemi batırsın.
1: bir karaya bir saldırı olsun
0: Karaya
1: bize saldırı olsun.
0: saldırsın.
1: Yani şimdi
0: Ha.
1: böyle ufak tefek bu şeyler atışmalar, sürtüşmeler yani bunlar müzakerelerin bir tarafının şeyi yani güç gösterir süreci. Ben bunları hani çok şey görmüyorum ama daha büyük işte Amerika tekrar İran topraklarını vurmaya başladı. İran buna sert karşılık verdi. İşte Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri vurmaya başladı ya da Amerikan gemilerine vurmaya şey yaptı vesaire. Bu işin rengini değiştirir söyle. Hani böyle orada botçuk gemicik vurdu işte ya da ne bileyim orayı engelledi, burayı
0: Ama
1: engelledi ya da
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin gemilerine saldırıyordu. O botları vurdu.
1: tam başkalarının işte gemilerini vurdu vesaire. Bu şu anda o müzakere sürecini yıkmaz. Yani bu hatta iki tarafın birbirine diş gösterme sürecidir diyebilirsin ama karşılıklı o tekrar o karşılıklı füzelerin geldiği gittiği ateşkesin bozulma hikayesi. Yani piyasa ateşkesin bozulduğuna inanırsa dünkü satışlar devede kulak kalır. Yani dünkü satış daha ateşkesin bozulduğu satışı değil. Ya yine ortam geriliyor satışı. Yani böyle bir keyifsizlik satışı ama ateşkes bozuldu, bitti. Artık yeni bir savaş döngüsü başladı hikayesi. bambaşka fiyatlamalar getirir. Ve şöyle söyleyeyim söyler, bir öncekinden daha ağır sonuçlar getirir. Yani borsalar tarafında falan, ya daha önce de bunlar savaşıyordu. Hani hiçbir şey olmuyordu. Niye bu sefer bu kadar etkilendik ki dedirtir bize. Yani bu sefer daha fazla etkili olur. Çünkü bu sefer için daha kalıcı ve daha sert olacağını piyasa fiyatlamaya başlar. O
0: Burada
1: açıdan
0: evet,
1: inşallah o aşamaya geçmeyiz.
0: burada başka bir şey daha var. Şimdi hava yolunu kısıtlamak zorunda kaldılar. Bir hafta o taraf kapalı efendim, onu söyleyelim. Yani herkesi ilgilendirecek konulardan biri de bu. Birleşik Arap Emirlikleri ticari hava yolu güzergahlarını ve ülke genelindeki hava limanlarını bir hafta kapattı. Bunu da belirtmiş olalım. Asıl önemli olan o. Yani orada ticaret yapıyorsanız buna bakmanız gerekecek. Bunu da haberini vermiş olalım. Peki şimdi
1: Daha da Dubai'ye gitmem diyorsun o zaman yani.
0: peki. Konuyla ilgili görüşümü biliyorsun. O yüzden diyorum ki hemen biz şey yapalım. Bana seviye söyler misin borsada? Biz o günlere geri dönmüş olabilir miyiz? Bana seviye söylediğin günlere.
1: Yok yani hala
0: Hala mı
1: riskler var.
0: söylüyorsun?
1: Ya şöyle söyleyeyim, seviye ben dediğim gibi yukarıda, hani böyle mevduat anlamlı geçecek bir borsa getirisi beklemiyorum yakın dönem için. O nedenle hala mevduat ve para piyasası fonu borsaya göre, bana göre daha cazip. Artı borsada seviyenin de bir anlamı yok. Çünkü o seviye belli hisselerle gidiyor, belli hisselerle düşüyor. Yani doğru sektörde ve doğru hissede değilsen buradaki seviyenin senin için hiçbir anlamı yok. Bu bir. İkincisi, seviyeyi BIST 30'da vermek yine görece daha mantıklı, ama BIST 100 Türkiye'de borsa, Türkiye'nin borsasını ya da Türkiye ekonomisini, Türkiye realistliğini gösterme konusunda gösterge olmaktan bana kalırsa tamamen çıktı. Yani BIST 100, BIST 100 olmayan şirketlerle dolu ve bazı şirketlerin ciddi manada endeks üzerindeki etkilerinin konuşulduğu bir dönem. Yani borsa çıktı indi diyorsun, hani bakıyorsun içindeki şirketlere, inenler niye indiği belli değil, çıkanlar niye çıktığı belli değil. Garip garip fiyatlamaların olduğu, garip garip şirketlerin olduğu bir endeks haline geldi. O nedenle ben aslında, herkes BIST 100'ü konuşuyor ama artık Türkiye'de realite BIST 30. Yani orada da olmaması gereken şirketler var mıdır? Vardır belki ama daha az, daha homojen bir yapı var. Yani BIST 30'u konuşmak bence daha doğru olanı. BIST 100 bir gösterge olmaktan, Türkiye ekonomisini yansıtmaktan çıktı. Yani bizim borsamız gerçekten ne Türkiye'de istihdama katkısı olan, ne üretime katkısı olan, ne başka bir şey olan, piyasa değeri işte bir şekilde şişirilmiş şirketlerin endekslere dahil edildiği bir borsa haline geldi. Yani en iyi manipülasyonu yapan en iyi endekslerde yer alır hale geldi. Büyükleri ya da bu gerçekten şirketleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Şimdi böyle bir yapıda hani biz şeyi konuşamayız. Yani böyle hani endeks böyle gitti, bu oldu vesaire oldu. Sen endeksi konuşuyorsun.
0: Peki.
1: Yukarıdaki manşetle aşağının hiçbir bağı yok. Yani o açıdan dediğim gibi biraz daha belki BIST 30 üzerine artık yoğunlaşmak gerektiği kanaatindeyim. Endeks dediğimiz zaman en azından endeks diyebileceğimiz şirketler
0: Peki.
1: var yani içinde. Onun üzerinden konuşmak gerekiyor ama genel manada orada da olsun. Genel borsa tarafını dediğim gibi ben şöyle bir süre daha kenardan izlemeyi daha doğru buluyorum kendi adıma.
0: Öyleyse reklam arasına gidiyoruz. Beklentilerinizi yazmışsınız. Onların hepsini ben arada okuyacağım. Arada konuşacağız. Sonrasında efendim hisselerinizle döneceğiz. Sosyal medya tarafındaki hisseleri yayın arasında konuşuruz zaten. WhatsApp numaramız 536-266-81-81 536-266-81-81. İlk defa gelenler varsa muhtemelen şey diyorlar. Yayın arasında mı? Nasıl, reklama gidip benim sorumu mu yanıtlayacaksın? Sebep diyorlardır. Çünkü bizim yayınımız sosyal medyada kesintisiz sürüyor efendim. Bu ara radyodakiler için. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz burada sizi canlı canlı, görüntülü görüntülü bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlar'da. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA. Toplu yemek.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Avustralya merkez beklentiler doğrusunda politika faizini artırdı efendim. %4,10'dan %4,35'e yükseltti. Var mı bununla ilgili söyleyeceğim bir şey? Böyle faiz
1: Valla bu
0: artışları.
1: ara

0: Herkes bir
1: Yedirmeye eder mi?
0: bekle gör muhabbetindeydi. İşte tebrik ederim kendilerini. Beklemeden bir faiz arttırmışlar. Yani demek ki yavaş yavaş

0: yavru ördeklerin arasında böyle en yancısı vardır ya, büyük ördek ha, kardeş. Aynen. Böyle ben daha önce yapacağım falan diye böyle. Geçen sefer de hatırlasana, FED faiz artırmazdan önce onlar da biz artıracağız, madem faiz artırmış sürece önce biz artıracağız deyip yola düşmemişler miydi? Ben karıştırıyor muyum, yoksa o Hindistan aynen. mıydı?
1: Evet. Sanki onlar da diye hatırlıyorum
0: evet.
1: ben de.
0: Evet. Biz daha çalışkanız deyip yola düşmüşlerdi. Peki aynen. Şimdi o zaman gel ben hisseler tarafına geçeyim. Sorulara geçiyorum. Efendim önce WhatsApp'tan gönderdiğiniz soruları sırasıyla neden o konudan o konuya geçiliyor diye düşünmeyin. Artık yayınımızın bu kısmında sadece yes mi no mu sorularıyla gidiyoruz Üzeyir'le. Neler sormuşsunuz buradan? Bir yat, Borsan Yatırım. Burhan Bey bizden de efendim Sivas'a selamlar olsun. Köyüne kadar yazmış kendisi. Biz de selamlarımızı iletelim kucak dolusu.
1: Bizden de selamlar olsun.
0: Evet.
1: Yani Borsan bir sıkışma yatırım. Var hissede. Yani tepkiler de zayıf kalıyor. Yukarı yönlü hareketlerde de bir zayıflama var. Yani ortalamalar tarafına sıkışmış bir tablo var. Yani 2000 civarı burada destek oluşturmaya başlamış artık kısa vadede. Hatta biraz daha altı var ama hani 2000'in altı, 1960'ın altı sıkıntılı olabilecek yerler. Ama yukarı gitme konusunda çok bir istek yok. Teknik göstergeler de zayıf. Yani şu aşamada bana çok hadi gel beni al izlenim uyandırmıyor bende, açık söylemek gerekirse.
0: Peki. Astor uzun vadeli alayım tutayım diyorum. Ne yapayım ben demiş Muhammed Can Bey soruyor. Diyor ki böyle enerjinin Aselsan'ı gibi bir şey olur mu Astor? Haber akışından sebep soruyor bence bunu.
1: Yani Astor çok güzel bir trend yakaladı. Yani bu trend sadece hisse olarak değil iş olarak da öyle. Yani hatta seninle de konuştuk söyleyen 1.1 milyar dolarlık bir Amerika'dan siparişi vardı. Üstüne yeni siparişler de aldı. Devamı da gelecek gibi gözüküyor. Bu rakamlar aslına baktığın zaman hani Türkiye'deki dönüşümün de bir hikayesi. Yani bunu ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda IMF'le anlaştığımızda 350 milyon dolar, 700 milyon dolar için mesela haftalarca süren müzakereler oluyordu. Hani geldiğimiz noktada bir firma gidiyor, bir sipariş alıyor 1 milyar dolar. Yani bu rakamlar gerçekten hani Türkiye büyüdü dediğin zaman millet ha ha ha nereye büyüdü işte TÜİK Türkiye'yi büyüttü vesaire diyor ama Türkiye'nin büyüdüğünün bir göstergesi ama o büyüklükten herkes eşit pay alabiliyor mu? Alamıyor. Yani
0: her seferinde söylüyoruz, büyümek başka aynen. bir şey, kalkınmak başka bir şey, refahtan eşit pay almak başka bir şey. Tanımları doğru şey. Oturtmak yani gerekiyor.
1: Türkiye olarak, ekonomi olarak büyüdüğümüzün en net göstergelerinden biri mesela Türkiye'de Astor diye bir firma çıkıyor ve gidiyor Amerika'dan 1.1 milyar dolar, 2 milyar dolara belki 3 milyar dolar, 4 milyar dolar ne olacak Allah ne verdiyse diyelim. Siparişler alıyor yani peki. büyük firmalarımız ve bunu yansıtıyor fiyatlarda ama tek şey çok kısa vadede çok hızlı yükseldi ve dünkü hareket biraz hani kısa vadeli bir düzeltme olabilir gibi geliyor. Yani bir düzeltme olursa yeniden bir yerden dahil olmak gerekebilir. Yani uzun vadede evet hikaye bitmemiştir. Ama ben sadece grafiksel bakıyorum şu an. Dün mesela yukarıyı test edip 300'ün üstünü hani oraya bir iğne atıp tekrar aşağı düşmesi yani mumun üst gölgesinin uzun olması teknik olarak bizim zirvelerde çok hoşlanmadığımız bir görünümdür. Dünkü o görünüm onu ifade ediyordu. Belki bugün biraz böyle ya da önümüzdeki günlerde bir düzeltme olursa yeniden düzeltmelerde değerlendirilebilir kanaatimce.
0: Peki şimdi enflasyonun yüksek seyretmesi tamam kötü bir şey ama borsaya yaramaz mı diye sormuş Çağdaş Bey.
1: Şimdi iki tür enflasyon vardır. Bir talep enflasyonu, bir maliyet enflasyonu. Eğer enflasyon talepten kaynaklıysa ne bulursan al borsada. Yani sadece borsa değil, hangi varlığı bulursan al. Para kazanırsın ama maliyetten kaynaklı bir enflasyon varsa bu şirketlerde bazen tüm maliyetlerin fiyatlara yansıtılamamasına da sebebiyet verir. Evet firmalar bir kısım maliyetlerini fiyatlara yansıtır ama bir kısmını da yansıtamaz, kar marjından yer. Şimdi günümüzdeki enflasyonda böyle bir etki de var. Yani talep enflasyonu evet var ama bu pandemi dönemiyle kıyaslamamak lazım. Yani pandemi döneminde bedava kredi vardı. Yani birileri kredi çekebilenlerin cebine tomar tomar para koydular. Alın siz daha da zengin olun diye ve o zenginlik harcamaya dönüştü ve o harcama borsayı götürdü. Kısa vadede hani bazen bu ayrışmalar olur. Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu farklılaşması. Burada maliyet biraz daha ağır basıyor. Talep belki maliyet kadar yüksek artmıyor. Ama en nihayetinde uzun vadede borsaların gideceği yer enflasyon artı reel büyümedir. Yani şimdi, o açıdan uzun vadede etkisi olur ama kısa vadede şu an biraz daha riskler ya da hepsinin fiyata yansıtılamıyor olması, talep enflasyonunun çok yüksek olmaması biraz piyasayı dengeler.
0: Peki o zaman hazırsan bu kredi demişken, kredi çekenler zengin oldular dediğin kısımda Pınar Hanım diyor ki ne demişti? Borsaya artık bir kuruş yatırmam demiş Pınar.

0: hanım buna karşılık da demiş ki ucuz kredi bulup PPF ve altın almak lazım demiş. Şimdi bir ucuz krediyi tam olarak nasıl buluyorsunuz Pınar Hanım? Onu geçiyorum. Tamam,
1: Yani
0: belli
1: ucuz
0: ki
1: kredi buluyorsanız bize
0: ucuz
1: de
0: ne kadar
1: söyleyin.
0: ucuz? Evet yani her seferinde diyoruz ya o market neresi biz de gidelim oradan alışveriş yapalım diye. Şimdi neden kredi çekip yatırım yapmamalıyız? Para yatırımı yapmamalıyız kısmını senden bir dinleyelim Üzeyir. Para
1: Şimdi
0: araçlarına.
1: krediyle yatırım olur mu? Kısa vadeli belli dönemlerde olur. Yani hisse kredisi vesaire biz de onun için kullandırıyoruz. Biz de taş mı yiyelim şeyinden ama
0: Tabii canım.
1: işin hikayesi yani gerçekten kısa vadeli bir hissede bir beklentim vardır, bir şey vardır. Çok kısa vadeli işte o krediyi taşırsın, pozisyonunu taşırsın. Hissen de hareket ediyorsa yukarı yönlü orada daha rahat olursun. Ama düşüyorsa hem düşüş kaybı hem kredi kaybı ciddi kayıplar ki kredi faizleri çok yüksek Süheyla. Normal aklı selim birinin yani kredili pozisyon taşımaması lazım. Bak bu da aracı kurumlar bana kızacak belki ama benim dememle değiştirmiyor Allah'tan yatırımcılar. Yine kredi kullanmaya devam ediyor. Şimdi senelik %60-70 bileşikte belki 90-100-130 neyse kredi faizi kullanacaksın ve borsadan da para kazanmaya çalışacaksın. Bir kere o kredi maliyetini çıkaramazsın. Yani uzun vadeli düşündüğün zaman. Ama kısa vadeli dönemlerde istene de güveniyorsan kullanılabilir. Bu ayrı bir konu. İkincisi normal şartlarda krediyle riskli yatırım yapılmaz. Gittim bankadan kredi çektim. Dur bununla da altın alayım. Ya kredi çektin zaten en iyi ihtimalle maliyetin 45-50. Ya altın 50 %50 gitse senin maliyetin ancak karşılıyor.
0: Bir
1: Üstüne
0: de
1: 100, 50
0: nasıl bu
1: yüzde
0: kadar hızlı olabileceksin de bu kadar hızlı alsat yapabileceksin?
1: Aynen. Ya ikincisi de şu. Yani hani ucuz kredi olursa geçmişte vardı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Kredi Garanti Fonu kapsamında millet kredi çekiyordu. %13 ile 14 ile. Sonra getirip %18 ile 20 ile başka bankada mevduat yapıyorlardı. Yani bunlar vardı.
0: Peki.
1: Yani bu tarz şeyler gördük ama yani bu da aslında şey değil.
0: Peki.
1: Yatırım değil, arbitraj bu da. Düşük yerden al, yüksek yerden sat yani aynı anda.
0: Ercan Bey Petkim için destek direnç rica etmiş senden. Çok az çok sorumuz var, az vaktimiz kaldı. Onun için pekilerle sıkıştırıyorum seni Üzeyir.
1: Halk akın akın soru sormaya gelmişti. 23.50'nin altı Petkim'de sıkıntı olur kısa vade için. Biraz
0: Peki.
1: dikkatli olmakta fayda var. Teknikte zayıf gözüküyor şu anda.
0: Zayıf görünüyor. Dikkatli olun Petkim'de dedi efendim Üzeyir Doğan. Aselsan'ı sormuş Ömer Bey. Ömer Bey maviden çıkmış Aselsan'a girmiş. Ben böyle
1: Şey
0: anlıyorum.
1: diyor, düşse de alsak. Ama yani düşer mi emin değilim. Hani ola ki bir gün savaş bitti falan böyle nidalarıyla mutluluklar olur vesaire olur. Aselsan da düşer. O zaman daha çok alın derim. Yani Aselsan'a sat dememiş bir fiyattan. Çünkü gelecek 5 yılın 10 yılın ben tüm dünyada savunma sanayi üzerine inşa edileceği kanaatindeyim. Artık dünya eski dünya değil. Ne kadar silahın varsa, ne kadar gücün varsa o kadar haklısın. O haklı kalabilmek için Türkiye'nin de savunma sanayi yatırımlarını kat ve kat arttırması lazım. Toplumun genel mutsuzluk seviyesinde artış olsa bile. Niye bana harcama yapmıyorsun da buraya demelerine rağmen? Çünkü toplumun var olabilmesi için artık daha fazla silah, daha fazla güce hakim olmak gerekiyor. Öyle bir dünyadayız. Maalesef o eski işte bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa o devir biteli çok oldu. Küresel aktörlerin önemi kalmadı. Birleşmiş Milletler, NATO vesaire. Artık yerel bölgesel işbirlikleri ve kendi gücünle kendi göbek bağını kestiğin bir dönem olacak. O nedenle
0: Peki.
1: savunma sanayi vazgeçilmez Süheyla. Aselsan'da en az gelecek 3-5 yılın hikayesi var diye düşünüyorum içerisinde.
0: Şimdi demir çelik demişsiniz genel sordunuz diye anlıyorum Murat Çağlayan. Yoksa Ereğli'yi mi kastettiniz bilmiyorum ama demir
1: Ereğli,
0: çelik tarafına
1: Kardemir.
0: evet bir
1: Yani o
0: genel bakabilir
1: taraflarda da
0: misin?
1: bu savaş biraz bence oradaki denklemi de değiştirdi. Yani ben özellikle Kardemir tarafında daha çok hikaye olabileceği kanaatindeyim. Bu demiryolu yatırımları, diğer alanlar, savunma sanayi tarafındaki işler vesaire. Ama Ereğli'de de yine özellikle Suriye'nin süreci, İskender'in demir çelik katkısı ya da Orta Doğu'daki diğer gelişmelerin etkileri. Yani yine normal şartlarda çok ekonomik konjonktür olarak beğendiğim hisseler değildi savaş öncesi ama şu içinde bulunduğumuz dönem sanki biraz daha bu taraftaki önemi arttırıyor gibi. Özellikle Kardemir bence bu süreçte tercih edilebilir taraf gibi duruyor.
0: Peki şimdi Orhan Bey sunucuyla didişmiyorsunuz. Sunucuya sataşmıyorsunuz. Sunucuyu sürekli övüyorsunuz. talep çok basit bir talep. Hisseniz bilinmiyorsa adını yazarsınız geçersiniz. Ay bak bütün açılımını yazdım ettim sabah sabah gerek yok efendim. Uğraşacak

0: İnsanınız mı yok? Geçiyorum. Akbank'ı sormuş Didi Bey.
1: Yani şu hani biraz önce dedim ya, Mayıs'ta sat git birkaç ay uzak dur, Temmuz az biraz sonra Temmuz gibi görüşürüz vesaire hikayesi. Eğer bu yaşanacaksa piyasada ilk etkilenenler bankalar olacak. Artı şu enflasyon raporunu görmeden de bankalar tarafındaki riskler bence halen yukarı. Yani enflasyon raporu da tahmin değişikleri ya da projeksiyon değişimleri vesaire bankaları etkileyebilir. Ben kısa vadede bankalar için çok iyi bir atmosfer olduğu kanaatinde değilim.
0: Peki. Ha, konuk öneriyorsunuz bana. Peki, teşekkür ederim Güray Bey, sağ olun. Ama siyasi yayın yapmıyorum efendim. Sadece ekonomi ve piyasa konuşuyoruz. Yani muhtemelen bir süre sonra unutuyorsunuz herhalde hangi frekansta olduğunuzu. 92,8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Çok teşekkür ederim ama bununla birlikte konuk öneriniz için. Marshall'ı sormuş Bülent Bey.
1: Şey diyormuşum, Marshall yardımlarımı.
0: Ya siyasi dedin. Siyasi dedin
1: Sen
0: demek ki
1: siyasi
0: maşallah
1: dedin.
0: yardımı. Peki.
1: Siyaseti dışarıdan izlemek güzel söyler de yani bir içinde olmayı var ya hiç arzu etmem herhalde ya. Çok bana hiç şey gelmiyor yani Türkiye'de siyaset yani yapılabilir ya da izlenebilir ne bileyim böyle.
0: Neyse boş ver.
1: Marshall
0: Konumuz
1: tarafında
0: değil zaten.
1: aynen.
0: Marshall destek direnç rica ediyorum senden.
1: Marshall desteklerini söylüyorsun. Ben
0: Hadi
1: de
0: ya.
1: söyleyeyim. Ya şimdi
0: Hala.
1: ise de hani böyle şey son dönemde bir hareketlilik var ama çok da teknik göstergeler böyle ya da işlem hacmi hani bu hareketleri destekler nitelikte de değil. Yani 1650, 1700 bu bölgeler güçlü direnç gibi olmuş. Yani bu bölgeler çok geçebilecek bir güç şu anda ben göremedim açık söylemek gerekirse. O açıdan biraz hani böyle 1700'e yakın, 1650'ye yakın, 1700'e yakın yerlerde realizasyon değerlendirilebilir. 1700'ü geçerse yeni bir hikaye oluşabilir. Orada yeniden bakılabilir ama 1700 geçilemediği müddetçe yükselişler burada satış fırsatı olur gibi geliyor.
0: Peki, Turkcell ucuz mu? Ben bu seviyeden alayım mı diye sormuş Gülnur Hanım.
1: Valla aslında bence şey var, potansiyel var. Özellikle bu 5G faturalar ilerleyen dönemdeki ortaya çıkabilecek yeni teknolojiler onlar hikaye oluşturabiliyor ama kısa vadede de alma beni bekle diyor. Yani biraz daha bekle. Yani zaten hisseyi alma diyoruz biraz daha. Hani hisse alma derken git de burada Turkcell al demem. Yani hisselere göre daha zayıf grafik tarafı. Yani tamam uzun vadede potansiyel olabilir ama kısa vadede bir zayıflık var. Biraz beklemeyi öneririm ben açıkçası.
0: Peki. Egeser'i sormuş Nihat Bey. Allah korusun efendim, hasta falan olmayın ama hasta etti beni diyor. Ne yapayım ben Egeser'le demiş. Bize maliyetinizi yazar mısınız hızlıca? Ne oldu? Kaldın orada. Bulamıyor musun
1: Çok şöyle
0: Egeser'i?
1: açıyorum. Yok yok açtım açtım. Şeye bakıyorum. Grafiğine bakıyorum. Yani 2024'te 23'ün ortalarında bir zirve yapmış. Şöyle 6 lira civarı. Sonra hızlı bir düşüş ve sonra yavaş yavaş tekrar düşüş trendi 3 liraya kadar gelmiş. Yani bu şimdi olmuş 1, 2, yaklaşık 3 yıl. 3 yıldır hiçbir hareket yapmamış. Yani mesela bu motivasyon kaynağı nedir? Bir hisseyi aldınız muhtemelen uzun sürede dedi yani bu kadar uzun sürede tutmuş olabilir. Bir hisse gitmiyorsa niye 3 yıl tutarsınız? Mesela ben bunu anlamıyorum. Yani bunun motivasyon kaynağı nedir? Kim inandırdı sizi? Nasıl inandınız buna
0: Hemen
1: yani bunun
0: senaryoyu
1: gideceğine?
0: yazıyorum. Almıştır, tamam mı? O sırada işte gideceğini düşünmüştür. Bir iki gitmiştir, çıkaramamıştır. Çok bilmiyordur bu işleri. Sonrasında başka yatırım yapacak bunun kadar bir para bulamamıştır. Bir fon oluşturamamıştır ve orada kalmıştır. Ne yapacağını bilemiyordur yani şu an.
1: Yani
0: Yeni başka bir
1: hiçbir
0: yere de bir şey yapamıyordur. Bu gömdüğü, orada bıraktığı para devede kulak kalmamıştır. Yani yatırımlarını artıramıyordur. Özetle anlatmaya çalıştım. O yüzden
1: yani ben de özetle anlatayım. Yani
0: takılıyordur.
1: çok uzun vadeli ve çok güçlü bir düşüş trendi var. Yani o trend devam ediyor. Hani bir gün olur da 3,5 liraları geçerse bir
0: Peki.
1: şeyler olur. O zaman bakarım 3,5 lirayı geçince.
0: Bir
1: Ama
0: geçsin
1: 3 liradan
0: diyorsun.
1: alıp da 3,5 lirayı geçecek diye de oturup beklemem yani.
0: Efendim, üzeri bu altın yükselecek diye dedirtmeye çalışmanızın özel bir sebebi var mı, merak ediyorum. Şimdi Murat Bey şöyle
1: Vallahi.
0: anlatmaya çalışmış. Diyor ki altın, diyor Murat G. dinleyicimiz, diyor ki altın, diyor, yaşayabileceği tüm olumsuzlukları yaşadı. En kötüsü geride kaldı, değil mi? Geride kaldı diyor sana. En kötüsü geride mi kaldı üzeri?
1: Ben 3.000 doların altında

0: altına gelince konuşacağım. Tekrar susma hakkımı kullanıyorum.
1: Tamam pek. Sen susma hakkını kullandın. 3 günü bir göreyim de ben görüşeceğim diyorsun.
0: Ben susayım, gözlerim
1: Peki,
0: konuşsun.
1: Ülker için yorumu var mıdır diye sormuş Yiğit Bey.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ben grup şirketlerinden genel manada hani soğuduğumu söyleyebilirim. Yani şey olarak gerçekten borsa yatırımcısını çok düşünüyor bir profil göstermiyor Ülker grubu. Yani işini iyi yapan aradaki şirketler de kaynıyor bence ama yani gerçekten de illallah ettirdiler yani birçok sektör. Ülker'in kendisi öyle, Şok öyle, işte bizim toptan öyle, Kerevitaş öyle vesaire vesaire. Yani
1: Peki.
0: şey yok yani Gözde öyle yani biraz grup üzerinde yani borsa bilinci mi yok? Yoksa fazla bilinç mi var bilmiyorum ama bir şekilde borsa performanslarını ben çok pozitif görmüyorum. O nedenle de uzak durduğum gruplardan biri. Yani böyle birkaç grup vardır, bir tanesi de burası
1: Peki.
0: olmaya başladı son yıllarda açık söylemek gerekirse.
1: Peki. Ay Nihat Bey çok alemsiniz. Beni inandıranı bir tanısanız demiş. Kahrınızdan gidersiniz demiş. Allah korusun efendim. Gitmeyelim. İri iri yaşamayalım hiçbir şeyi. Katmercileri sormuş Ökkeş Bey. Katmerciler. Ne oldu? Orada da bir durdun. Ne yaptın? Arıyor musun? Uzun zamandır yok muydu hisse sende?
0: Yok, açtım şu anda. Şimdi orada da bir şey söyleyecektim. Söylemeden hani dedim grafiği tekrar açayım öyle söyleyeyim. Yani dönem dönem böyle çeşitli şeyler oluyor. Yani söylemler işte onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire gibi. Ama ne kadar nihayete erişiyor emin değilim. Hani şirketin genel manada baktığımızda yakın dönemdeki bu geçen seneki hızlı yükselişleri var. Yani 1,5 liradan 4 liraya kadar. Şu an bir düzeltme sürecinde. Teknik olarak da bir sıkışmışlık var. Teknik göstergeler bir yön tayin etmiyor. Yani 3 liranın üzerine yeniden geçerse kısa vadeli al sat için belki değerlendirilebilir ama 3 liranın altında kaldığı müddetçe teknik baskı burada ağır basabilir biraz daha.
1: Evet, Güray Bey estağfurullah hadmat ne demek, yayın sizin yayınınız zaten, pek de bir isim önerebilirsiniz, burada hiçbir şey yok, bir konu yayında görmek isteyebilirsiniz, en doğal hakkınız yani, siz hancısınız, unutuyorsunuz bence bunu, dolayısıyla rahatça görebilirsiniz, burada bir şey yok, sadece şey değil, yayının formatına uygun bir isim değil kendisi, yoksa
0: Şimdi
1: çok
0: bizi de
1: kıymetli
0: paylaş, bu
1: isimler
0: kadar
1: var.
0: şey yaptın, söyledin, söyledin madem.
1: Olmaz. Olmaz. Çok kıymetli isimler var. Pek tabii pek çoğunu stüdyomuzda görmeyi isteriz ama bizim alanımız belli. Ekonomi piyasa efendim.
0: Söyle, sana mesaj veriyor izleyiciler. Bu
1: Ne
0: mesajı
1: diyorlar?
0: al.
1: Ne diyorlar
0: Diyor ki
1: bana?
0: artık bu konukları azat et. Değiştir bunları.
1: Değiştir
0: Yerine
1: bunu.
0: yenilerini bul. Yani bak
1: Üzeyir kurtulamazsın,
0: bu kadar net mesajlar var
1: kurtulamazsın.
0: sana. Bırak diyor adamlar bir yarım saat fazla
1: Yarım
0: uyusun
1: saat
0: diyor.
1: fazla uyusunlar. Kurtulamazsın Üzeyir. Bak bir şey olsa öbür
0: Algıların
1: tarafta
0: kapalı
1: bulurum
0: Süheyla,
1: seni.
0: algıların kapalı. Aç bu algılarını
1: Ay hadi bitirin gidin artık sıkıldım sizden dedi Yasemin.
0: biraz.
1: Sağ ol Yasemin. Allah razı olsun. Sen de o zaman. Cehenneme gitsen bulurum seni üzerim. Hiç şansın yok. Orada bile yayın yaparız seninle. Belki de oradan cehennemden de kovarlar. Şey, aman üf bunlar da
0: Ah,
1: deyip.
0: Allah korusundur
1: Ay ne canım, Allah Allah, sıfır günahkar diye bir şey mi var? İlla ki bir süre cehennemde yanacağız. Sonra cennete gideriz gitmeyiz onu bilmiyorum. Sıfır
0: Allah
1: günahkar diye kul mu
0: bağışlayıcıdır.
1: var? Ha?
0: Allah bağışlayıcıdır Süheyla.
1: Ha,
0: Biz
1: tövbe et diyorsun. Peki. En iyi.
0: aynen biz bağışlanmayı arzu edelim.
1: Peki gidiyoruz efendim. Ya ama bak burada YouTube'da çok kaldı. 5 dakika bakın. Sadece 5 dakika kalacağız. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz'da. Hemen gelirseniz buradaki sorulara bakacağız.
0: 5
1: 5
0: diyor, 15
1: dakika.
0: oluyor.
1: Hayır 5. 5 gidiyoruz.
0: Tamam.
1: İnşallah gününüz neşeli, eğlenceli başlamıştır. Böyle devam etsin diyorum. Bu tarafa bekliyoruz sizi. 11.30'da görüşmek üzere.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Banka hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
11: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
14: Paytr. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz.
5: Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
17: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte olacak. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Şimdi aslında ön plana çıkan önemli gelişmeler var. Bir tanesi içeride gelen enflasyon verisi elbette. Oldukça yüksek bir aylık enflasyonla %4,18'e gelmiş olduk. Böylelikle aslında yılbaşından bu yana enflasyonda %14,64 seviyesine geldi. Dolayısıyla aslında hedeflenen enflasyon düzeyiyle oldukça uzaklaşmış bir enflasyon dinamiği getirdi bize. Savaş etkileri ve artçıl etkilerle birlikte önümüzdeki ayda bunun devam etme potansiyeli. Biz kurumlardan gelen öngörülere baktığımız yıl sonu itibariyle enflasyonda biraz daha %30'lara doğru kaymanın belirginleştiğini görüyoruz. Gelen dünkü verinin ardından alt kalemleriyle birlikte bakıp biraz değerlendirmekte fayda var. Zira hem trend enflasyonu yukarı doğru çeviren hem çekirdek göstergelerde bir miktar bozulmaya işaret eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Hane halkının enflasyon beklentisinin de yukarı doğru kaymış olması orta uzun vadede bizi nereden nereye taşır, biraz buna doğru bakacağız. Diğer taraftan savaşın ikincil etkileri bitti bitmedi tartışması bir yana, savaşın kendisinin bitip bitmediği konusu dün itibariyle bir kez daha tartışmalı hale geldi. Özellikle karşılıklı olarak çeşitli tankerlerin vurulması, özellikle İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir çok da işlek bir limanı vurmuş olması piyasa açısından önemli. Aynı zamanda Amerika'nın eskort ederek Hürmüz Boğazı'ndan çıkışına aracılık etmeye çalıştığı gemilere dönük İran saldırısı da kendi karasularını koruyabilme gerekçesi altında piyasa açısından önemli. Bir taraftan Trump yönetiminin burada el yükselttiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan İran'ın da pek alttan almayan tavrını gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani bu yeniden bir savaşa dönme potansiyeli barındırır mı? Çok şu anda piyasa bunun üzerinden bir fiyatlama yapmıyor ama sonuç itibariyle müzakerelerin uzayacağı, oralardaki gerginliğin artacağı teması önümüzdeki dönemin en belirgin unsurlarından bir tanesi olmayı sürdürecek. Dolayısıyla piyasada çok rahatlıkla bir fiyatlama yapabilir, berraklığa ulaşamıyor gibi görünüyor. En azından şu dakikalarda elimizdeki haber akışı üzerinden sürekli farklı açılardan biraz daha çelişkili açıklamalarla kendine yön bulmaya çalışan bir piyasa dinamiğini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu ortamda aslında belirsizliğin olduğu yerde bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla oradan çıkacak olan mesajlar da önemli. Sonrasında yine bu ay içerisinde özellikle enflasyon raporunda verilecek olan mesajlar önemli. Önümüzdeki döneme dair hem ekonomi yönetiminde atılacak adımlar hem savaş belirsizliğine karşı geliştirilebilecek olan varsayımlar, yeni mekanizmalar, bunların üzerinde tartışmaların sürdüğünü görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Özellikle Fed'in son kararındaki bölünmüşlüğe de bakacak olursak benzer şeylerin orada da yaşandığını gözlemliyoruz. Özellikle dün New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları var. Diyor ki eğer bir noktada %2'lik enflasyon hedefine uyumlu hale gelmezse beklentiler, biz faizde yüksek seviyelerde kalmaya devam ederiz. Ama bir noktadan sonra eğer dil konusunda bir değişiklik bekleniyorsa, şu anki bir sonraki hamlenin faizin aşağı mı yukarı mı gideceğine dair belirsizlik üreten metin bence uygundur diyor. Çünkü her iki yönlü riski de daha belirgin bir şekilde hissetmeye başladığı bir ortamla karşı karşıya Amerika. Avrupa'da Alman Merkez Bankası Başkanı Nagel'in açıklamalarına bakacak olursak, o da önümüzdeki dönemde resesyon riskinin daha belirginleştiğini, dolayısıyla onların enflasyon konusunda elleri biraz daha rahat gibi görünmekle beraber %3'e giden enflasyonu şu an itibariyle göz ardı etmediklerini, devamı gelmeyecekse resesyon korkusunun daha büyük bir risk olacağını, ancak onların kötümser senaryosuna yaklaşacak bir tablo olursa o zaman da bütün planın baştan değişebileceğini ifade eden açıklamalarda bulunuyor. Herkesin kafası karışık gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme dair aktif yönetim, belki sadece toplantılarla sınırlı kalmayacak yeni mekanizmalar piyasa üzerine merkez bankacıların en temel yapı taşı olacak gibi görünüyor. Herkes de şimdi bunları takip ediyor ister istemez. Onun için biz bunların hepsini konuşacağız ama önce içeriden başlayalım müsaadenizle. %4,18'lik bir maaş çift enflasyon. Sonuç itibariyle baktığımızda yıllık enflasyonda %32.37'ye getirmiş oldu. Burada hemen hemen bütün kalemlere baktığımızda bir miktar problemli ortam görüyoruz. Gıdada bir %3.7 var ama işte konut, su, elektrik, gaz, diğer yakıtlar, bu kaleme baktığımızda oradaki enflasyon aylık %8'e gelmiş durumda. 7.99. Aynı zamanda yine ulaştırma endeksinde 4.29 artış var. Bunların hepsi manşetin üzerinde aylık beklentileri de ister istemez bozan çeşitli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. İçinde yapılmış olan elektrik ve doğalgaz zamları bu ayki enflasyon üzerinde kendini göstermiş oldu.
2: Evet, oldukça yüksek gelmiş verin ve beni esas endişelendiren aslında çekirdek, yani B ve C endekslerine baktığımız zaman tamam enerji kaynaklı olarak bir enflasyonda, aylık enflasyonda artış bekliyorduk ama enerji ve gıda fiyatlarını çıkardıktan sonra bir de 3,5 civarında bir enflasyon. Enflasyonun sadece enerji fiyatlarında değil artık geneline yayıldığını tekrar gösteriyor. Yani biz zaten savaşla oldukça yüksek bir seviyede enflasyonla yakalanmıştık. Ama bunun üzerine maalesef savaş şokunun da gelmesiyle birlikte tekrar fiyatlama davranışlarının bozulmaya başladığını görüyoruz. Yani sene başında düşünecek olursak iktisatçılar %23-24 civarında bir yıl sonu enflasyonunda hemfikirken şu anda artık 30'ları konuşmaya başladık. Bu gerçekten talihsiz. Çünkü aslında hani o sıkı para politikası, evet, arzu ettiğimizden daha yavaş, belki çok daha yapışkan bir enflasyon vardı. Ve Merkez Bankası kredibilitesi zayıf olduğu için biz sıkı para politikasından tam randıman alamamıştık. Ama yine de bir dezenflasyon vardı. Ve dediğim gibi bu sene 23'lere ineriz derken bir anda tekrar başladığımız seviyelerde yılı neredeyse bitireceğiz gibi bir durum söz konusu ki bu gerçekten çok talihsiz.
1: Şimdi elbette çeşitli kalemler üzerinde yapılan değişiklikler de önemli. Tabii elektrik zammı önemli bir kısım. Doğalgazda kademeli tarifeye geçiş sonrasında doğalgaz kaleminde %45 artış var. Yani dolayısıyla elbette bazen koşullar bunları gerektiriyor ama hani beklenti yönetimi açısından aylık %4.2'ye gelmiş bir enflasyon oldukça bozulma getirdiği için beraberinde keşke biraz daha ötelenseydi ya da keşke biraz daha bu işler olmadan önce yapılsaydı dedirtiyor açıkçası. Ne dersiniz?
2: Öyle tabii ki, yani hem o hem de keşke enflasyon, yani savaşla da %30'larda bir enflasyonla yakalanmasaydık dedirtiyor. Yani beklentiler, bizim ölçtüğümüz beklentilerde biz henüz bir bozulma görmedik açıkçası. Ama yani bozulma görmedik derken sonuçta %49 ölçtük bu ayda hane halkı enflasyon beklentilerini Koç Üniversitesi olarak. Önceki ayda 49'du. Yani 49 zaten Merkez Bankası'nın ara hedeflerinin çok üzerinde bir rakam. Ve yani 49 muydu, 50 miydi'nin çok da fazla bir farkı da yok aslında. Yani önemli olan zaten çapalanamamış ve Merkez Bankası yönlendirmesinden çok uzakta seyreden bir enflasyon var. Neye bakıyor hane halkı? Yine bunu da sorduğumuz zaman çok ağırlıklı olarak kendi tecrübelerine baktıklarını ve yine bu ayki ankette de sorduk. Özellikle farklı alt kalemlerine enflasyonun hangisine bakıyorsunuz incelikle? Gıda enflasyonu %40'ı neredeyse en üste gıdayı koyuyor. Bu ayki anket değil de dün gelen rakamlarda gıda enflasyonunun aylıkta %4 civarında neredeyse artmış olması aslında yani beni de artık endişelendiriyor ki biz de anketimizde muhtemelen bir artış görebiliriz. Çünkü hani %1'ler, 2'ler civarındaki bir artışı çıplak gözle markete gittiğiniz zaman ayırt edebilmeniz çok kolay değil. Onun için geçen ayda %2 civarında bir gıda enflasyonu vardı ama onun ben kendi ölçümlediğimiz beklentilere hemen yansımamasını çok yadırgamıyorum ama %4 daha rahat artık ayırt edebileceğiniz bir rakam. Bunun için hani elinize hesap makinesi olması gerekmiyor. 100 liraya doldurduğunuz bir sepet şimdi 104 liraya dolacak. Dolayısıyla bir şeyleri alamayacaksınız. Bunu çok net bir şekilde artık hane halkının hissetmesi söz konusu. Ve ister istemez de kısa vadeli en azından beklentilere yansıyacak. O tüm dünyada zaten yansıyor. Bizde de yansıyor. Yavaş yavaş en azından bir geçişkenlik görüyoruz.
1: Şimdi hocam gıda dediğiniz için bence üzerine konuşmayı hak eden kısımlardan bir tanesi orası. Bu sene özellikle geçtiğimiz yılı yaşanan önce don sonrasında belli başlı yerlerdeki hasılat kaybı bunların dikkate alındığı bir ortamda bayağı zorlu bir sene geçmişti 2025'te. Şimdi 2026'nın hem yağışlar nedeniyle hem biraz daha bu don tehlikesinin vesairenin olmaması nedeniyle daha bol bir bollukla dolu bir yıl olma yönünde beklentiyi dile getirdiğini görüyoruz. Bu konuda yorum yapan hemen hemen herkesin. Fakat tabii yılbaşından bu yana gıda enflasyonu %20'nin üzerine çıkmış oldu. Yani yılın geri kalanında eksi çalışma potansiyeli de var eğer hakikaten dediğimiz tarzı bir bolluk söz konusu olabilirse. Ama hani manşette enflasyonun gidebileceği yer üzerinden baktığımızda şu an gıda bayağı negatif çalışmış oldu. Yılın ilk 4 ayı itibariyle %20.67 olmuş. Yılbaşından bu yana 20.27 olmuş yılbaşından bu yana gıda enflasyonu.
2: Evet, yani gıda enflasyonu hem zaten hani özellikle sabit gelirlilerin tüketim sepetlerinin önemli bir kısmı gıdaya, ulaştırmaya ve kiraya gittiği için önemli. Hem beklentilere baktığımız zaman beklentilerin önemli bir kısmı market ve gıda alışverişinden geliyor. Dolayısıyla buradan da enflasyondaki yapışkanlığın önemli bir belirleyicisi olduğu için önemli. Bir taraftan da hani şanssızlık Merkez Bankası'nın hani tamam enflasyonla mücadeleden sorumlu olan bir merkez bankamız var ama gıda enflasyonu konusunda çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü bir taraftan dışsal olarak dediğiniz gibi iklimle ilgili faktörler söz konusu. Bir taraftan işte enerji, gübre yani savaşla birlikte artması beklenen gıda enflasyonunun belirleyicilerinin maliyetlerinin artması söz konusu olacak. Ama hani Merkez Bankası ne yapabilir? Sonuçta bir fiyatlama davranışında bir bozulma var. Ve bu beklentileri fiyatlama davranışındaki beklenti etkisini bertaraf etmeye çalışabilir. Ama evet gerçekten talihsizlik oldu. Hani bu sene geçmiş senelerde de olduğu gibi maalesef enflasyonun önemli bir kısmı gıdadan geliyor. Yani %32'lik enflasyonun zaten 1/3'ünü yıllıklandırılmış olarak baktığımız zaman gıdadan geldiğini görüyoruz. Demek ki buradan çıkacak sonuç gıda enflasyonu ile ilgili yapısal bir takım yatırımların yapılması gerekiyordu ki hani bugün bu noktada olmayalım. Umarım bundan sonrası için o adımlar atılır. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir şey yok maalesef.
1: Şimdi bir taraftan da talep göstergeleri üzerinden belki değerlendirme yapmakta fayda var. Çünkü Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksi verileri de dün itibariyle geldi. Böyle baktığımız zaman bizim yaptığımız ankette hemen hemen bütün göstergelerde ateşkesle birlikte elbette anket bazlı göstergelerin olumluya doğru kayması mantıklı makul ama hemen hemen bütün parametrelerinde bizim anketimizin kabaca %4 ile %5 arasında artış olduğunu görüyoruz. Yani tüketim ve eğiliminde de beklentilerde de kısa vadeli tüketici güveni anketinde de bir miktar toparlama var gibi görünüyor. Yani talep koşulları şu an çok doğrudan kısılmış durumda mı değil mi? Belki biraz da bunun üzerinden konuşmak lazım. Yani şu an biraz daha maliyet enflasyonu üzerinden ister istemez konuşuyoruz. Çünkü yansımalar işte enerji krizi nedeniyle şu an itibariyle biraz daha buradan geliyor. Ama talep göstergeleri bize ne söylüyor? Oralardaki bozulma talep tarafını ne kadar etkiliyor? Belki biraz da bunun değerlendirmesini yapmakta fayda var.
2: Tabii. Şimdi enflasyonun sebebi ne olursa olsun zaten siz eğer o enflasyonu para politikasıyla yani Merkez Bankası'na sen bu enflasyonu düşür diyorsanız Merkez Bankası'nın elinde tek bir araç var. Hani sen bir çekiç sen her şeye vurursun diye İngilizce'de bir tabir vardır. Merkez Bankası'na da sen bu enflasyonu düşür dersen talebi düşürerek yapmak durumunda başka bir şansı yok. Yani o enflasyonun sebebi maliyet de olsa eğer Merkez Bankası o enflasyonu düşürecekse yine talebi düşürecek. Beklenti de olsa yine talebi düşürerek düşürecek. Ya da talepten kaynaklı bir enflasyon varsa ki en etkili zaten para politikasının olduğu durum bu. Bir şişkinlik olduğu zaman o zaman ilaç tam gitmesi gereken yere gidiyor. Ve artan yani şişmiş talebi potansiyeli çekiyorsunuz. Ve çok fazla bir ekonomide şikayet olmadan enflasyonu düşürmüş oluyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman elbette ki yani 3 yıla yakın bir süredir sıkı kemer sıkma politikası uygulanınca talepte bir yavaşlama var. Yani en son büyüme rakamlarına da baktığımız zaman evet 2025 genelinde büyüme çuklarda geldi ve bu fena da bir rakam değil. Türkiye'nin potansiyel büyümesi zaten, yani enflasyon yaratmayan büyüme diye tabir edebileceğimiz büyüme de 3,5'lar civarında. İvmeye baktığımız zaman çeyreklik büyüme 0,4'e düşmüş en son geçen yılın son çeyreğinde. Yani talepte isteriz ki tabii ki %5'ler civarında büyüyelim, hatta daha fazla büyüyelim. Bir yavaşlama var. Hani bunu biz iktisatçılar ya da hani dezenflasyon gerektiğini savunan iktisatçılar gözlerimizle yıldızlarla anlatmıyoruz, aman ne güzel talep azalmış diye. Ama sonuçta hani enflasyonun maliyetini bir tarafa koyuyorsunuz, büyümeden yapacağınız feragatın maliyetini bir tarafa koyuyorsunuz ve tartıyorsunuz. Ve uzun vadede eğer enflasyon yapışkanlık kazanırsa bunun alım gücünde yaratacağı, yoksullukta yaratacağı, gelir dağılımı bozulmasında yaratacağı maliyetler daha yüksek olduğu için o talebin yavaşlaması gerekiyor. Ama dönüp baktığımız zaman talep yavaşlasa da enflasyonu düşürecek kadar yavaşlıyor mu? Hayır. Bunu da zaten biz söylemiyoruz, Merkez Bankası söylüyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Merkez Bankası her enflasyon raporunda koymuş olduğu ara hedefe gitmek için çıktı açığının nerede olması gerektiğine dair bir projeksiyon bizimle paylaşıyor. Ve her enflasyon raporunda da bir önceki enflasyon raporuna göre o çıktı açığının yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Yani bu ne demektir? Merkez Bankası bize diyor ki ben 3 ay önce enflasyon ara hedefimle tutarlı olarak ekonomiyi bu kadar soğutma ihtiyacı olduğunu öngörmüştüm. Ama onu mevcut çeyrekte gerçekleştiremedim. Her gelen enflasyon raporunda içinde olduğumuz çeyrek ve önceki çeyrekteki çıktı açığı grafiğinin istisnasız olarak yukarı yönlü revize edilmesi, ileriye yönelik olarak da aşağı yönlü revize edilmesi aslında şimdi yapamadım ama yarın yapmam gerek, bunu biliyorum demek. Yani ara hedefi sabit tutarken çıktı açığını kısa vadede yukarı, uzun vadede aşağı yönlü revize etmek demek, olması gerekenden daha fazla sıkılaşacağım ki ben o ara hedefi tutturacağım demek. Muhtemelen önümüzdeki ay, önümüzdeki hafta benzer bir revizyon göreceğiz diye düşünüyorum. Yani evet ekonomi yavaşlıyor olsa da arzu edilen kadar bir yavaşlama söz konusu değil. Talep yavaşlıyor ama enflasyon sönümlenmiyor. Bu durumda ama bu sefer Merkez Bankası tahmin ediyorum ara hedefi de yukarı yönlü revize edecektir. Hem gelen enflasyon yılın ilk 3 ayında tahminlerin çok ötesinde olduğu için, ama onun ötesinde Merkez Bankası bize hani olağanüstü bir durum olmadığı sürece ben ara hedeflerimi revize etmeyeceğim diyordu. Sanıyorum şimdi savaşı yeterli bir gerekçe olarak gösterip bu olağanüstü şartlarda ara tahminimi de artık 16'dan belki, bilmiyorum hani daha gerçekçi olması gerekirse, biz iktisatçılar yıl sonunda 30'lar civarında bekliyoruz. Onu birdenbire tabii 16'dan iki katına çıkaramaz ama belki 20'lerde bir ara hedef, üst bandı da 23-24'lere kadar çıkarır diye tahmin ediyorum.
1: Tabii bu doğru yönlendirme ve piyasayla Merkez Bankası arasındaki tahmin boşluğunun kapanması açısından çok önemli ve belirleyici. Sonuçta OVP'deki 16 bugün çok geçerli kalmamış gibi görünüyor. Dışsal faktörler hani yılın 4. ayı itibariyle hemen hemen her şeyi tersine çevirmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında burada olması gereken düzeyin neresi olacağı, yani bir sonraki enflasyon raporunda acaba buradaki tahmin aralığı nereye çekilebilir? Bir parça belki bunun üzerine değerlendirme yapmakta fayda var. 23-24 sizce rehberlik açısından yeterli midir? Yoksa piyasaya daha yakınsayan, daha realist bir tahmin aralığına gelmesi daha mı belirleyici olur? Eğer böyle olacaksa, çünkü 23-24 diyecekseniz, o zaman çıktı açığını da başka bir şekilde görmeniz gerekecek. Yani aslında koşulların sıkılığı, talep koşullarının sıkılığı, oluşan ortamdaki dışsal faktörlerin etkisi, hani zaten petroldeki tahminin 60 dolarlardan muhtemelen 80'lerin üzerine doğru revize edilmesinden kaynaklanacak bir enflasyonda yükseliş olacak. Bunun bir kısmı yine gıda üzerinden muhtemelen gelecek. Diğer taraftan yine bundan sonraki döneme ilişkin beklentilerde çıktı açığının nerede konulacağı, tahminin nerede oluşacağı konusunda belirleyici olacaktır. Ne dersiniz? Yani piyasanın öngördüğü enflasyon patikasına daha fazla yakınsayan mı, yoksa kendi çıpasına daha yakın durmaya çalışan bir Merkez Bankası mı Evla?
2: Bence ikinci. Yani geçmişteki Merkez Bankası'nın davranışından ve revizyonlarının büyüklüklerinden yola çıkacak olursak daha kademeli revizyonlara gitmeyi tercih ediyor Merkez Bankası. Sonuçta 16, hani bu savaştan önce de iktisatçılar açısından 16 gerçekçi bir rakam değildi. Şimdi tabii ki aradaki fark daha da arttı, ama o zaman da Merkez Bankası pek çok iktisatçı çok iyimser olduğunu düşünse de ara hedefi değil, tahmin bandını yukarı yönlü revize ederek o piyasalara yaklaşmaya çalışmıştı. Onun için bana şimdi de aynısını yapar gibi geliyor. Çünkü daha var yıl sonuna kadar. Ve yani şimdi 16'dan 20'lere çıkarsa orta noktayı, bu bile aslında Merkez Bankası'nın yakın tarihinde oldukça büyük bir revizyon diyebiliriz. 21'i de işte üst bantı da 23'lere çıkarsa, daha önümüzdeki toplantılarda da onu kademeli olarak 30'a yaklaştırır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum, yani 16'dan hani 23'lere orta noktayı çıkarsa bu sefer aslında olay sadece savaşla ilgili değil, bir önceki enflasyon raporu ara tahmininin de sorgulandığı bir noktaya getirecektir. Çünkü o kadar büyük bir revizyonu sadece savaşa bağlayabilmesi Merkez Bankası'nın mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hani kendi bloglarında da zaten enflasyonun petrol fiyatları kaynaklı 2 puan kadar artacağından bahsetmişlerdi. Ama hani bunun üstüne o blog yazısından beri de bir ay geçti. Orada sadece petrol fiyatları vardı. Tedarik zincirleri etkilerini de ekleyerek belki hani 3 puan, hadi maksimum diyelim 4 puanlık bir revizyon olur ki bana o bile aslında pek olmaz. Daha kademeli, daha mütevazi bir diyelim revizyon yapacaktır gibi geliyor.
1: Tabii blok yazısında sadece ağırlıklı olarak petrol fiyatının kendisi üzerinden bir değerlendirme vardı. Rafineri marjları ve onun üzerinden gelebilecek olan ikincil etki artı doğal gaz potansiyeli bunun içerisine dahil edildiğinde hani orayı genişletme potansiyeli olabilir eğer Merkez Bankası yön olarak orayı tercih edecekse. Fakat sonuç itibariyle elbette beklenti bozulması önemli konulardan bir tanesini oluşturuyor. Onu çıpalayabilmek için Merkez Bankası'nın kullanacağı dil gerçekten önemli ve belirleyici olmaya namzet. Çünkü bir taraftan da dünkü üretici fiyatlarına da baktığımızda aynı zamanda yine benzer şekilde dün gelen PMI verisinin alt kırılımlarına baktığımızda da arka arkaya önemli birkaç tane parametre görüyoruz. Yani PMI verisinin alt kalemlerinde girdi maliyetleri 5 aydır artış içerisinde diyor bize İstanbul Sanayi Odası'nın PMI verisi. Ocak 2024'ten bu yana girdi maliyetleri en yüksek seviyeye gelmiş. Nihai ürün fiyatı 2 yılın en yüksek seviyesine gelmiş. Dolayısıyla bütün bunlar tedarik zincirlerindeki aksamadan dolayı teslimat sürelerinde, tedarikçilerin teslimat sürelerinde ciddi bir ötelenme söz konusu olmuş durumda. Bütün bunlar mal blokunun azalması, stokun belli ölçüde azalması ve önümüzdeki döneme ilişkin stok üretiminde de çekinceli davranılmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir aşamadan sonra baktığınızda üretici maliyetleri, buralardaki tedarik zinciri kırılmaları ve girdi maliyetinin yükselmesi üzerinden de bir tur daha potansiyel etki gelme ihtimali var. Tüketici enflasyonunun üzerine talep koşulları canlı kalacaksa bunları belli ölçüde yansıtabilirler. Eğer değilse marj yiyerek kapatır şirketler, ama hangisini daha yüksek olasılık görüyorsunuz? Üretici enflasyonu ve maliyetleri üzerinden gelebilecek etkinin TÜFE'ye yansıması potansiyelini nasıl buluyorsunuz?
2: Çok yüksek buluyorum. Çünkü zaten son gelen enflasyon rakamlarından da hani genel olarak genele yayılan bir enflasyon görüyoruz ki bu bize hani fiyatlama davranışlarının bir kez daha %30'lar civarında bir enflasyon seviyesinde benimsemiş olduğunu gösteriyor. Hani hep zaten konuştuğumuz, hani bir taraftan bir stagflasyonist şok geliyor. Arzdaki azalmadan dolayı, enerji arzındaki azalmadan dolayı enerji fiyatlarının artması, sonra enerji yoğun sektörlerin de bu arzdaki azalmadan dolayı üretimlerinin azalması sonucunda tekrar fiyatların artması, maliyetlerin artması, bunlar kaçınılmaz olarak gelecektir. Ve hani sonuçta yayının başından beri konuştuğumuz çerçeve içerisinde bir taraftan savaş kaynaklı stagflasyonist arz yönlü maliyet etkileri varken, bir taraftan talebin çok da sönümlenmemiş olduğu bir ülke, yani Türkiye ekonomisinin hep güçlü olduğunu, talebin güçlü kaldığını, kolay kolay sönümlenmediğini hep konuşuyoruz. Bir de bunun üzerine çıpalaması zor beklentileri ekleyelim. O da neden? İşte Merkez Bankası'nın kredibilitesi zaten çok kuvvetli değildi. Hani geçmişteki performansına baktığımız zaman çok uzun yıllar koymuş olduğu ara hedefleri de tutturamamış bir Merkez Bankası olduğu zaman, o Merkez Bankası çıkıp ben enflasyonu şuraya getireceğim dediği zaman inandırıcılık gücü olmuyor. Öyle olduğu zaman da ister istemez hani o acı reçete dediğimiz faizi kullanarak, ekonomiyi yavaşlatarak enflasyonu düşüreceksiniz ki onu da az önce de konuştuk, bir türlü yapamıyor. Hani talebi enflasyon hedefleriyle uyumlu bir şekilde düşüremiyor. Bu durumda nasıl düşüreceksiniz o enflasyonu? Yani %8'ler civarında bir reel faizin Türkiye'de çok ciddi bir isyanla karşılandığını da görüyoruz. Ama hani baktığınız zaman hani Brezilya'ya bakalım, Arjantin'e bakalım. Hani bunlar mesela Arjantin işte 2024'lerde hani %250'ler civarında enflasyon yaşamış bir ülke. Şu anda onların enflasyonu %5'in altında. Nasıl yaptılar? Ciddi bir kemer sıkma politikasıyla. Tamam, para politikası değildi ama maliye politikasıydı. Brezilya'ya bakalım, yine çok ciddi enflasyon yaşamış geçmişte bir ülke. Yine %5'in altında ama her iki ülkede de %10 civarında bir reel faiz var. Yani hani ya enflasyonla yaşamayı kabul edeceğiz ya maliyetini ödemeyi kabul edeceğiz. Biz maalesef o maliyetlere karşı çok direnç gösteren bir ekonomiyiz. Büyümeye karşı toleransımız, büyümeden felakete karşı toleransımız çok düşük. Ama öyle olunca da mecburen yüksek enflasyonla yaşamak durumunda kalıyoruz. Yani biraz uzattım ama evet, yani stagflasyonist bir şok. Üretici enflasyonundan tüketici enflasyonuna geçme ihtimali de yüksek. Çünkü talep bunu absorbe edecek bir durumda görünüyor. Yani nasıl siz enflasyonu düşürürsünüz? Ancak talebi öyle bir sönümlendirirsiniz ki tüketici, hani ben şu kadar yüzde artış koyarsam, fiyat artışı koyarsam bu ürünü satamam demesi lazım. Ama Türkiye'de öyle bir endişesi olmadığı için çok rahat bir şekilde maliyet enflasyonunu tüketici enflasyonuna geçişkenliği söz konusu.
1: Peki hocam, müsaadenizle şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: madde fiyatlarından borçlanma maliyetlerine o kadar hassas değiller. Ama esas sanayi sektörü zaten enflasyonist ortamda yavaşlama gösteriyor. Dolayısıyla dezenflasyon programından feragat etmek sanayinin hoşuna gidecek bir durum olmayacaktır. Fakat kalibrasyondan ziyade ben eksiklerinin programın giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu hani o mu bu mu değil, ikisi birden olmalı ve bir bütün olmalı. Yani hep zaten başından beri olması gereken bir kalkınma programı, bir paketiydi. Hani para politikası bir taraftan işini yaparken maliye politikasının da işte yapısal reformlarla hani üretim verimliliğin yüksek olduğu sektörleri desteklemesi söz konusu olmalıydı. Hani bu zaten bir miktar yapılıyor ama bunun daha aktif bir şekilde yapılması gerekirdi. Merkez Bankası da yani şu anda tamam bir sıkı para politikası uyguluyor ama o faizin de yani yatırım kredileri söz konusu olduğunda kendine göre istisnaları var. Dolayısıyla amaç bir taraftan yatırımları korumak. Dolayısıyla hani mevcut yani yaptığımız her şeyi bırakalım ve şimdi de artık büyümeye odaklanalım değil. Zaten yani mevcut program büyümeden çok fazla feragat etmeyi izin vermeyen bir programdı. Türkiye hiçbir zaman için öyle hani benim gibi şahin bir iktisatçının kafasındaki agresiflikte bir dezenflasyon politikası hiç uygulamadı. Onun için hani bunun daha hani tekrar kalibre edilmesi nasıl olur onu ben pek kafamda canlandıramıyorum. Sadece baştan eksik olanların yerine konması elbette ki gerekir. Hani sanayi desteklenmeli mi? Elbette desteklenmeli. Bu acı reçetenin maliyeti daha adil bir şekilde dağıtılmalı mı? Sabit gelir kesimleri üzerindeki maliyet özellikle hafifletilmek için adımlar atılmalı mı? Elbette atılmalı. Ki bunu en başından zaten hani söyleyenlerden biriydim ben. Çünkü bunu yapmazsanız bu sefer programı vaktinden önce prematüre bir şekilde durdurmanız gerekebiliyor oluşan tepkilerden dolayı ki o zaman da enflasyonu düşüremeden yarım kalmış bir program söz konusu olabiliyor. Onun için hani şu anda toplumda yükselen sesler aslında 2023 yılında bu program Mayıs'ında başlarken bizlerin o zamanlarda dile getirdiği bakın hani bunu yapacağız bir ilaç veriyoruz ama bunun yan etkilerini de düşünmek lazım. Çünkü yan etkileri olan bir ilaç onları vermezseniz bu sefer vereceği hasardan dolayı erken bitmesi durumu olabilir dediğimiz noktaya geldik diye düşünüyorum şu anda. Ama hani burada yapılması gereken ilacı kesmek değil, o bahsettiğimiz yan etkilerle uğraşmak diye
1: hocam,
0: düşünüyorum.
1: O zaman tabii felsefi olarak bunu herkes söylüyor, herkes dile getiriyor. Bunda beis yok da mekanizma önerisi ben hiç duymuyorum. Yani sanayiyi desteklemek için nasıl bir mekanizmayla bu dönem aşılabilir? Yani sanayicinin kurla ilgili itirazı var. Sanayicinin özellikle finansmana erişim ve finansman maliyetinin yüksekliğine dönük itirazı var. Bunları gidermek için ne yapılabilir? Ya da toplum kesimlerinin bu mücadelenin daha fazla acısını hissettiği düşünülen kesimlerinin üzerindeki maliyetinin hafifletilmesi, biraz daha varlık sahibi kesimin buradan belli noktada fedakarlık etmesinin beklenmesi fiili olarak nasıl gerçekleşebilir? Felsefi olarak hepimiz buna kaniyiz ama hani bunun bir mekanizması var mı? Nasıl yapılabilir bunlar?
0: Ya bu yine sizinle eski sohbetlerimizde de benim söylediğim hani bu para politikasının değil maliye politikasının işi. Çünkü para politikası gelir dağılımı ile ilgili çok fazla bir alanı yok ama maliye politikasının hani vergi politikasının bir kere öncelikle kayıt dışı ile çok daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi, vergi aflarının ortadan kalkması onu bir kenara koyalım. Ayrıca da hani Mehmet Şimşek'in de programın aslında ilk başında bahsettiği çok kazanandan çok az kazanandan az dediği hani vergi dilimlerinin belki ayarlanması suretiyle o yüksek gelir kesimleri ki zaten talebin bir türlü sönümlenmediği enflasyonu canlı tutan grup o grup oradaki talebin azaltılması daha etkili bir vergi politikasıyla söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Hani o zamanlar da bunu zaten söylüyordum ki bu aslında hani kemer sıkma işini yine kemer sıkma politikası söz konusu ama para politikasından ziyade oradan yükü alıp maliye politikasıyla yapılması gereken ve yine o zamanlardan beri söylediğimiz hani ciddi

0: şekilde faiz arttırıyorsunuz ama bunun performansını, karşılığını alamıyorsunuz. Çünkü güven yok. Çünkü işte her an 2023 öncesi para politikasına da dönülebilir diye düşünülüyor. Neydi o? Hani işte Eylül 20 2021'i düşünelim. Şimdi biz enflasyonla faizleri düşürerek mücadele edeceğiz denmiş. Yani bu programın ne kadar uzun soluklu olduğundan emin olunmadığı zaman o kredibilite oluşmuyor. O zaman da hani bir maliyet ödüyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz. Yani bunların yerine getirilmesi gerekirdi. Ve sanayicinin nasıl korunmasına gelince, bu tabii ki benim doğrudan alanım değil ama hani sanayicinin kurla ilgili şikayetlerinin ve o zaman kuru serbest bırakalım şeklinde bir sonucun daha yıkıcı etkileri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kuru bugün serbest bıraksak, ki bu TÜSİAD'ın rekabetçilik endeksinde de görüyoruz bunu, arkasından çok yüksek bir enflasyon dalgası geliyor. Ki enflasyon da az önce benim de bahsettiğim gibi hani sanayi sektörünü hizmetler ve tarımdan daha ağır bir şekilde vurduğu için hani bu da hoşlarına gitmeyecektir. Dolayısıyla kademeli bir şekilde belki şu andaki hani o crawling peg dediğimiz kontrollü kurdan daha serbest bir kur rejimine geçmek zaten ekonominin sağlığı açısından da gerekli olan. Çünkü şu anda bir bastırma kontrol etme söz konusu ama Merkez Bankası'nın bunu yapabilmesi için de önce enflasyonla ilgili hani bir kontrol ele geçirdim diyebilmesi lazım ki işte ondan maalesef savaş gerçekten çok talihsiz bir zamanda geldi. Ben her şeye rağmen, bütün eleştirilerime rağmen bir şeylerin de yapıldığına inanıyordum. Yani %30'lardan %23'lere enflasyonun düşeceğine sadece ben değil, bütün profesyonellerin aslında hemfikir olduğu bir noktadaydık. Ama şimdi bir anda o beklentiler maalesef tekrar bozuldu ve bu da kurla ilgili şikayetlerin ya da Merkez Bankası'nın bize söylediği kademeli olarak kur üzerindeki kontrolü bırakacağım şeklindeki üstü kapalı taahhütünün daha bir süre daha gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor.
1: Selva Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldunuz, sorularımızı yanıtladınız bugün ve sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
1: Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Reklam. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Haftanın ikinci işlem gününde risk iştahının baskılandığını takip ediyoruz ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Basra Körfezi'nde çatışma 4 haftadır süren ateşkese gölge düşürdü. Dün itibariyle fiyatlamalar üzerinde de etkisini sert bir şekilde gösterdi. Pazartesi günü ABD ve İran arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içine alan çatışmalar yaşandı ve ateşkes konusunda şüpheler oluşurken petrol fiyatlarında bir yükseliş, ABD borsaları ve tahviller tarafında ise bir değer kaybının öne çıktığını takip ettik. Brent petrolü %6'lık bir artışa işaret etti dün itibariyle. $115'ların üzerine kadar çıktı bu performans. Performans içerisinde 4 yılın en yüksek seviyesine yaklaşması ile birlikte hazine tahvillerindeki düşüş ise 30 yıllık getirilerde %5'in üzerine çıkarmış oldu. Bunun yanı sıra S&P 500 tarafına bakıyoruz. Orada 0.4'lük bir düşüş, Nasdaq 100 tarafında 0.2'lik bir düşüşe işaret etti. Asya Pasifik ise senetlerinde özellikle pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesinde

kapanış seviyesine ulaştıktan sonra ki bu sabah, dün sabah itibariyle bu saatlerde risk iştahının yüksek olduğunu takip etmiştik. Ancak bu sabah itibariyle 0.4'lük bir gerilemeye işaret etti. Japonya, Çin, Güney Kore resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte Asya işlemlerinde düşük işlem hacmi olmasına rağmen bu fiyatlamaların yaşandığını takip ediyoruz. Güvenli liman olarak tercih edilmişti savaş dönemi boyunca dolar tarafında. Dün G10 para birimlerinin karşısında, tüm G10 para birimlerinin karşısında ise bir değer kazancını yaşadığını takip ettik. 0.3'lük bir artışa işaret etti. Altın tarafında ise Orta Doğu'daki çatışmaların alevlenmesi sonucu %2 değer kaybını yaşadı ki düşüş fırsatını değerlendiren alıcı bu kez piyasaya girmesiyle birlikte o %2'lik kayıp hafif bir telafiyle karşılaşmış oldu. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul tarafında ise BIST 100 endeksinde 0.51'lik bir değer kaybı vardı. Ancak bankalar tarafında sert bir düşüş söz konusu oldu. En çok kaybettiren bankacılık endeksi oldu. %2,80'lik bir geri çekilmeye işaret etti. Aslında ABD ve İran'ın Basra Körfezi'nde çatışması, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu çatışmanın içerisine alması etkili olmuş gibi duruyor. Peki nasıl bir güne başlıyoruz? Risk iştahının baskılandığı başlıklar nasıl şekilleniyor? Hızlıca şöyle başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız açıklamasını yaptı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı, bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır açıklamalarında yapmış oldu. Ateşkesin akıbeti belirsiz dedik. Özellikle bu Basra Körfezi'nde ABD ve İran arasındaki çatışmalar patlak verme hikayesi önemliydi. Risk iştahını baskıladı. Birleşik Arap Emirlikleri de işin içerisine dahil olduğu olaylarda İran hedeflerine yönelik saldırıların yeniden başlatılması yönünde çağrılara yol açarken 4 haftadır süren ateşkesin akıbeti konusunda ise şüpheler uyandırdı. Goldman Sachs'a göre İran savaşı nedeniyle küresel petrol ve ürün stokları hızla azalırken en büyük riskler ise nafta, jet yakıtı ve sıvılaştırılmış petrol gazında olduğunu söylüyor. Tüm dünyada petrol stoklarının bu yaz minimum operasyonel seviyelere ulaşması olası görünmese de bazı bölgelerde ve ürünlerde stokların tükenme hızı ve arzı kaygı verici, endişe arttırıcı düzeyde dedi Goldman Sachs. Bununla birlikte konuya yakın kaynaklara göre Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Apple cihazlarının ana işletmecilerini ABD'de üretmek için Intel ve Samsung'u kullanma konusunda ön görüşmeler yaptı. Intel ve Samsung ile görüşüyor, teknoloji tarafında yakından takip ediyoruz efendim. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları küresel ağırlıklı olmak üzere şekillenmeye devam ediyor. Dün enflasyon verisini karşıladık. Üzerine küresel gelişmeler yaşandı. Bugünden neler bekliyoruz? Nasıl bir veri takvimimiz var? Hızlıca veri takvimiyle devam ediyorum. Ve bugünün özelinde, evet, reel efektif döviz kurunu karşılayacağız. Saatleri 14.30'u gösterdiğinde 15.30'da ise Mart ayına ilişkin ABD'den gelecek dış ticaret dengesi. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisi dün beklentilerin üzerinde gelmişti. TÜFE verisi manşet Nisan ayına ilişkin, bu kez mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisini takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ABD'den Birleşik PMI verisi Nisan ayına ilişkin yine gelecek. Diğer bir veriye bakalım. ISM imalat PMI verisini karşılıyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde yine ABD'den gelecek olan konu satışları verisi bugün odak noktamız olurken, Jones'la açık iş pozisyonları ise Mart ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasında Türkiye'den Nisan
fiyat gelişmeleri raporunu ise saatler 18'i gösterdiğinde karşılayacağız. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin

0: yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. ECB yetkililerinden yapılacak açıklamalar var. Tüm bu detayları takip edeceğiz. ECB üyelerinden Panetta Türkiye saati itibariyle 11'de. Lane'in ise konuşması 18.40'da yine karşılıyor olacağız. Önemli bilançolar var efendim bugün. İş Bankası, Migros, Anadolu Efes, Ford Otosan ve Tofaş Oto ve Birisa'nın ise ilk çeyrek bilançolarının açıklanması bekleniyor. Fed tarafından da yapılacak açıklamalar var. Yine Fed yetkililerinden, Fed'in denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Bowman Türkiye saati itibariyle 17'de, Fed Guvernörü Barr ise Türkiye saati itibariyle 19.30'da karşılayacağız açıklamaları. Bakalım tüm bu detaylar neye işaret ediyor diyelim. Risk iştahının baskılandığı bir gündeyiz. Peki portföyler nasıl şekillenecek? Ağlatçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt bizlerle birlikte. Dinçer Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Pelin Hanım.
0: Şimdi Dinçer Bey, dezenflasyon süreci devam ediyordu. Üzerine küresel bir gelişme yaşandı. Dış şok diye nitelendirebileceğimiz savaş ve petrol fiyatlarının yükselişi, dolardaki hikaye ve bunun yanı sıra içeride enflasyon dinamikleri. Portföy kurarken özellikle çok belirsiz bir süreç içerisinde ana hikayeyi, baz senaryoyu değiştirdiniz mi yoksa bekliyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Tabii aslında ana hikayeyi değiştirmemek elde değil. Tabii ki yıla başlarken aslında bir sürü aracı kurumunda strateji raporlarını okumuştuk, görmüştük. Yani burada da değişikliklerin olması aslında şart. Çünkü baktığımız zaman yani arz yönlü bir şok ve işte dünyada belki de ilk kez karşılaşılan büyüklükte bir petrol kriziyle karşı karşıyayız. Tabii ki bunun da enflasyona geçişkenliğinde hepimiz biliyoruz ki en son dün de zaten bütün gündemimiz bu olmuştu bütün gün. Yani baktığımız zaman bu enflasyon ve faizlerin aşağı geldiği patikadan sabit durduğu veya artırımın konuşulduğu bir patikaya geçilişi tabii ki de bir bütün aslında portföy stratejilerimizi değiştirecek konumda. Özellikle ağırlıklar konusunda. Evet, belki işte hisse senedi tutmaya belki devam edeceğiz ama ağırlıklar nasıl olacak ya da sektörel rotasyon nasıl olacak, bu çok önemli. Ya da yine sabit getiri tarafında ne kadar bir ağırlık vereceğiz? İşte kıymetli madenler tarafındaki gidişat nasıl? Bunların hepsinde bir değişikliğe gitmek şart oldu. Ve aslında bunu işte akıllı para dediğimiz kısımda da net bir şekilde değişikliği de görüyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse işte evet, altın fiyatlarında bir soru işareti konuşuyoruz. Fakat işte küresel merkez bankalarının örneğin alım iştahında azalma görüyoruz. Yine dünyanın en büyük altın fonu SPDR'ın ETF'ine baktığımız zaman metrik ton cinsinden fiziki olarak tuttuğu altın miktarlarının azaldığını, yani uzun vadeli akıllı paradan bahsedebileceğimiz belki de yatırımcı, uzun vadeli yatırımcı burada alım iştahlarını azaltmış durumda. Yine bir diğer örnek olarak mesela spekülatif pozisyonlara bakacak olursak, yine altın özelinde konuşuyorum. Orada SVTC'nin, şimdi tam aklıma gelmedi, onun pozisyonlarını takip ediyoruz ve aslında net long pozisyonlarda ciddi bir azalış var. Ve CFTC'de 2025'lere kadar aslında net long pozisyonlarının da geri geldiğini görüyoruz. Yani bu da kısa vadeli aslında spekülatif düşünen yatırımcının da alım iştahında bir azalma işaret ediyor. Ve tabii ki petrol fiyatındaki oynaklık da işte enflasyonun yüksek kalması ve özellikle FED tarafında faizlerin ötelenmesi, faiz indirim beklentilerini derken burada tabii ki altın fiyatlarında mesela bir geri geliş oluyor. Peki dolara yönlenen paranın geri dolardan çıktığında nerelere gideceği, bunlar da farklı soru işaretleri doğurmakla birlikte yine mesela gelişmekte olan ülkelerde fırsatlarda barındırıyor. Yine hani hisse senedi tarafında ağırlığı artırırken yine de ötelememeliyiz. Bunu da düşünelim ki işte KOSPI tarafına baktığımızda onlar da bizim gibi biraz enerji ithalatçısı konumunda, ciddi bir petrol tüketimleri var. Fakat baktığımızda yılbaşından bu yana neredeyse %60 yukarıda olduğunu görüyoruz ki hele işte savaş 27 Şubat'ı baz alacak olursak gerilimlerin başladığı o günden bugüne de %10'un üzerinde yine bir KOSPI görüyoruz örnek olarak. Yani burada yurt içindeki hisse senetlerine bakacak olursak, evet, dünkü enflasyon verisiyle örneğin bankacılık tarafında bir geri çekiliş gördük ki bankacılık tarafının biraz daha zayıf olması normal. Şimdi faiz patikasının işte indirimin ertelenmesi veya artırımı konuştuğumuz zaman, ama bir bilanço dönemindeyiz ve 2025'in ilk çeyreğinden daha iyi bir çeyrek geçirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle 200'den fazla işte bilanço gelmiş durumda. Bunların ortalama net kar büyümesine baktığımız zaman %20 civarında. Biz yüzde açıklanan karlara baktığımız zaman, yani Türk Hava Yolları'nda eksiden bir artıya geçiş oldu. Onu dışarıda tutacak olursak yine %20'lerin civarında bir kar büyümesi var. Beklentilere göre bakacak olursak, burada işte beklenti girilen en azından hisseleri konuşacak olursak, yarı yarıya daha iyi kar açıldıklarını ya da işte operasyonel tarafta daha iyi olduklarını görüyoruz.
0: Bu iyileştiren unsurlar ne mesela?
1: 2025'in daha kötü olması aslında. Hmm. Şimdi bir de savaşın etkisinin ilk çeyreğe tam olarak yansımaması ki enflasyon verisinde gördüğümüz
0: peki,
1: gibi aslında.
0: Peki ikinci çeyrekte belirgin bir farklılaşma evet. görecek
1: şimdi miyiz? Buraya da işte sektörel ayrımlarda geliyoruz. Yani şöyle şimdi
0: savunma enerji fırsat yaratacak mesela diyebiliriz.
1: Mesela kimya diyebiliriz, plastik diyebiliriz, ambalaj diyebiliriz. Burada sektörler çok önemli. Şimdi biz hisse yani şirket tarafında birebir görüşme yaptığımızda ya da analiz toplantılarına katıldığımızda da şunu net bir şekilde görüyoruz ki buradaki savaşı pozitife çeviren taraflar var. Nedir onlar? Mesela yani yine kimya sektörüyle alakalı olan rotasını Hürmüz'den başka tarafa daha öncesinde çevirmiş olan yani bu riski öngörmüş olan şirketler var. Ya da bu ham maddeyi yarı mamül yani ham madde girişi evet fiyatlar artıyor ama yarı mamül olarak sattığı zaman kendi çıktısındaki marjı da artıran şirketler var ve pozitif yararlanabilecek şekilde ki aslında son fiyat hareketlerini de bu şekilde görüyoruz. Mesela yine evet mesela Tüpraş gibi Petkim gibi hisseleri de konuşuyoruz. Fakat işte Tüpraş'ın ürün marjlarını gördük. Yani özellikle endeksin geri geldiği senaryolarda mesela Tüpraş'ın pozitif katkı verdiğini görüyorduk. Dün bunu biraz göremedik. Çünkü işte benzin, dizel, jet yakıtı marjlarında biraz gerileme vardı. Ancak bakıyoruz mesela Petkim tarafına. Hı hı. Orada yine etilen nafta spreadinin yine yükseldiğini görüyoruz ki son 2 yıllık ortalamalara baktığımız zaman neredeyse 3 katı kadar üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine biraz daha bu ambalaj sektörü dediğim yani işte poliüretanlardan bahsedebiliriz vesaire. Bu tarz konularla alakalı hisseler biraz daha sığ tahtalar olsalar da yatırımcının bir portföy çeşitliliği yaptığında çok fazla da fırsat sunan sektörler de var.
0: Onu sektör yani şirket bazlı mı yoksa sektör bazlı mı da değerlendirmek lazım. Evet. Bilanço bize ne dedi mesela birinci çeyrek bilançoda? Bugün bilançoyu takip ederken yatırımcının neye dikkat etmesi lazım? İlk bakması gereken borçluluk oranı mı mesela? Bir konuğum dedi ki 5 yıl sonra bu şirketin nerede olacağını değerlendirip seçmeleri mesela. Buna katılır mısın?
1: Vadeye göre değişir. Yani çok uzun bir yatırım vadesinde bakış açısındaysanız tabii ki borçluluk oranı ciddi bir önem arz ediyor. Hı hı. Ama siz 5 yıl gibi bir vadeden bahsediyorsak burada tabii ki biraz daha gelir tablosu ön plana çıkıyor. Operasyonel karlılık daha fazla yani net nakit akışı üretimi daha fazla ortaya çıkıyor. Onun için bizim de takip ettiğimiz taraflarda aslında burada hasılatın büyümesi, brüt kar marjlarının artması ki bu dönemde marjlar çok ön plana çıkıyor gerçekten. Yani en azından hasılat düşse bile burada maliyetleri azaltabilen şirketlere biraz daha bakabilmek. Yani baktığımız zaman işte sorunuzun başındaki aslında sektörün içerisinde de hisse ayrıştırmasından bahsediyoruz ya. Mesela bazı yatırım harcamalarını bitirmiş ve bu yatırımların artık hasılata favoriye yansıdığı zamanların geldiği hisseler de var. Biraz daha bunlara yönelmek ki yani ana sektörlerden konuşacak olursak mesela bankacılık sektörü içerisinde bile aslında biz hisse ayrışması yaşıyoruz. İşte örnek vermek gerekirse Akbank'ın Yapı Kredi karşısında biraz daha zayıf bir bilanço aldığını görmüştük. İşte tabii ki trading gelirleri vesaire vardı Yapı Kredi tarafında fakat işte ne operasyonel karlılık tarafında Akbank'ın biraz daha hani sorun yaşadığını falan düşünürsek yani ikisini karşılaştırmak adına söylüyorum. Burada bir pair trade fırsatı da sunuyor aslında Borsa İstanbul bize ve işte içerisinden şirketleri yakaladığımızda da aslında yine çok fazla fırsatı sunuyor. Dün mesela işte XMSI endeksi, metal aşağı makine endeksinde zirveden bir dönüş görmüştük. Tabii orada kim var diye baktığımızda ağırlık birinci sırada Astor. Şimdi evet bir fırsattı. Yine Froto ile Tofaş da var tabii ki altta. Üçünün toplamı %30'un üzerinde ediyor biraz ağırlık olarak. Fakat yine baktığımızda X Elektrik yani gayrimenkul yatırım ortaklığı, sigorta gibi sektörlerin de burada zirvelerinde olduğunu görüyoruz. Yani hem sektörel olarak ayrışmayı yakalayabiliriz bu durumda hem de sektörlerin içerisindeki hisse ayrışmasını da yakalayabiliriz. Borsa her zaman fırsatlar sunar. Biz Borsa İstanbul 100 endeksinin rakamlarına bakıp grafiğine bakıp bütün borsayı yorumlamaya çalışırsak burada evet yanlış yaparız. Çünkü içerisinde beyaz eşya da var mesela. Tekstil de var. Yani baktığımızda turizm de var. Turizm.
0: Yani dünkü mesela yarım puanlık geri çekilmede 38 hisse yukarı yön yapmış, 60 hisse aşağı yön yapmış. Yani bir ayrışma var.
1: Evet kesinlikle. Yani net olarak görüyoruz. Tabii ağırlıkların değişimi var. BIST 100'ün içerisine giren fakat aslında belki de hak etmeyen bazı spekülatif pozisyonlarla birlikte büyümüş olan şirketler, belki onların çıkışı oraya

0: normalleştirir bilmiyorum. Ama dediğim gibi orada biraz kötü giden sektörler de var. İşte dün evet enflasyon verisini çok fazla konuştuk ama işte imalat PMI'ye baktığımızda yine en çok daralan tarafın tekstil olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Tekstil hisseleri de var orada. Yani baktığımız zaman yine beyaz eşya sektörünün verilerinin iyi gitmediğini biliyoruz. Beyaz eşya hisseleri de var gibi. BIST 100 genel bir şirket barındırması yaşıyor içerisinde. Daha çok BIST 30 aslında takip edilebilir ama onun haricinde işte X tüm Y dediğimiz BIST tüm eksi BIST 100'ü barındıran, BIST 100 dışı hisseleri barındıran endekslere de göze atmak gerekir ki tabii ki orada tarihi zirveler var. Yani onun için borsayı, Borsa İstanbul 100 açısından bakmamak lazım. Onun için evet bir portföy yapıyoruz, bazı ağırlıklar belirliyoruz ama hisse senedinde tarafında dışarıya itmemek lazım. Riskli bir varlık olabilir fakat altının bile aslında bu son dönemde ne kadar riskli olduğunu da gördük.
1: Gördük. Peki şimdi mesela Aselsan. Dün yine puan bazlı en çok yükselenler arasında yüzdesel bazdaki artış 2.74. Şimdi 431 lira seviyesine gelmiş bulunmakta. 200 liradan bu yana pahalı mı ucuz mu tartışılıyordu. Bugün geldiği seviye 431 lira. Bir fırsat yaratmaya devam ediyor mu? Yoksa iskonto hikayesi burayla bağımsız bir şekilde mi ilerliyor? Nedir yani buradaki ana hikaye?
0: Şimdi bağımsız olarak ilerlediğini söyleyemeyiz. Öncelikle kurumsal yatırımcı oranının ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Aselsan tarafındaki yine işte Sayın Ahmet Bey de dün bir canlı yayına katıldı. Onu da dinleme fırsatı yakaladım. Gerçekten hem kurumsal yatırımcı oranındaki ciddi artış hem yeni iş ilişkileri devam ediyor vesaire. Ama tabii baktığımız zaman iskonto tarafına, çarpanlar tarafına bir genişleme görebiliriz. Ama çarpanlar tarafına baktığımızda işte yurt dışındaki çarpanları da görüyoruz. Fakat tarihi ortalamalara baktığımız zaman yakınında olabiliyor. Ya da forward tarafla ilerletilmiş şekilde baktığımız zaman yine bir iskonto doğurabiliyor. Şimdi Aselsan'a da hani şu anki mevcut iş ilişkileriyle birlikte değerlendirip bir değerleme yaparsak buradaki upside'ı az bulabiliriz ya da iskonto bulamayabiliriz. Ama gerçekten bir dönüşüm içerisinde olan bir hisse ki işte 2 trilyonu da geçen ilk hisse. Borsa İstanbul'da piyasa değeri olan. Şimdi burada bu soruyu soran ve artık pahalı mı diyen birisi zaten 100 lirada vedalaştı Aselsan'la. Yani 200 lirada veya 400 lirada değil. Onun için mevcut çarpanlara bakmak sizi yanıltabilir. Burada işte nakit akışı üretimine giden yolda biraz daha uzun vadeli baktığımız zaman bu dönüşümün içerisinde yine konuyu belki Trump'a kadar uzatabiliriz vesaire ama o kadar gitmek istemiyorum. Şimdi değişen bir NATO sisteminde ve Avrupa'nın kendi savunma harcamasını yapacak bir sistemde ve günümüzde de bu savaş yaşanmışken yani buranın nakit akışı üretimi gerçekten çok o tahmin bizi tatmin ediyor aslında ve kurumsal yatırımcı da çeken taraf Aselsan oluyor. Aselsan taşımayan bir kurumsal yatırımcı da varsa aslında portföylerde bir yarış içerisinde olan burada da hep kaybeden taraf oluyor. Ve bundan da portföy yöneticilerinin vazgeçmek istemediklerini görüyoruz. Çünkü bahsettiğiniz gibi puan katkısı olarak bakarsak dün işte sayacak olursak işte BİMAŞ, Akbank, Türk Hava Yolları bunlar hep negatif katkı yaparken bir bakıyoruz Aselsan zaman zaman 60 puan artı zaman zaman 100 puan artı ile birlikte endeksi dengeleyen taraf oluyor. Aselsan taşımazsanız geride kalıyorsunuz.
1: 100 liradan beridir pahalılığı konuşuyoruz diyorsunuz. Zaten pahalılığı konuşan bir insan 100 lirada bu hisseyle vedalaştırıyorsunuz. Önemli. Çok teşekkür ediyorum ayrıntılı bilgileri paylaştığınız için bizlerle. Ahlakçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt'u ağırladık efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.

0: reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, hoş geldin. Evet, ABD ve İran'ın Basra Körfezi'ndeki bu çatışması, Birleşik Arap Emirliği'nde işin içerisine dahil olması tansiyonu yükseltti mi, ne dersin? Piyasalar üzerinde bir gölge oluştu gibi duruyor. Ateşkese gölge düşürdü. Neler aktaracaksın bize?
2: Dün gelen haber akışıyla birlikte küresel piyasalardaki jeopolitik riskin bir miktarda tırmandığını söyleyebiliriz Pelin. ABD ve İran arasındaki henüz netleşmemiş olan ateşkes sürecini bir miktar daha olumsuz yöne evirdi piyasayı diyebiliriz. Bu durum aslında dün Wall Street tarafında negatif kapanışlar görmemize neden oldu ve aynı zamanda buna Asya'da eşlik etti. Avrupa tarafı da keza negatif kapanışlarını sürdürdü. Bugün açılış itibariyle de takip ediyor olacağız. Asya piyasaları aslında 3 günlük kapalı ama vadeliler üzerinden takip ediyoruz geri çekilmelerini. Tahviller tarafında ise özellikle ABD tahvillerinde uzun vadeli tahvillerde yukarı yönlü inmesini sürdürüyor. 30 yıllık tahviller %5 eşiğine ulaşmış durumda. Geçen hafta da yine bu seviyeyi konuşuyorduk. Yine ateşkes sürecinin belirsizliğe gelmesiyle beraber geçen hafta da İngiltere ve ABD tarafında 30 yıllık faizlerin %5'e ulaştığını görmüştük. Ve bu Temmuz'dan beri ulaştığı en yüksek seviyeydi. Bugün de yine ABD 30 yıllıklarında %5 eşiğini görüyoruz. Burada aslında enerji tarafındaki oynaklık da bizim için önemli. Çünkü dün Brent tarafında %5'in üzerinde bir değer kazancı görmüştük. Bir miktar daha geri çekildiğini söyleyebiliriz. Şu an 113 dolar bandında işlem görüyor. Burada piyasa beklentileri Brent'in vadeli tarafta yıl sonu 90 doların üzerinde kalması yönünde. Ki savaş öncesi dönemde, savaşın ilk başlarında aralarındaki çatışmanın kısa süreceğine dair olan beklentiler bir miktar daha zaten kısa sürede biter ve biz hayatımıza devam ederiz algısını oluşturmuştu piyasalarda. Fakat şu an bir miktar daha piyasacılar kalıcı olacağını bekliyor diyebiliriz. Savaş sonrası dönem için bugün bitse bile. Bir diğer dikkat çekici unsursa polimarket tarafında Pelin. Çünkü polimarket tarafında piyasa katılımcı artık boğazın kısa sürede normale dönmesine çok daha düşük ihtimal veriyor. Haziran sonuna kadar yeniden açılma olasılığı %90'lardan %50'lere gelmiş durumda. Bu da aslında bir miktar daha bu sürecin uzayacağına dair, ateşkes sürecin uzayacağına dair beklentilerin olduğunu gösteriyor. Dün Bitcoin tarafında dikkat çekici unsurlar vardı. Sabah saatlerinde 80 bin dolar bandını aştığından bahsetmiştik. Bugün gün içinde 78 bin dolarlara kadar, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gelen haber akışıyla beraber 78 bin dolarlara kadar geri çekildiğini görmüştük. Bu sabah itibariyle tekrar değer kazancı söz konusu ve 81 bin dolar bandını deniyor diyebiliriz Bitcoin tarafında. Burada hatırlatmam gerekir ki Ekim 2025'te 126 bin dolarlık rekor seviyesini gördükten sonra Şubat ayında, yani savaş öncesi dönemde 60 bin dolarlara kadar gerilemişti. Şu an savaş döneminden itibaren, yani 28 Şubat'tan bu yana %20'lik bir değer kazancı söz konusu Bitcoin tarafında. Bugün yaptığı yukarı yönlü inmeyi de yine gün içinde takip ediyor olacağız.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim. Ve efendim, az önce ekranlara da getirdik son dakikayı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında enflasyonla mücadelede küresel atmosfere karşı, rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Felaket tellallarına da kulak asmıyoruz demişti. Bakan Şimşek'ten ise önemli bir yine mesaj geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyona mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yapılan bir açıklamaydı. Dünkü beklenti üzerinde gelen enflasyon sonrasında dış şok diye nitelendirilen petrol fiyatlarının yansımasını da göstermişti bize. Peki nasıl bir açılış bekliyoruz Borsa İstanbul'da? Hızlıca info yatırıma gidelim ve Ergün Tekgül'den detayları alalım. Ergün hoş geldin. Evet, an itibariyle bakıyoruz. Bu kez küresel piyasalarda risk iştahının baskılandığı Basra Körfezi'nde çatışma, 4 haftadır süren ateşkese ise gölge düşüren haber akışıyla birlikte başladık. Biz de vadeli tarafta negatif bir açılış yaptık. Neler aktaracaksın bugünün özeline dair?
3: Günaydın, iyi sabahlar. Güzel bir gün olsun diyelim yine Pelin. Ya aslında tabii sürmanşet yine enflasyon oldu. Enflasyonla mücadele oldu. Yani herhalde son 4. yılı böyle koyu koyu bir, bu enflasyonla mücadele, hatta 5. yılı. Ya biraz şanssız bir dönem yaşadığımızı bütün herhalde ekonomistler, iktisatçılar vesaire biliyorduk. Hani böyle dibine dibine eğer bir şeyleri araştırmak isterseniz, işte öyle olsaydı böyle olsaydıdan ziyade son özellikle 2-3 yıldan beri işte Sayın Bakan, ekonomi kurmayları, Merkez Bankası gerçekten herkes çok ciddi anlamda enflasyonun düşmesi için elinden geleni yapmaya çalıştı. Bir talep şey var. Burada tabii ki bitmiş bir şey de yok. Yani çünkü dışsallık, dışarıdan gelen bir etkiyi kimse gerçekten tahmin edemezdi. İşin şanssızlık dediğim boyutu bu. Yani bu geçişkenlik zaten sadece Türkiye'de yok. İşte geçen haftaki yayında Japonya'yı konuşuyorduk. Yani dün Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını gördük. İşte resesyondan bahsediyor. Bir tek Amerika cephesi bu konuları çok dışında her şey pozitif olarak yorumluyor ama aslında ekonomik olarak en çok zor durumda olan da onlar diye düşünüyoruz. Çünkü onların baş etmesi gereken bir çok ciddi bir kamu borçluluğu var. Bir Fed bilançosu var ve hala umursamadıkları ama reel olan bir enflasyonları da var. Şimdi yine döneceğiz tabii ki enflasyonu yenmeden hiçbir ekonomik hastalık yenilmez metnine. Yine burayla savaşa başlayacağız. Yenene kadar yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten enflasyonu yenmeden diğer ekonomik hastalıkların hiçbirine inemiyorsunuz. Bu eninde sonunda düşecektir. En azından belli bir yerde konsolide olacaktır. Bunu geçiyorum ama borsalar bunu nasıl fiyatlıyor? Çünkü ekonomi tabanına borsayı oturtmaya çalıştığınız zaman aslında çok oturtamıyorsunuz. Şimdi sürmanşetlerde görüyoruz. Nisan ayında borsa %10 küsür yükseldi. İşte sene başından beri işte şu kadar yükseldi ama böyle biraz detaya girdiğiniz zaman çok da alışkın olmadığımız bir tablo var. Özellikle son 5-6 yılın bankacılık endeksi dün itibariyle yılbaşından beri eksiye geçti. Şimdi sanayi endeksiyle yükseldik. %25'lik bir sanayi rallisi var Ocak ayından beri. Güzel, uzun zamandan beri hareket etmiyordu. Oradaki yatırımcıların da yüzü güldü. Ama portföyünü çeşitlendirenler veya işte fon yöneticileri vesaire, ya bu durumdan çok da hoşnut değil. Bankacılık endeksinin eksi olmasından sene başından beri. Getirisinin ki ağırlık beta genelde o taraftaydı. Matematiksel olarak bütün ekonometrik modellemelerinde onun üzerine yapmıştı çoğu uzman. O yüzden burada bir kafa karışıklığı var. Soru işareti aslında şu sanayi endeksini genelde 2-3 hisse senedi tabii ki sürükledi. Ama onun dışında asıl ana katalizör ne? Neden yükseliyor gibi de aslında birçok soru var. Yatırımcı cephesinden sorulmayan ama bench'in bu tarafında oturanların sorduğu sorular bunlar. Hep son 6-9 aydan beri aynı şeyi tekrarlıyorum. Kendimi tekrarlara düşüyorum. Farkındayım ama ekonomi gerçekleriyle borsa gerçekleri şu anda dünyada da çok fazla örtüşmüyor. Yani ekonomiye baktığınız zaman işte Amerika'dan bahsediyoruz, Avrupa'dan bahsediyoruz. Gerçekçi söylemler var. Merkez bankalarından gerçekçi söylemler var. Öz eleştiriler var. Stagflasyon konuşuluyor, resesyon konuşuluyor ama borsalar rally yapıyor. Amerika'sından işte Avrupa kısmı olarak yine pozitif diyebileceğimiz bir görüntüde 10 sene 15 sene öncesini hatırlayanlar bu fiyatlamaların belki yarısını bile göremezdi şu açtıkları zaman ama ekranlarında. O yüzden borsaların gerçekten fiyatlamış olduğu şeyler de ekonomik gerçeklikler bağımsız ama burada önemli olan sayılar, burada önemli olan datalar gittiğimiz yer. Biz de bir 14.500 BIST 100'ün tümüne bakacak olursak, genele böyle sanayi, banka, ortaya karışık bir şey hazırlarsak 14.500 direncini ısrarla geçmeye çalışan yaklaşık herhalde bir 10. gününe falan geldi. 14.500'ü ısrarla geçmeye çalışıyor. Sanayi hadi gel benle diyor bankacılık endeksine. Bankacılık inatlaşıyor. Ben gelemem diyor. Oradaki tabii ki ters korelasyonda geçen yayınlarda da altını çizmiştim. Bir uzman olarak ben ekranımda her zaman için yurt dışından yurt içine tahvil fiyatlarını tutarım. En gerçekçi fiyatlamayı yıllardan beri aslında en güzel ışığı önümüze hep o tutmuştur. Şu anda da bizim gösterge faizimiz işte gösterge tahvilimiz 40'ların üzerinde 2 yıllıklarda işte yurt dışında Amerika'nın 10 yıllıkları, Alman 10 yıllıkları bakıyoruz. Oralarda çok iç açıcı tablolar yok. Bankacılık endeksi de tahvilde ters korelasyonu sever fiyatlama adına diyorum. Orası yükseldikçe bankacılık endeksinin gerilediğini görüyoruz. Tabii ki enflasyon yüksek çıkınca beklentiler acaba bir faiz artırımı gelir mi? Faiz artırımı gelir mi'nin cevabı ise bu sefer 2 sene öncesinden çok daha zor Pelin. Yani 2 sene önce çok daha relax bir ortam vardı mikro anlamda. Şirketlerin konforu, rahatlığı anlamında. Ama ne yazık ki onlar finansman kaynağına ulaşmakta zorluk çekerken gerçekten ekonomi kurmayların işi daha da zorlaştı. Faiz arttırmak ne kadar etkileyecek? Artı mikro anlamda şirketleri ne kadar olumsuz etkileyecek? Bunu da görmezden gelmezler diye düşünüyorum ama gerçekten zorlu bir viraja girdik diye düşünüyorum. Karar verme mekanizması açısından. Pelin?
1: Peki. Ergün çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Hem UFO yatırım ailesine hem de sana. Efendim evet, yatırım bültenini noktalıyorum. 10-15'e görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Taşır da işimizi nasıl taşır?

Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: güven Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: One, two, three, four.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dünkü piyasa hareketine baktığımızda içeride açıklanan enflasyon verisi var. Dışarıda jeopolitik tansiyona dair fiyatlamalar var. Tüm bunları üste toplayacak olursak en çok kaybedenin bankalar olduğu bir seans geride kaldı. Hem dün neleri fiyatladık onu konuşalım, hem de bugünkü açılıştan neler beklemek lazım.
1: Evet, yine bankalar yine ve yeniden aslında geçen hafta

Enflasyonun %3'ün üzerinde çıkacağını fiyatlayan ve negatif ayrışan bir bankacılık sektörü vardı, hisseleri vardı. Dünse %4'ün üzerinde gelen enflasyon aslında en yüksek beklentileri yakın, en yüksek beklentileri bile aşan orandaki yükseliş aylık bazda %4'ü aşan.

0: piyasasının etkili olmasına neden oldu. Banka hisseleri %3'e yakın. Hatta işte endeks üzerinde ağırlığı en yüksek Akbank %3'ün üzerinde değer kaybettiği günde endeks sadece %0.5 geriledi. 14.369 teknik olarak, gösterge olarak 14.300 seviyelerin üzerinde kapanış yapması pozitif genel algı açısından, ama endeks nasıl buralarda kaldı dersek, burası biraz tabii soru işareti. Aselsan ve Astor ile ciddi bir şekilde bunların endekse pozitif destekleriyle.
1: 44 puanlık Aselsan desteği var. 8 puan da Astor.
0: Evet, yani Astor'un ağırlığı çok yüksek olmasa da o kadar hızlı bir yükselişi var ki son 10 gündür diyelim Aselsan'la birlikte endeksi yukarıya çeken hisselerden biri oluyor. Dün Aselsan %2,7, Astor %2,2 yükseliş kaydetti. Onlara Ereğli destek verdi. Ereğli aslında Nisan sonuna kadar bekleyen bu maden tarafındaki rezerv açıklamalarına henüz gelmemesi yükseliş eğiliminin beklentilerle birlikte korunmasını sağlıyor. Sanayi tarafı pozitif. Ereğli'nin de böyle bir kendi içinde bir hikayesi var. O da dün %2 yükseliş kaydetti. Bunları üst üste koyduğumuzda endeks 14.300 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. BIST 30 endeksi 16.500'ün biraz altında, ki bu Nisan ayında %14 civarında bir yükselişin ardından bu seviyelerde tutunması önemli. Rekor seviyelerine yakın bankacılık endeksi ise rekor seviyelerinden hızla ayrışmaya, düşük kalmaya devam ediyor. Uzaklaşmaya devam ediyor. Nisan aylarında genelde BIST endeksinin biz Nisan'a başlarken genelde pozitif seyrettiğini, %90 oranında neredeyse geçmişte Nisan aylarını borsa yatırımcısını sevdiğini ve yükseliş kaydettiğini söylemiştik. Gerçekten de Nisan öyle bir ay oldu. Doğru hissede olanlar için. Genelde aslında bankacılık kötü olmuş, son haftasında kötü olsa bile yine bankacılık endeksi de aylık bazda pozitif bir seyir izlemişti. Mayıs aylarına baktığımızda ise genel bir çok eskiden kalma bir kabul vardır. Mayıs'ta sat ve git işte tatile
1: ama
0: çıkmadan
1: ama Mayıs'ta
0: önce
1: her sene bir şeyler oluyor yani. O yüzden evet. Mayıs'ta nasıl satıp da gideceksin? Aynen. Öyle satıp bir, gidersen öyle neler şey, olabilir
0: zaten
1: portföyüne?
0: Uzunca orası bir süredir o artık yani evet. Çok uzakta kalmış bir şey. Yani pek piyasalara da etkisini çok fazla görmüyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman Mayıs aylarında son iki ayda çok sınırlı bir düşüş olmakla beraber ondan öncesinde %3,5, %5,8, %4,8, %2 gibi 2021'den bu yana baktığımızda son 5 yıla ciddi bir yükseliş görüyoruz. %3'ün üzerinde ortalamada son 5 yılın ortalaması, son 2 yıl negatif kapatmasına rağmen Mayıs aylarında %3'ün üzerinde bir yükseliş eğiliminin öne çıktığını görüyoruz. Bu işte aslında şöyle bakmak lazım. Bilançolar Nisan ayında ilk çeyrekler tamamlanıyor ve yıl sonuna ilişkin beklentiler revize ediliyor, modellemeler yenileniyor. Biz de yurt içinde enflasyon raporunu karşılayacağız mesela işte önümüzdeki hafta. Enflasyon raporundaki yönlendirmelerle yıl sonuna ilişkin revizyonlar tamamlanmış oluyor ve buna göre fiyatlamalar yapılarak daha portföy yönetim şirketleri, portföy yöneticileri, büyük yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar buna göre pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor. Bu da hem hisse bazlı hem de endeksin pozitif yönde devam etmesini sağlayacak gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bilanço sezonu dedik, bilanço sezonu devam ediyor. Burada son gelen verilere baktığımız zaman karışık bir seyir. Yani bazı bilançolar gerçekten olumlu yönde şaşırtırken, mesela bir önceki gün Sasa'yı karşılamıştık. Sasa pozitif yönde bir yatırımcısını finansalları açısından sevindirse de dün hisse senedi yükselişle açıldıktan sonra, hatta %3 civarı yükselişler gördükten sonra satış baskısı altında kaldı ve %0,6 değer kaybetti. Bugün Sasa'nın genel kurulu var. Genel kuruldan sonra, genel kurulda belki yeni 2026 yılının sonuna ilişkin yönlendirme yapılır mı göreceğiz. Çünkü yatırımcı ilişkileri tarafında daha önce de söylediğimiz gibi, dün de konuştuğumuz gibi oldukça zayıf bir görünüm çiziyor. Umarım bu konuda da yönlendirme.

0: neler yapılır. Bunun dışında MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi Nisan ayında çok ciddi pozitif kapandı. Biz %12 yükselmemize rağmen buranın hala gerisindeyiz. Ortalamalara göre baktığımız zaman BIST endeksinin yükseliş eğilimini koruması beklenebilir. Ancak dediğimiz gibi bu birkaç hissenin dışında genele yayılan alımların görülmesi lazım. Özellikle banka hisselerinde artık toparlanmanın görülmesi lazım ki endeks yeni rekor seviyeleri görebilsin ve dolar bazlı daha önemli dirençlere doğru hareket edebilsin. BIST endeksinin rekor seviyesi 14.621 seviyesinde. Buraya gitmesi için dediğim gibi sanayi tarafında zaten işlerin kötü gittiği bazı alanlar var. Mesela beyaz eşya sektörü gibi. Bugün otomotiv verileri, genelde otomotiv iyiyken Nisan ayında yavaşlamanın başladığını görüyoruz. Aslında Ocak Nisan'a baktığımızda daralmanın özellikle otomobil satışlarında etkili olduğunu görüyoruz. Beyaz eşya tarafı ise tamamen negatif görünümünü devam ettiriyor. Avrupa'da toparlanmanın, istenilen toparlanmanın bir türlü gelmemesi, Çin tarafının rekabette çok güçlü bir şekilde hareket etmesi, fiyat tarafında fiyat düşürücü kampanyalarla Avrupa tarafında pazar payı elde etmesi, burada bizim şirketlerimizi Avrupa tarafında, ihracat tarafında özellikle kar marjlarına olumsuz yönde etkileyen en önemli etkenler oldu. Dün beyaz eşya sektörünü biraz inceledik. Arçelik ve Vestel beyaz eşyanın ki bilançoları gelince sadece iki şirketin net zararı 3.2 milyar lira gibi oldu. Burada gerçekten euro dolarda da beklenilen, yani geçen yılın sonlarında beklenilen yükseliş eğiliminin korunamaması, savaş nedeniyle büyümeye ilişkin verilerle, enerji fiyatlarındaki gelişmelerle euro dolar hala 1.17 seviyeleri, 1.17'nin biraz altında, toparlama sınırlı kaldı. Orası biraz daha toparlayacak bir konjonktüre gelebilirsek beyaz eşya sektörü buradan ciddi manada, özellikle Arçelik tarafı ciddi manada buradan fayda sağlayacak şirketlerden biri. Çünkü maliyetleri dolar ve TL, satışları euro üzerinden yaptıkları için çoğunlukla önemli olacak. Bunun dışında piyasada bilançolar, dediğim gibi önemli bilançolar var. Onları, borsa açılış gelecek şimdi, ondan sonra birlikte konuşuruz.
1: Şimdi bu arada mevsimsel olarak baktığımız zaman bir ısı haritası çıkarttığımızda mesela BIST 100 ana endeksi üzerinden Mayıs ayında son 5 yıl ortalamasında %3,02'lik bir değer kazanımı, evet, yansımış termilerimize. Onu da belirtelim. Bu sene için henüz %0,51'lik bir eksimiz var ama Mayıs ayı tabii yeni başladı. Diğer yanda MSCI gelişen ülke piyasa endeksinde de Mayıs ortalaması %1,17'lik bir ortalama yukarı yönlü harekete işaret ediyor. Dolar bazında Mayıs ayının başından beri orada da %0,17'lik bir artı olduğunu belirtelim. Şimdi Borsa İstanbul 100 ana endekste açılış gelecek. Öncesinde hatırlatalım, dün Coca-Cola içecekten ve Enerjisa'dan aldığımız bilanço rakamları vardı. Coca-Cola tarafında ziraat yatırım sınırlı pozitif, Enerjisa tarafı içinse ziraat yatırım sınırlı negatif şeklinde değerlendirmeler paylaştı. Biz de biraz sonra biraz daha detaylı bir şekilde bu bilançoları ele alacağız ama şöyle borsa açılana kadar bir iki satır bari vereyim. Coca-Cola içecek tarafında 2026 ilk çeyreğinde 5 milyar 237 milyon TL ana ortaklık net dönem karı beklentinin üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 milyar 669 milyon TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Geçen yılın aynı döneminde, böylece hatırlayalım. Devam edeceğiz ama öncesinde borsada açılış yukarı yönlü gerçekleşti diyelim. 32 puanlık artı ile ana endeks güne 14.401 puanda başladı. %0,22 yükselen endeks içerisinde 77 hisse güne artıda, 12 hisse ekside, 11 hisse ise yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0,15, sanayi endeks %0,55, banka endeksi ise %0,07 kadar alıcılı bir seyirle ekranlarımıza geldi haftanın ikinci işlem gününde. Hizmetler endeksi ise bu esnada %0,09 kadar alıcılı. Ulaştırma %0,04 yeşilde ve turizm endeksi %0,09 kadar düşüşüyle ekranlara yansıdı. 98,5 civarında seyreden bir dolar endeksiyle gün başladı yurt dışında. İçeri döndüğümüzde 45.22.03 diyor dolar TL borsa açılışında. Euro TL işlemleri ise 52.89.20'den devam ediyor. Borsa tarafında bilanço sonrası %4,03 yükselen Coca-Cola içecek puan bazlı katkılarda ekstra değerini aldı. Arkasında Aselsan Ersan, Tüpraş, Astor ve Pasifik Teknoloji geldi. Puan bazlı baskılar tarafında Katılım Evim, Enerjisa, Migros, Margun Enerji ve Efor Yatırım hisseleri var. Enerjisa tarafında bilanço sonrası %2,5 kadar değer kaybı olduğunu belirtelim. Bugün temettüsü olan şirket yok. Yüzdesel bazda güne en pozitif başlangıcı yapan tarafa Pasifik Teknoloji'yi yazdık. %9,96'lık primle yeni güne girizgah yaptı. Coca-Cola içecek dediğimiz gibi bilanço açıklamasıyla %4,03 artıda. Anadolu Grubu Holding, Pasifik Holding ve Anadolu Efes hisseleri de yine yüzdeselde en çok alıcılı tarafta. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise Enerjisa'yı görüyoruz bilanço sonrası %2,5 düşüşle. Arkasında şirket haberi olan Katılım Evim var. Efor Yatırım, Margun Enerji ve Migros Ticareti izliyor. Yine bugünün ajandası da epeyce kalabalık dedik bilançolar açısından. İş Bankası, Migros, Anadolu Efes, Ford Otosan, Tofaş ve Brisa'dan bugün rakamlar gelmesini bekliyor piyasalar. Öncesinde ise Coca-Cola dedik. Şirketin satış gelirleri bu dönemde yıllık %10,7 artışla 52 milyar 369 milyon liraya çıktı. Favök aynı dönemde %60,4 büyümeyle 8 milyar 992 milyon TL'ye geldi. Beklentinin üzerinde. Favök marjı ise 5,3 puanlık iyileşmeyle %17,2. Enerjisa tarafında yine bilanço geldi. Birinci çeyrekte 1 milyar TL'lik bir net dönem karı açıklandı ki piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 970 milyon TL'lik bir net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bu dönemde yıllık %7,7 azalışla 55 milyar 104 milyon TL'ye geriledi. Favök aynı dönemde %5,3 artarak 12 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı. Bu da beklentilerin altında kaldı. Favök marjı 2,8 puan artışla %23 olarak gerçekleşti. Ve bu arada yıl sonuna ilişkinde şirket beklentileri korunmakta deniliyor. Katılım Evim yine açılışta hareketli hisselerden bir tanesi. Şirketin sözleşme büyüklüğü Nisan ayında aylık bazda %5,4 artışla 31,4 milyar TL olarak açıklandı. Koç Holding tarafında sağlık grubu başkanlığı kurulmasına karar verildiğini görüyoruz. Yine MIA Teknoloji tarafında 3B koordinat füzyonlu anti-spoofing yüz doğrulama bileşeni projesi Gazi Üniversitesi Teknopark yönetimi tarafından onaylandı. Bütçe 12 milyon TL olarak açıklandı. 1 Mayıs'ta başlayacak, 12 ay içinde tamamlanması planlandı. Orge Elektrik tarafında sınırlı pozitif bir haber akışı var. Devam eden işleri arasında yer alan Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistem projesi kapsamında 940 bin dolar artı KDV tutarında ilave sipariş aldığı belirtiliyor. Pasifik Teknoloji açılışta yine hareketli, hatta %9,96 ile en çok yükselen şirket konumunda. Ziraat Yatırım pozitif dedi. Şirket dost ve müttefik bir ülkenin teknoloji ve savunma kuruluşu ile çerçeve anlaşma imzalamıştır. Anlaşma kapsamında 100 bin adet Merkürt FPV kamikaze İHA sistemi, 10 adet Alpin insansız helikopter, 25 adet Dumrul mini insansız helikopter, 500 adet Deli taktik kamikaze ve 500 adet Korgan otonom yer destek ve gözlem ünitesinin ilgili ülkenin envanterine girmesi planlanmıştır. Bu da hisseyi %10'a yakın yükseltti ve tavanla karşımıza çıkarttı. Torunlar Giyo'da yine bir şirket haberi var. İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda toplam 45.630 metrekarelik arsaların İbn Haldun Üniversitesi ve Vetra Venture İnşaat Turizm Enerji'ye 1 milyar 198 milyon TL artı KDV bedelle satıldığını takip ettik. ODMD verileri geldi otomotiv tarafında. 2026 Nisan ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarında %1'lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde otomobil pazarı %6,1'lik bir küçülme ile karşımıza geldi. Bu arada az önce ticari araç pazarı %1 daraldı dedik. Hafif ticari araç pazarı da %20,9 büyümüş. Onu da yine bir dipnot olarak verelim. Şimdi Coca-Cola ve Enerjisa bir konuşalım. Evet. Çünkü iki hisse tabii farklı yönde hareketiyle dikkat çekiyor bu sabah.
0: Evet. Otomotiv verilerini verdin. Türk Traktörü'den kısa bir bahsedeyim. Tabii, ondan lütfen. Sonra onlara geçip Türk Traktör'de gerçekten zarar serisi devam ediyor. Yani net zarar tarafı evet olabilir ama operasyonel taraftaki zararın, favök marjlarındaki gerilemenin, finansal taraftaki negatif seyrin devam etmesi gerçekten şirket hisseleri üstünde baskıya neden oluyor. 1.1 milyar lira gibi bir zarar bekleniyordu. Burayı da aşan 1.3 milyar lira seviyesinde bir zarar açıkladı. Tabii ki zayıf talep koşulları, satışların düşük olması, o beyaz eşya sektöründeki gibi hem yurt içinde hem ihracat tarafında zayıf seyir önemli. Ancak şöyle FAVÖK tarafına baktığımızda 7,5 puan düştüğünü görüyoruz FAVÖK marjının.

0: Bu oldukça şirket finansalları açısından negatif bir duruma işaret ediyor. Yüzde neredeyse binde üçe gerilemiş ki operasyonel karlılıktaki zayıf görünümün sürdüğüne ve bunun da derinleşerek sürdüğüne dikkat çekiyor bu veriler. Taciller yatırımın şirketle ilgili hedef fiyat 595 lira ve tut önerisi var. İç pazardaki yavaşlamayı dikkate alarak 2026 yılında şirket 2026 yılına ilişkin beklentileri de aşağı yönlü revize etmiş. Dolayısıyla toparlanma aynı beyaz eşya sektöründe söylediğimiz gibi burada da sanki başka bahara kalmış gibi görünüyor. Coca-Cola içeceğe gelirsek dün %2,5 hisse senedi yükseliş kaydetmişti. Enflasyon demişim. Bilanço verilerinin beklentileriyle bilançoda genellikle dün pozisyon alanları şaşırtmadı diyebiliriz. Birinci çeyrekte gelirler tarafında beklentilerin üzerinde 52,4 milyar liralık toplam gelir, 9 milyar liralık FAVÖK ve 5,2 milyar liralık net kar büyük yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların ve araştırma analistlerinin beklentilerini aştı. Deniz Yatırım'ın değerlendirmesine göre brüt karlılıktaki iyileşme, FAVÖK ve FAVÖK marjında yıllık bazda artış gözlenmesi ve net borç pozisyonundaki azalış bilançoda olumlu okudukları detaylar olarak dikkat çekiyor. Makro tahminlerdeki yapılan değişiklikler, yani Deniz Yatırım'ın makro tahminlerindeki modellemelerindeki değişiklikleriyle ürün miksinde operasyonel karlılığına dair destekleyeceğine dair düşünceleriyle 2026 tahminlerini 260 milyar liralık satış geliri, 46 milyar lira FAVÖK ve 24,6 milyar liralık net kar olarak değiştirdiklerini, yukarı yönlü revize ettiklerini ifade etmişler. Coca-Cola içecek için 12 aylık hedef fiyatı 97,60 liradan 110 liraya yükseltmişler. Al şeklindeki tavsiyelerini de koruduklarını ifade etmişler. Enerji sayıya geldiğimizde ise bugünkü işte negatif açılışın sebebi bilançodaki beklentilerin çok altında kalan finansal göstergeler oldu. 55,1 milyar liralık satış geliri, ya burada piyasa beklentisi 65 milyar liralara yakındı, yani daha yukarıda bile bekleyenler vardı.
1: Evet,
0: Burada
1: izninle hemen
0: evet, tabii.
1: Bekir, bir canlı yayına da dönelim istiyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Gülen konuşuyor, kulak verelim.
2: Kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır. Dünya ekonomisinin son dönemde yaşadığı sarsıntılar, bölgesel gerilimler ve belirsizlikler ve savaş hepimizin malumudur. Ancak bu fırtınalı atmosferde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası, güvenli liman olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Biz artık Türkiye'yi sadece Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görmüyoruz. Bugün sunduğumuz bu teklif ile Türkiye'yi, ülkemizi küresel ticaret yollarının, finansal akışların ve teknolojik inovasyonun bizzat merkez üssü haline de getirmeye gayret ediyoruz. Değerli basın mensupları, 2025 yılında bunu teyit edecek şekilde 2025 yılında 21,21 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırım, ki bu 475 civarında sıfırdan bir doğrudan yatırımı da ifade ediyor ki, özellikle bu bilgi teknolojileri ve iş hizmetleri başlığında da yoğunlaşmış oluyor. Şimdi yatırımcılarımızı, ihracatçılarımızı ve genç girişimcilerimize önemli imkanlar sağlayan bu kanun teklifimizin bazı maddelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz. Diğer bir maddeyle Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinden ise vergi oranını sadece %1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişinde kolaylaştırıyoruz. Ülkemizi uluslararası firmalar için diğer bir maddeyle bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak brüt asgari ücretin 3 katına kadar, bu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası yatırımları da koruma altına alıyoruz. Diğer bir maddeyle genç girişimcilerimize ve teknoloji ekosistemimize önemli destekler sağlıyoruz. Tekno girişim şirketlerinde çalışan personelimize verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırını mevcut olan 1 yıllık brüt ücret tutarından brüt ücretin 2 katına çıkarıyoruz. Ayrıca bu pay senetlerinin elde tutulma sürelerini de kısaltarak girişim ekosistemini daha akışkan bir hale getiriyoruz. Böylece nitelikli personelimizin teknoloji şirketlerine ortak olmasını kolaylaştırıyoruz. Bununla birlikte dijital şirket tanımıyla yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini çok minimum düzeye düşürüyoruz. Kuluçka girişimcilerini 3 yıl boyunca da oda aidatlarından muaf tutuyoruz. Ayrıca paya dönüştürülebilir borçlanma mekanizmasıyla da finansmana erişimdeki engelleri tamamen kaldırıyoruz. Diğer bir maddemizle vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. İşletme bünyesinde alınan bu kıymetlerin 2 yıl geçmedikçe sermayeye ilave dışında başka bir amaçta kullanılmamasını şart koşarak sermaye yapılarımızı da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Diğer bir maddeyle İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörüle birlikte sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, diğer bir maddemizde yatırımcıyı korurken, desteklerken vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluklar yaşayan her bir esnafımızı, tacirimizi, vatandaşımızı da gözetiyoruz. 6183 sayılı ambalajların tahsili hakkında kanunun 48. maddesinde yapacağımız değişiklikle amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz. Bununla birlikte teminatsız TC sınırını da artırarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz. Değerli basın mensupları, özetle ifade etmek istersek 15 maddeden oluşan yürütme yürürlük maddesiyle beraber bu teklifimizin inşallah sürece önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu üzere merkez ülke Türkiye ve güvenli liman Türkiye mottosuyla beraber inşallah bu kanun teklifimizde bundan sonraki süreçte plan bütçe komisyonumuzda planlı bir şekilde görüşülecek ve daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul görüşmeleriyle beraber yasalaşmasına gayret edeceğiz. Teklifimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendi milli politikalarımız çerçevesinde yatırımın, üretimin, ihracatın ve teknolojinin bu manada desteklenmesi noktasında çalışmalarımızı da gayret edeceğiz.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e kulak verdik ve piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar bir tarafta ABD İran Basra Körfezi'nde çatışması ve 4 haftadır süren ateşkese gölge düşürmesini takip ederken diğer tarafta ise içeride bu haftanın manşeti enflasyon olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dezenflasyon programı sürdürülebilirliğine dair destek mesajı gelirken Mehmet Şimşek'ten de bu teyitler yapılmış oldu sabah itibariyle atılan tweetlerle birlikte diyelim. Bir diğer tarafta ise özellikle hemen şöyle gidelim. Gedik Yatırım'ın efendim Borsa İstanbul'da bugün gong. Gedik Yatırım 35. kuruluş yıl dönümü için çaldı. Bir kez daha şöyle göstereyim. Evet, Borsa İstanbul'da bugün gong. Gedik Yatırım'ın 35. kuruluş yıl dönümü için çaldığını takip ettik. 35. yılını kutladı. Gedik Yatırım, Gedik Yatırım 35. kuruluş yıl dönümü programı Borsa İstanbul'da düzenlendi. Bugün 5 Mayıs 2026 tarihinde 35. yıl dönümünü kutlayan Gedik Yatırım'ın görüntülerini de ekrana getirmiş olduk. Ve efendim, evet, hemen şöyle bir hem küresel piyasalar hem içerideki başlıkları takip ediyoruz dedik. Nurhan Portföy'e gidelim ve genel müdür yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. An itibariyle baktığımda alımla karşılaşan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Vade tarafta pozitife işaret ediyor. Küresel piyasalardaki başlıklara rağmen diyeyim ve sözü size vereyim.
1: Günaydın öncelikle. Sizin de dediğiniz gibi dün esasen enflasyon şokuyla sarsıldık. %4'ün üzerinde geldi enflasyon. 2 senedir Nisan ayında yüksek enflasyonla karşılaşıyoruz. Geçen sene bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyon esnasında artan ani dolar kuruyla %3 civarında bir Nisan enflasyonu çıkmıştı. Bu sene de şansa savaşın neden olduğu petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle daha da yüksek bir enflasyonla karşılaştık ki normal şartlarda Nisan ayı sezonsal olarak Türkiye'de enflasyonun en düşük geldiği, hatta çoğu zaman eksi çıktığı bir aydır. Şimdi enflasyonun bu kadar yüksek gelmiş olması

0: Nelere yol açtı? Bir bakacak olursak sene başından beri %14,5'un üzerinde bir enflasyon söz konusu ve enflasyonu geçebilen sadece iki tane enstrüman oldu. Ortalamada mesela para piyasası fonları nette %17,5 stopaj geçtikten sonra ortalamalarını aldığımız zaman %11-11,5 arası ortalamada bir getiri sağladı. Zaten altın ve gümüş için konuşmaya gerek yok. Hani enflasyonun üzerinde getiri sağlayan bir tek borsamız oldu. %30 civarında bir getiri var. Bir de petrol oldum. %35 civarında da bir petrolde getiri var. Şimdi önümüzdeki haftalarda neler beklemeliyiz? Yani önce borsa açısından baktığımız zaman dünkü haberlere rağmen gerek dünyada gerek Türkiye'de çok keskin hareketler görmedik. Emtia cephesinde bir parça keskin hareketler gördük. İşte altında, gümüşte veya petrolde. Ama borsa konusunda genel anlamda dünya daha iyimser. Ateşkesle ilgili yani barışa gidecek yönde umutlar var. Aynı zamanda Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes devreye girdi. Rusya 9 Mayıs'ta istiyordu. Ukrayna hemen yapabiliriz dedi. Yani acaba oradaki bu ateşkeste İran-Amerika arasındaki gibi kalıcı bir hale gelir mi? Piyasalar önümüzdeki günlerde bunları değerlendirecek. Genel anlamda daha pozitif bir yansıma var hisse senetlerine. Dünkü en kötü yansıma bankacılık endeksineydi. Yani bankacılık endeksi %2 civarında bir satış görmemiş olsaydı artı bile kapatabilecek durumdaydı. Şu an için risk iştahı daha yüksek hisse senetleri tarafına. Önümüzdeki günlerde de bu hareketin devam etmesini bekliyorum. Gelecek satışları da sadece düzeltme olarak değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Herkese de iyi seanslar dilerim.
1: Peki Murat İmam, biz teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine FM araştırma masasıyla devam ediyorum.

0: Araştırma Masası ile devam ediyoruz. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı, şimdi dün enflasyon verisini takip ettik. Enflasyon verisi sonrasında gözler tahvil tarafına kaydı. 34.40'a kadar 10 yıllık tarafta bir fiyatlama söz konusu, getiri oranı. Orada bir yükseliş var. Kalıcı olduğunu mu burada fiyatlıyor piyasa, yoksa riski mi fiyatlıyor? Ne dersin?
1: Yani sanki enflasyondaki biraz daha kalıcı bir bozulma fiyatlanıyor gibi düşünebiliriz bence Pelin. Çünkü sadece 2 yıllık, yani kısa vadeli tahvillerde değil, uzun vadeli tahvillerde de bütün getiri eğrisinin tamamında yukarı yönlü bir hareket oldu. Aslında bir grafiğimiz de var, belki ekrana gelirse. Orada yani 2 yıllıklarda yaklaşık işte 30 bips puan ve 5 yıllıklarda da gene 35 bips puan. 10 yıllıklarda da gene benzer bir şekilde 30-35 bips puan arasında yükseliş var. Yani bütün getiri eğrisi yukarıya doğru kaymış gibi gözüküyor. Sonuçta bu yani aslında geçici, yani dünkü enflasyon verisini tekrar üzerinden geçmek gerekirse en yukarıya doğru iten faktörler arasında enerji ve gıdayı görüyoruz tabii ki. İşte aynı zamanda elektrik, doğalgaz, motorin, bunların hepsinde ciddi artışlar vardı. Fakat bunun yanında bunun ikinci etkilerinin de olacağı, bunun beklentilere de yansıyacağı ve biraz daha aslında uzun vade enflasyon beklentileri üzerinde de etkili olacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla tahvil piyasası da biraz bunu yansıtıyor gibi gözüküyor. Burada 10 yıllıklarda aslında bakarsak bu 24 Mart'ta görmüştük bu seviyeleri. Yine %34 üzeri seviyeleri. Sonuçta gördüğümüz en yüksek son dönemde, yani savaş sonrasında gördüğümüz en yüksek seviyeleri tekrar görmüş olduk 10 yıllık tahvil faizinde. 2 yıllık tahvil faizinde aynı şeyde değil. Yani evet, gene 30-35 puanlık bir yükseliş var ama orada daha bu petrol, daha doğrusu savaş dönemi sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş ve nereye kadar süreceği belli olmadığı için %44'lere kadar 2 yıllık tahvil faizinde artışlar görmüştük. Ama arkasından hem ateşkes haberleri hem de petrol fiyatının aşağıya gelmesiyle, enerji fiyatlarının aşağıya gelmesiyle %40'ın altını da görmüştük. Şimdi artık burada yani hem petrol fiyatı yüksek seyrediyor, hem bir yandan bunun enflasyon üzerine etkilerini görmeye başladık ve bunun beklentileri de etkilerini görmeye başladık. Dolayısıyla bir miktar daha tahvil piyasasında sanki biraz daha kalıcı bir etki varmış gibi. Diğer taraftan CDS tarafında çok ciddi bir hareket görmedik. Şu anda 246 bas puan civarındayız. Sonuçta 30 Nisan'da da yine 250 bas puanlar civarındaydık. Dolayısıyla orada risk primindeki yükselişi gösteren bir artış yok. Dolayısıyla tahvil piyasasındaki hareketi daha çok enflasyon ve enflasyon görünümündeki bozulma ile ilişkilendirmek daha doğru olacak gibi gözüküyor.
0: Merkez Bankası'nın bu anlamda ikinci etkilere atıfta bulunduğunu takip etmiştik bir önceki PPK metninde, son PPK metninde. İkinci etkileri takip edeceğim, ona göre hamle alacağım, yapacağım demişti Merkez Bankası. O ikinci etkilerde bakalım ne kadar bir bozulma görecek ve ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürdürülebilirliğine dair önemli mesajlar geliyor. Burası da önemli. Peki, diğer bir tarafa geçelim. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisi. Bugün karşılayacağız onu da. Dolayısıyla neler aktarırız?
1: Evet, aslında bu ikinci etkilerin bir kısmını aslında küçük küçük görmeye başladık ama çok ciddi bir miktarda değil. Yani mesela çekirdek enflasyonda son 2 aydır aslında küçük yukarı yönlü bir hareket var. Yani yıllık bazda baktığımız zaman %29,5'lardan 29,8'e geldik 2 ayda. Ve bu aydaki aslında bu ikincil etkilerin ne kadar başladığına yönelik aslında bir gösterge de olacak diye düşünüyorum. Mevsimsellikten arındırılmış verilerde bu ay bir kötüleşme göreceğiz. Geçen ay %2'nin altına geldiğini de görmüştük aylık çekirdek enflasyondaki mevsimsellikten arındırılmış artışın. Bu ay %2,5'lar, 2,6 civarında artışlar olabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla yani son 3 ayı yıllıklandırırsak yine %2'nin üzerine çıkıyoruz. Son 3 ayın yıllıklandırılmış aylık rakamına bakarsak %2.1-2.2'ler civarında. Bunu da yıllıklandırırsak eğer %29-%30'lar arasında bir enflasyon aslında bizi götürüyor. Şu anda yıl sonu beklentileri de aslında oraya doğru gitmeye başladı Pelin. Dün de konuşmuştuk. Sonuçta önümüzdeki birkaç ay daha yıllık bazda enflasyon yükselmeye devam edecek. Sonra arkasından daha görece sakin enflasyon verileri gelse bile aylık bazda yıl sonu sanki %30'lara doğru kolay bir şekilde hareket edebiliyormuşuz gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarında çok sert bir geri çekilme olmadığı bir varsayım altında konuşuyorum. Ve de tabii ki ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama bekliyoruz ama çok sert bir yavaşlama olmadığı bir senaryodan bahsedersek şu andaki görüntü yıl sonu %30'lara doğru giden bir enflasyon görüntüsüne eşlik ediyormuş gibi gözüküyor. Bugün açıklanacak mevsimsellikten arındırılmış verilerde sanki bu yönde olacak diye düşünebiliriz.
0: Peki var mıdır son bir notumuz burada atladığım benim?
1: Belki şunu söylemek mümkün. Hani bundan sonra Merkez Bankası nasıl bir seyir izlemesi gerekir ya da ne yapar? İşte bugün zaten Fatih Karahan'ın bir sunumu olacak plan bütçe komisyonunda. Buradan bir şey gelecek mi, mesaj gelecek mi, bunu takip edeceğiz. Ve 14 Mayıs'taki enflasyon raporunu takip edeceğiz. Burada enflasyon raporundaki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde ciddi bir yukarı yönlü revizyon gelmesini bekliyoruz. Çünkü orası oldukça düşük kaldı. %15 ile 21 arasında bir tahmin aralığı belirlemişti Merkez Bankası. Burada ciddi bir yukarı revizyon olmasını bekliyoruz. Bunu aslında paralel olarak da para politikasına ilişkin de bir sinyal verecekler mi? Bunu takip edeceğiz ama yani mevcut geldiğimiz noktada sanki şu anda işte politika faizi %37 ama efektif faizi %40 ama şu andaki o efektif %40'ı gerçekten de geçici değil de artık kalıcı görüp de burada belki teknik bir düzeltmeyi önümüzdeki günlerde daha belirgin bir şekilde konuşuyor olabiliriz. Çünkü enflasyon beklentilerini yönlendirmek açısından da bu tür bir sinyal önem taşıyabilir. Çünkü kur tarafından gelen şeyi görüyoruz. Yani
0: ÜFE'de daha sakin, onu gösterdi bize.
1: Onu sakin, aynen. ÜFE'de daha sakin daha ama sakin. Oradan da geriye dönüp henüz daha sakin belki demek lazım Pelin. Hı hı. Çünkü mesela dünkü gelen PMI rakamlarının altına baktığımız zaman

0: hala daha girdi fiyatlarında ve çıktı fiyatlarında baskının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla maliyet tarafından baskı devam ediyor ve önümüzdeki aylarda biraz daha buraya yansıması olasılığı oldukça yüksek. Ve sadece enerji değil aslında bütün emtialar için belki konuşmak mümkün. Şimdi mesela Londra Metal borsasına baktığımız zaman oradaki fiyat gelişmelerinin aslında Aralık'tan beri yükseldiğini görmüştük.
1: Evet.
0: Şu anda da gene en yüksek seviyelerinden bir tanesinde. Dolayısıyla devam ediyor. Buradaki dediğim gibi önümüzdeki dönemde kurun takip ederek aslında para politikasına ilişkin belki biraz daha enflasyon beklentilerini yönlendirici bir etkisi olabilir diye düşünmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum Aslı aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Uluslararası piyasalardaki hareketliliği konuşmaya devam edelim. Stratejist Özgür Hatipoğlu bizlerle birlikte. Özgür hoş geldin.
2: Pelin merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Özgür, şimdi ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı riski. Sonrasında petrol fiyatlarına baktığımız zaman 100 dolar üzerini test etti ve kalıcılığını da orada sürdürüyor. Ve hisse tahvil dengesi de bu şekilde bozuluyor. Bu ortamda bir risk of uyarlaması olarak mı görüyorsun? Yoksa piyasa hala bu riski ciddiye almıyor mu? Nasıl yorumluyorsun sen?
2: Pelin, şimdi İran Savaşı'nın en önemli etkisi, haftalardır konuşuyoruz hep beraber, petrol üzerinde ve bu sadece olaya enflasyon olarak bakmamak lazım. Çünkü fiyatlamalar artık petrol üzerinden dönmeye başladı her şey. Aslında savaş üzerinden ama her şey yine petrole dayanarak dönüyor. Hani sabah kalktığımızda, ekrana baktığımızda ilk bakacağımız şey petrol olmalı aslında. Eğer petrol o gün yukarıdaysa önceki günden veyahut akşamdan geceden kalan bir risk olayı gerçekleşmiştir ve diğer bütün varlıklar aşağı gelmiştir. Yani hisse endeksleri, efendime söyleyeyim Asya endeksleri, altın, gümüş, bakır gibi emtia veyahut paritelerin hepsi aşağı gelmiştir. Eğer petrol yukarı aşağı geliyorsa tam tersi iyimserlik var demektir. Dolayısıyla petrol çok ciddi bir gösterge haline geldi. Hatta öyle ki terminalde eğer Amerikan 30 yıllık tahvil faizi ile petrolü üst üste koyabilirsek o zaman göreceğiz ki bundan 4-5 ay öncesine kadar, hatta 4-5 ay bile değil 3 ay öncesine kadar çok az korelasyonu, çok düşük bir korelasyonu olan tahvil ve petrol piyasası son 3 aydır, 2 aydır inanılmaz yüksek bir korelasyonla çalışıyor. Dolayısıyla aslında piyasanın yaptığı bütün fiyatlamaları petrol üzerinden açıklamak mümkün. Hı hı. Piyasa riskleri değerlendiriyor mu, riskleri gerçekten fiyatlıyor mu diye bakarsak soruna geri döndüğümüzde aslında şöyle, şimdi piyasanın tepki reaksiyonunu aslında olan bitenler zamana yayılarak ve çok büyük olayların geride kalmasıyla aslında tüketti. Yani reaksiyon fonksiyonu yavaşladı. O yüzden işte iki tane füze atılmış, bir gemiyi vurmuşlar vesaire gibi haberleri piyasa çok fazla fiyatlamıyor. İşte dün gördük petrolde %5'lik bir yükseliş. Bundan 5 ay önce olsaydı vay canına çok önemli bir şey derdik. Ama son aylarda %5'lik bir harekete baktığımız zaman hani yakın zamanda %10'ları çok çok gördüğümüz için %5 olur, normaldir bu duruma karşı diyoruz. Dolayısıyla risk algısı artık risk algısı derken riske hassasiyet ciddi oranda azalmış vaziyette. Hatta hisse özelinde, hisseler sektörler özelinde baktığımızda belki de bilançolar ve şirket CEO'larından gelen açıklamalar münferit olaylara göre daha fazla endeksler üzerinde etkili oluyor. Yani odak noktası Pelin biraz daha makroya kaymış, evet, gibi. Yani bundan bir ay önce baksaydık aslında her şey İran Savaşı'ydı. Ama şimdi yavaş yavaş hisse senetleri için tekrar makroya kaymış gibi gözüküyor. VIX'e bakıyorum, orada da çok güçlü bir fiyatlama yok. Ama bana sorarsan portföyleri mutlaka VIX opsiyonlarıyla korumaya almak lazım. O ayrı bir konu.
1: Önemli. Peki tahviller? Yani bugün 30 yıllık tahvil faizlerinin %5'in üzerine çıkma hikayesi. Burada yüksek bir enflasyon kalıcı olacak mıyı mı fiyatladı bu %5'in üzerine çıkmasıyla? Yoksa kısa vadeli bir jeopolitik risk primi olarak mı okumalıyız bunda?
2: Şimdi %5 Amerikan 30 yıllık tahvili için önemli bir seviye, psikolojik bir seviye ve geçtiğimiz aylarda hani bu seviyenin üzerine birkaç kez çıkmıştı ve her çıktığında çok kısa ömürlü oldu bu ve oradan yeniden tahvil almak için yani faizin düşüşüne yönelik pozisyon almak için bunların hepsi fırsat oldu. Bu sefer farklı mı? Bana sorarsan bu sefer farklı değil. Şunu kabul etmemiz lazım tabii ki. Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bir barış için iki tarafın talepleri taban tabana birbirine zıt orada. Aynı şekilde İran savaşında da böyle taban tabana zıt bir orta yol bulunacak mı bilemiyorum. Ama bir orta yol mutlaka bulunmalı. Sadece periferal ülkeler veya küresel dengeler açısından değil, savaşın tarafları açısından da mutlaka öyle ya da böyle bir denge olacaktır. Şimdi o yüzden aslına bakarsan savaşın getirdiği yüksek enflasyonu Amerika tarafı her kanaldan, akademisyeninden tut Fedcisine kadar veya hükümetin bakanlarına kadar hepsi aslında şimdilik geçici olarak görüyor. Dolayısıyla ben hala şöyle düşünüyorum. %5'in üzerine daha gider mi? Gidebilir, bunu kabul ediyorum ama bu yüksek faizler bence tahvil yatırımcısı için, tahvil portföyleri için fırsat. Yani riskin daha fazla yükselmesini beklemediğimi söylüyorum aslında burada. Ama Avrupa için durum biraz farklı Pelin. Avrupa'da her ne kadar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde stagflasyonu 70'lerden kalan bir terim olarak algılasa da söylese de tıpkı daha önce Amerika'da konuşulduğu gibi ortada ciddi anlamda bir stagflasyona açılan bir kapı var orada. Dolayısıyla orada faizlerin yükselmesi kaçınılmaz. O yüzden Amerikan tahvillerinde uygulayacağım long taraftan trade etme stratejisini herhalde Avrupa tahvillerinde yapmazdım.
1: Peki Özgür, şimdi bugün başlıklar arasında şunu da gördük. İşte Apple'ın çip üretimi için Intel ve Samsung'la birlikte görüşmesi. Bu aslında bize tedarik zinciri kırılganlığının hala sürdüğünü gösteriyor. Ama diğer tarafta yapay zeka rallisini de takip ettik. Yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliği açısından bir risk unsuru oluşturur mu bu gelişmelerle birlikte?
2: Yok, bunu hiç sanmıyorum. Çünkü çok yakın zaman önce yaptığım bir çalışmada 4 tane büyük hem yapay zeka hem de data center veri merkezi yatırımcısı ve geliştiricisi olan işte Nvidia, AMD gibi şirketlerin, Avgo, Broadcom gibi şirketleri belirli oranlarda karşılaştırmıştım ve önümüzdeki fiskal dönem için her bir bu 4 şirket içinde beklenen hem yapay zeka gelirleri hem de data merkezi gelirleri çok ciddi oranda yukarı yönlü beklentiler. Hani tamam, beklentiler değişebilir veyahut beklentiler bazen boşa çıkabilir ama sonuçta genel piyasa yönü hakkında, genel konjonktür hakkında bize bir fikir veriyor. Savaş da muhtemelen en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan daha fazla kötü bir şey olmayacağını düşünürsek, farz edersek data merkezi sahiplerinin, yöneticilerinin ve yapay zeka geliştiricilerinin bence karlılıkları yukarı doğru artarak devam edecek. Yalnız burada bir faktör var. Benim gördüğüm kadarıyla hala fiyatlanmıyor. Yurt dışı piyasalarda hisse senedi işlemi yapan herkesin gözünden, gözün dikkatine gelmiştir. Bugün kimsenin gözünden

kaçmamıştır. Çip üreticileri çılgınlar gibi yükseliyor. Yarı iletken hisseleri çılgınlar gibi yükseliyor. Şimdi bunun yükselmesinin sebebi bu şirketlerin ürünlerine olan talebin çok ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde geliyor olması ve fiyatlarının da acayip hızlı bir şekilde yükseliyor olması. Dolayısıyla

0: en büyük kostlarından bir tanesi, maliyetlerinden bir tanesi kullanılan hardware'de, donanımda kullanılan çipler olacak ve bunların
1: Evet.
0: henüz fiyatlara yansıdığını düşünmüyorum. O yüzden belki biraz orada bir risk faktörü olur ama oldukça pozitifim diyebilirim Pelin.
1: Peki, doların seyrine baktığımız zaman daha çok güvenli liman talebi olarak mı görüyorsun, yoksa faiz farkı mı burada aslında doları ayrıştıran, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere karşı performansında Özgür? Ne düşünüyorsun?

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, bir ara verdin, kısa evet. Bir ara verdin, tekrar evet. Döndün, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Evet, şimdi stablecoin diyoruz. Burada diğer ülkeler acaba işte doların böyle rezerv para birimi olmasını sorgularken, biraz daha kripto taraflarına doğru, coin taraflarına doğru gitmeye çalışırken işin öyle çok da öyle olmadığını gördük. Doların gücü biraz daha o tarafta kendini teyit etti.
2: Aynen, doların gücü hem kripto tarafından da merkez bankaları tarafından aslında gücünü koruyor ve bugünden yarına doların hakimiyeti değişecekmiş gibi de durmuyor.
1: Durmuyor. Bunun yanı sıra biz de elektrikli ve hibrit araçlara bakacağız, evet. Değil mi? Hızlıca başlatıyoruz tabii. Grafik düellosunu ve başlasın düellomuz. Şimdi öncelikli olarak bu grafik bize neyi anlatıyor? Stablecoin dünyasında dolar tek güç konumunda. Dolar dışında hiçbir para birimi 1 milyar dolar barajını aşamadı efendim. Şimdi baktığımız zaman özellikle farklı para birimlerine endeksli stabil coinlerin toplam piyasa büyüklüğü araştırılıyor. Şimdi hemen şöyle bakalım. Dolarda burada dolaşımdaki bir kura endekslenen stabil coin tutarına baktığımız zaman dolarda 318 milyar dolar iken euro tarafında 673 milyon dolar. Ruble tarafına bakıyoruz, Rus rublesi tarafına 550 milyon dolar, Brezilya reali 360 milyon dolar diyerek gidiyor böyle. Yuan ise Çin yuanı sadece 3 milyon dolar. Buradaki kritik nokta aslında nedir? Dolar dışındaki hiçbir para birimi 1 milyar doları

0: aşamıyor. Dolar ise yüzlerce kat daha büyük bir tutara sahip. Rekabet yok denecek kadar az stabil coin'de dolar tek başına lider olduğunu gösteriyor. Yani dijital dünyada da dolar hakim diyebilir miyiz Mehmet?
1: Diyebiliriz. Ben o yuandaki 3 milyon doları merak ettim. Acaba hangi para birim o?
0: Evet değil mi? Burada böyle kendisi örneklem dışına sanki atılmış gibi böyle bir zorla girmiş. Evet,
1: tek başına duruyordu.
0: Evet, 3 milyon dolar ilginç bir tutardan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bakalım yani dünyada aslında küresel finans gücünü koruyor. Stabil coin'de rekabette yok denecek kadar az diğer para birimleri zayıf kalıyor diyeyim ve söz sana vereyim.
1: Evet, yuan 3 milyon dolar dedik, listenin sonunda dedik. Küresel şimdi doların, yani şey, para birimlerinin küresel merkez bankaları rezervleri içerisindeki payına bakıyoruz burada. Dikkat çekeceğiniz üzere aslında yuan burada yok. Yuan olmaması neden önemli? Çin aslında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Hatta bazı göstergelere göre bakarsak satın alma gücü paritesi gibi dünyanın en büyük ekonomisi. Ancak para birimi, Çin'in para birimi yuan küresel rezervlerde tercih edilen bir para birimi değil. Şu andaki payı %1,95 seviyesinde. Bundan 10 yıl önce baktığımızda 2016'da 2017'de de %1 seviyesindeydi. Yani son 10 yılda bütün o Çin mucizesini, yüksek büyümeyi, küresel ekonomiden aldığı payı, teknolojik atımlarını hepsini dikkate aldığımızda bunun para biriminde karşılığını görmüyoruz. Yuan uluslararası piyasalarda tercih edilen bir para birimi değil, rezerv olarak tutulan bir para birimi değil. Onun yerine hangileri var diye baktığımızda tabii ki dolar var. Doların payı %57 civarında. Evet, burada bir gerileme var. 2017'de %65 civarındaydı. %57'ye geriledi. Ama bu diğerlerine dağıldı. Euro haricinde diğerlerine dağıldı. Yani öne çıkan doların tahtını sarsmaya aday herhangi bir para birimi yok. Şu an ekonomik olarak bunu destekleyecek bir tek Çin var. Ama Çin piyasalarının derinliği, likiditesi, serbestliği şu an buna imkan vermiyor ve öngörülebilir gelecekte doların burada gördüğümüz hakimiyetinin sürmesi bekleniyor.
0: Yani küresel rezervlerde dolar hakim, gelecekte eğer para dünyası dijital olacaksa orada da şu an dolar hakim olduğunu gösteriyor. İki grafik de birbirini tamamlıyor. Efendim evet, bir diğer tarafta şöyle bir petroldeki, benzin fiyatlarındaki artış gördükçe burada tüketim ne tarafa doğru eğilmiş? Biraz bu tarafa bakalım. Elektrikli ve hibrit araçların payına baktığımız zaman ilginçtir ki %50'yi geçti ki bu beni şaşırttı mesela. Yani şimdi baktığım zaman burada elektrikli ve hibrit araçların payının %50'yi geçmesi, benzinlinin sadece %40-45'te kalması, hibritin %30-35, elektrikli aracın %20 ve dizel otogaza baktığımız zaman ise dizellerin sadece 5 ila 10, %10 arasındaki bir paya sahip olması aslında bize şunu gösteriyor. İçten yanmalı motorlar, yani özellikle benzin ve dizel tarafında artık tek başına dominant olmadığını gösteriyor. Hibrit paylara baktığımız zaman yükseliyor. Geleneksel yakıtlar yükseliyor. Yani dönüşüm resmen başladı. Dönüşüm hızlı bir şekilde başladı. Dizel neredeyse bitmiş durumda. Ancak elektrikli, tam elektrikli henüz tek başına yönelik bir liderliğini korumasa da aslında burada ciddi bir dönüşüm başladığından bahsedebiliriz Mehmet.
1: Şimdi bu Türkiye açısından hem risk hem fırsat, ama risk tarafı son dönemde öne çıkıyor. Çünkü burada baktığımızda elektrikli ve hibrit tarafında bunların payı yükseldikçe Türkiye'de satılan araçlardaki yerli üretim payının düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Çünkü Türkiye otomobil sektörü henüz bu değişime tam olarak ayak uyduramadı. Elektrikli araçlarda ciddi bir pazar payını yerli üreticiler alamıyor. Evet, TOG gibi firmalar ciddi başarı sağladı ama paylarına baktığımızda henüz çok düşük ve toplam içerisindeki payının önümüzdeki dönemde ancak belki yeni yatırımlarla yükselmesi bekleniyor. Şu an baktığımızda Türkiye otomobil pazarında satılan yerli araçların toplam satışlar içerisindeki payının yıllar içerisindeki değişimi görüyoruz. 3 aylık ortalama veriler bunlar. Grafikteki hani oynamayı biraz azaltsın diye öyle yaptık. Burada 2020-2021 yıllarında Türkiye'de satılan otomobillerin neredeyse her iki otomobilden birinin yerli olduğunu, %47 oranında yerli olduğunu görüyoruz. 2021 sonrasında bu oranın çok hızlı bir şekilde gerilediğini, geçen yılın sonlarında Ekim-Kasım aylarında %25'e kadar geldiğini, yani Türkiye'de satılan her 4 aracın 3'ünün ithal olduğu bir senaryoyla karşılaşmıştık. Son aylarda burada bir toparlanma var. %25'ten %32'ye çıktı, ancak hala bu şu anlama geliyor. Türkiye'de satılan her 4 otomobilden her 3 otomobilden özür diliyorum. İkisi ithal araçlar. Buradaki pay, buradaki bu dönüşümün aslında az önce Pelin'in anlattığı durumla bir bağlantısı var. Türkiye'de, yani bütün dünyada otomobil sektörü değişiyor. Otomobiller sadece A noktasından B noktasına giden bir vasıta olmak dışında aslında bir teknoloji ürünlerine dönüşüyorlar ve bunun için de çok ciddi Ar-Ge yatırımları, çok ciddi sermaye yatırımları yapmak gerekiyor. Şu anda Türkiye otomobil sektörü buna ayak uydurmaya çalışıyor, ancak dünya devleriyle boy ölçüşecek seviyede olduklarını söyleyemeyiz ve bu yüzden Türkiye daha ziyade daha geleneksel işte benzinli, dizel araçları üretip bunları ihraç eden bir ülke konumunda. Şu anda işler aslında otomobil sektörü açısından, ihracat açısından çok kötü gidiyor diyemeyiz. Ancak gelecek için bu alana çok ciddi yatırım yapılması lazım ki şu oranı tekrar eskisi gibi, 2020'lerdeki gibi %40'ların, 50'lerin hatta üzerine çıkarmayı başarabilirim.
0: Çünkü dönüşüm gerçekten başladı. Yani hibrit ve elektrikli %50'yi geçmesi demek hakikaten artık tüketici eğilimi ve davranışı değişmiş demek, yani yüksek bir orandan bahsediyoruz.
1: Evet. Ve bu dönüşüm aslında sadece otomobil, yani doğrudan otomobil yani üreticileri değil, bütün yan sanayi de kapsayacağım. Bütün bir ekosistemin çok kapsamlı bir dönüşümden geçmesi gerekiyor.
0: Peki. Bakalım efendim. Yakından takip ediyoruz bizler de bu gelişmeleri ve aktarıyor olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bonusunuzla verginizi taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Fokus programıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun oldukça arttığını son zamandaki açıklamalardan ve İran'ın aslında karşılıklı tepkilerinden görüyoruz. Dün seans sonuna doğru yavaş yavaş söylemlerin daha da yüksek montanlı arttığını her iki taraftan da ABD-İran nezdinde konuştuğumuzda gördük. İran Baye'de işlek bir limana saldırı düzenledi ve petrol tankerini vurdu. Trump da bunun üzerine İran'la mini bir savaştayız açıklamasını yaptı. Tabii jeopolitik tansiyon bu denli ilerlerken küresel tarafta ise bu hafta hem Avrupa PMI'larını alacağız hem de ABD tarafında Amerika'daki istihdam rakamlarını alacağız ve bugün de başlıyoruz. JOLT açık iş pozisyonu rakamları bugün istihdam nezdinde gelmeye başlayacak. Peki içeride hangi başlıklar var? Öne çıkan başlıklara dilerseniz detaylandıralım. Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda yeni vergi paketi mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu bu sabah saatlerinde ve kendisi

maddesi mecliste varlık barışı, vergi teşvikleri ve ödeme kolaylıklarını içeren yeni kanun teklifini açıkladı. Buna göre imalatçı, ihracatçıya 16 puanlı kurumlar vergisi avantajı sağlandı. Amme alacaklarında tecil ve taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya kadar çıkartıldı. Yurt dışındaki varlıkların da 31 Temmuz 2027 yılına kadar kayda geçilmesi halinde ödenek vergisi %5'ten %0'a doğru indirilecek. Düzenleme ayrıca İFM, yani İstanbul Finans Merkezi'nde transit ticarette bulunan şirketlere dair vergi muafiyeti de içeriyor. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Otomotiv pazarı daraldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Nisan ayı verilerini açıkladı ve Ocak-Mart dönemindeki rakamlara baktığımızda %3,3'lük bir daralma kaydedildi. Nisan nezdinde ise %1'lik bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Alt segmentlere bakıldığında otomotiv, yani otomobil satışları yıllık bazda %6,12 daralırken hafif ticari tarafta ise yıllık bazda %20'ye yakın, hatta %20'ye aşkın bir artış olduğu kaydedildi. Ve buradan son başlığımıza geçelim. IMF, yani Uluslararası Para Fonu açıklamalarda bulundu ve IMF Başkanı Georgieva aslında Orta Doğu'daki savaş 2027'ye kadar sürer ve petrol fiyatları 125 doları görürse burada daha farklı bir senaryoyla karşı karşıya kalırız. Çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz uyarısında bulundu ki aslında IMF tarafında önceki senaryonun tamamen aslında silindiğinin altını çizdi Georgieva. Önceki senaryoya baktığımızda burada büyümede küçük bir yavaşlama, yani %3,1'lik bir büyüme vardı. Enflasyonu ise sınırlı bir artış öngörülmüştü. Bu da %4,4'lük bir enflasyon verisini işaret ediyordu. Burada bir bozulmanın olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Haftanın ikinci işlem gününde bir de piyasalardaki fiyatlamalara bakmak lazım. Tabii Orta Doğu tarafındaki gelişmelerin çokça etkilediği zamanlardan geçiyoruz ki savaş artık 3. ayına girmiş bulunmakta. Ateşkes tarafında bir sonuç gelecek mi derken daha farklı montanlı yüksek açıklamalarında taraflar nezdinde geldiğini sizlere aktarıyoruz. Peki içerideki fiyatlamalar ne yönde ilerliyor, bir bakalım. Borsa İstanbul BIST 100 ana endeksinde şu an 14.421 puandan bir yatay pozitif fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. Peki sektörel bazdaki ayrışma nedenli ilerliyor. Dün enflasyon verisini almıştık. Beklentilerinde üzerinde gelen bir veriyle bankacılık tarafında hafif çaplı bir düşüş vardı. Şu an bankacılık ve turizm tarafında negatif bir seyir varken sanayi, mali ve ulaştırma tarafında %0,64'lere varan bir birim olduğunu görüyoruz. Bugün aslında Ford Otto, Brisa, Tatkıda, Otokar ve Tofaş tarafından bilançoları alacağımızı sizlere aktaralım ve buradan küresel para piyasalarına geçelim. Dolar endeksinde son zamanlarda hafif bir yükseliş vardı. 98,5'ların bir tık altında ilerleyen bir fiyatlamayla yatay pozitif bir primle şu an işlem görüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1693 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar ise 1.3546 seviyesinden fiyatlanıyor. Peki burada bir de Avrupa tarafına bakmak lazım. Çünkü bu hafta Avrupa PMI verileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Bazıları beklenti, bazıları da beklenti altında kalabilir şeklinde piyasalarda fiyatlanıyor. Londra füstü tarafı şu an negatif ayrışırken Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya füstü tarafında %1,5'lara varan İtalya'nın bir ayrışmasının olduğunu gördük. Pozitif bir eğiliminde olduğunu Avrupa borsaları nezdinde izliyoruz. Peki ABD tarafındaki süreç nasıl ilerliyor? Çünkü yavaş yavaş bilançolarında gelmeye başladığı bir dönemden ABD borsaları nezdinde geçiyoruz. Vadeliler bugün itibariyle pozitifte fiyatlanıyor. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,53'lere varan bir yükseliş var. Tabii şimdi S&P 500 tarafında birçok bilançoyu almış bulunmaktayız. Yavaş yavaş sonlarına doğru teknoloji kısmında geliyoruz. Alphabet muhteşem medeli kısmında en iyi değeri alan şirketler nezdinde ivri bilançoyla karşımıza çıkmıştı bu süreçte. Palantir Teknolojiyiz de bilançosunu açıkladı dün gelen rakamlara baktığımızda. İyi gelen bir bilanço vardı. Fakat gelirde %80'lik bir ABD'ye yani kamuya bağımlılığı sebebiyle burada aslında beklentilerde negatif bir algı olduğunu yatırımcılar nezdinde konuşabiliriz ve şu an şirket hissesinde %2,5'luk bir değer kaybı olduğunu da bilanço sonrasında izledik diyelim ve emtia tarafına bakalım. Çünkü yani yeni gelişmeler ve Trump'ın İran'la mini savaş içerisindeyiz söylemiyle beraber şu an petrolde farklı bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Spot piyasada ons altın 4550 dolar.

0: Fiyatlanıyor. Tabii baktığımızda altın bir aydan uzun süredir düşüş seviyesinde ilerliyordu. Şu anda 4600'ünde altında fiyatlanan bir yatay pozitif işlem gördüğünü izliyoruz. Ons gümüş 73 dolar seviyesinde. Bitcoin 80 bin doları gördü. Tabii güçlü spot ETF girişleri ve burada aslında S&P'deki zirve seviyelerle beraber ki S&P 500'e biz 7200 puanını görmüştük. Destekleme niteliğinde olduğunu biliyoruz. Fakat FED belirsizliği burada aslında zirveyi tetikleyen ve burada düşüşü beraberine getirebilecek bir mesaj olarak piyasalarda barınıyor diyelim ve petrol tarafına geçelim. Şimdi petrol tarafına baktığımızda burada aslında 100 doların da üzerinde her iki petrol türü de şu an fiyatlanıyor. Burada aslında Goldman Sachs tarafından beklentiler geldi ve Goldman Sachs son 8 yılın en düşük petrol stoklarının gerçekleştiğinin altını çizdi ve dünya petrol stoğunda 101 günü kaldığının altını çizdi. Böyle bir uyarıda bulundu. Irak'ta bu ay yüklenecek ham petrol için uzun vadeli alıcılara indirim yapma kararını aldığını bu sabah saatlerinde fiyatlamalardan sonra duyurmuştu. Amerikan tip ham petrol 103 dolar seviyesinde %2,5 çunda üzerinde bir düşüşle fiyatlanıyor. Brent petrol ise 113 dolar seviyesinde %1'lik bir düşüşle işlem görüyor diyelim. Şimdi ara diyoruz. Aranın ardından Fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Alternatif enerji kaynaklarında Türkiye'nin konumunu konuşmak üzere konuğumuz yayınımızda bize eşlik ediyor. ODTÜ Günam, yani Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Profesör Doktor Raşit Turan bizimle. Raşit Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Raşit Bey, aslında 3 ayı aşkındır Orta Doğu Savaşı devam ediyor.
2: Tabii ya, sesiniz zayıf geliyor ama.
1: Şimdi alabiliyor musunuz sesimi Raşit Bey? Umarım size
2: sesim
1: daha iyi geliyordur.
2: Geliyor.
1: Peki şu an tam sesimi alabiliyor musunuz Raşit Bey?
2: Şu anda iyi. Evet.
1: Tamam, evet. Harika. O zaman soruma başlıyorum. Tabii Orta Doğu Savaşı 3 ayı aşkın süredir maalesef ki devam ediyor. Bunun petrol stoklarına ve doğalgaz arzına dair etkisi de gündemi korumaya devam etti. Bu süreçte tabii stoklardaki arz endişesi ve tedarik sıkıntısı kaynaklı alternatif güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynaklarına talebin de artacağını görülüyor. Sizce bu alternatif enerji kaynakları bu dönemde daha fazla talep eğilimine dair karşı karşıya kalabilir mi ve Türkiye için enerji bağımsızlığında alternatif enerjilerin bu denli talep görmesi bu dönemde yeni bir çıkış anahtarı olabilir mi?
2: Teşekkür ederim. Alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi ve talep bir süredir var aslında. Özellikle bu iklim değişikliği konuları gündeme geldikten sonra temiz enerji kaynaklarının kullanımı birçok ülkede teşvik edildi ve yaygınlaştı. Bugün günümüzde bu kaynaklar, özellikle güneş enerjisi, ciddi bir enerji alternatifi olarak karşımıza çıktı ve birçok ülkede, bunların arasında Türkiye'de var. Güneş enerjisi enerji üretiminde, elektrik üretiminde önemli bir kaynak haline geldi ve ciddi rakamlara ulaştı. Türkiye için güneş enerjisi çok önemli. Dünya için önemli. Son savaş gösterdi ki petrole dayalı bir yaşam sürdürülebilir değil. Birçok buna benzer olay çıkma potansiyeli var önümüzdeki dönemde. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu daha da önemli, çünkü Türkiye'de zaten olmayan bir kaynak petrol ve doğalgaz ve bu kaynaklara yönelmemiz hem ekonomik olarak hem çevresel faktörler nedeniyle çok büyük önem kazandı ve bu yönde de çalışmalar yapıldı. Türkiye dünyada önemli bir üretici ülke haline geldi. Özellikle teknoloji üretiminde önemli bir yer almaya başladı.
1: Evet.
2: Enerji kaynakları içinde de güneşin yeri hızla artıyor. Bundan sonra daha da artması gerekiyor. Öyle düşünüyorum önümüzdeki yıllarda.
1: Tabii Orta Doğu Savaşı kaynaklı birçok ülke burada stokları yönetmeye çalışırken biz fiyatları yönetmeye dair farklı bir politika izliyoruz. Çünkü stok tarafında çok büyük bir endişemizin olmadığını ekonomi yönetimi ve enerji tarafındaki bakanlarımız açıklamalarda bulunuyor. Şimdi enerji krizi sadece fiyatlara değil, teknoloji rekabetini de beraberinde getiriyor ve güneş paneli üretiminde Çin'in bu konuda büyük bir baskın olarak pazarı domine ettiğini de biliyoruz. Peki Türkiye bu süreçte sizce üretici konumuna neden geçebilir? Tüketici olmak dışında bu oyunda Çin'le rekabet edebilmek amaçlı nasıl bir üretici konumuna geçmeliyiz?
2: Şimdi şu andaki konjonktüre baktığımızda Çin ve Hindistan'dan sonra dünyadaki en büyük üretici konumunda Türkiye var. Türkiye'de güneş paneli üretimi, güneş hücresi üretimi ve diğer bileşenlerin üretimi alanında büyük bir atılım yapılmış durumda ve önemli bir rakama ulaşmış durumda Türkiye'deki üretim. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artması öngörülüyor. Türkiye'nin önünde bir fırsattır fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemlerinin üretimi. Burada hem Çin'e alternatif olmak, dünyayı rahatlatmak bir anlamda, hem de kendi ekonomimizi içerisinde böyle bir teknoloji ağırlıklı bir üretimin yer almasını sağlamak, artı değeri yüksek bir ürünün üretilmesini ve dünyaya pazarlanmasını, satılmasını sağlamak.

0: Ama bizim için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı yakalamak için de bütün şartlar mevcut şu anda Türkiye'de. Bu yönde kurulmuş firmalarımız var. Çok sayıda firma şu anda hem üretime başlamış ya da
1: Evet.
0: önümüzdeki günlerde üretime başlayacak.
1: Ki son zamanda GES ve RES tarafındaki yatırımlarda büyük bir yatırımcının da Türkiye'de faaliyet göstereceği konusunda haber başlıkları bizleri meşgul etmişti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5000 megawattlık kurulu güce sahip güneş ve rüzgar enerji santralleri kuruluna dair bu anlaşma meclisin onayına sunuldu. İlk etap 2000 megawattlık Samsun tarafında kurulması yönünde faaliyete geçeceği konuşuluyor. Peki bu süreçte yerlilik oranı da %51 olarak korundu. Burada üretim tarafı sizce Türkiye'den mi daha fazla yapılır? Nasıl bir oranla karşı karşıya kalırız 3000 megawattlık kısmı konuştuğumuz zaman? Ve siz bu oranı yeterli buluyor musunuz?
0: Şimdi yabancı sermaye kaynaklı böyle bir yatırımın Türkiye'de gerçekleşmesi önemli ve olumlu. Ancak bu yatırımda kullanılacak olan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi en az onun kadar önemli. Bu kadar büyük bir yatırımın parçalarının, ekipmanlarının yurt dışından ithal edilmesi yerli sanayimize darbe vuracaktır. Bu nedenle bu yatırımda kullanılacak ürünlerin Türkiye'de üretimine özel bir önem verilmesi gerekir. Ben şartların ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Ancak duyduğumuza göre yerli üretimi de teşvik etmeyi amaçlayan bazı maddeler var.
1: Evet,
0: Bunun çok
1: %51'lik bir
0: daha
1: oran var yerlilikte.
0: yani o yeterli mi, o aran yetersiz mi bilmiyorum. Bunlar tartışma konusu tabii. %51'i hangi taraftan sağlayacağınız da önemli. Yani katma değeri yüksek taraftan mı sağlayacaksınız? Yoksa sadece orada kullanılan işte çelik ve betondan mı sağlayacaksınız? Bu da önemli bir parametre. Yerli üretime darbe vurmayacak şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum bundan sonraki sürecin.
1: Peki bu adımdan sonra mecliste onayına sunulduktan ve onaydan geçtikten sonra başka yabancı yatırımcıların da Körfez bölgesinden çıkarak bizde tamamen aktif yatırımlara başlayacağını öngörüyor musunuz? Çünkü Körfez bölgesinde son zamanlarda bir kaosun olduğunu Orta Doğu Savaşı kaynaklı gördük. Oradan gelen bir talebin yavaş yavaş GES tarafında arttığını öngörüyor musunuz?
0: GES yatırımlarının önümüzdeki dönem artacağını düşünüyorum elbette ki savaşın doğrudan etkisi ama sadece savaş değil daha öncesinde de iklim değişikliği yönünde ve petrol ve doğalgazın sınırlı bir kaynak olması ve pahalı bir kaynak giderek daha pahalı bir kaynak haline gelmesi nedeniyle zaten güneş enerjisi yatırımlarının ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artmasını öngörüyorduk. Artıyor da hızla. Bütün öngörülerin ötesinde artıyor. Türkiye'de de artacaktır. Zaten bakanlığımızın bir enerji planı var biliyorsunuz. Bu enerji planı
1: Evet.
0: çerçevesinde bir takım hedefler var. O hedefleri tutturmak için de bu yatırımlar şart. Önümüzdeki dönem bunun daha da artacağını düşünüyorum. Türkiye çünkü güneş enerjisi için çok iyi bir ülke. Birçok avantajı var. Ve ilgi çekeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönem yeni yatırımcıların. Ama bütün bunlar yapılırken yerli sanayicimizin korunması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bakanlığın 2035 yılına dair bu GES'teki hedeflerinde şu an hangi konumdayız sizce? Yavaş yavaş buradaki hedeflere yaklaşıyor muyuz ve önümüzdeki dönemde buradaki hedefleri daha da artırmak için yeni bir politika seti ortaya konulmalı mı? Buna ihtiyaç var mı şu an sektörde?
0: Ben güneş enerjisi sektörünü temsil eden biri olarak, yani üniversitede akademisyen olarak hiçbir hedef bu konuda beni tatmin etmiyor. Çok daha yüksek rakamlarda hedefler konması elbette bizi mutlu edecektir. Ancak mevcut hedefler de azımsanacak, küçümsenecek hedefler değil, yüksek hedefler. Bu yönde de ilerleme sağlanıyor. Mevcut dolar haritası zaten belirlendiği şekilde yürüyor. Yani hedefe ulaşılacak tarzda bir genişleme söz konusu önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda, önümüzdeki yıllarda da olacağını umuyorum.
1: Güneş enerjisi yatırımlarında sektörün en büyük sorunlarından iki tanesinin biri şebeke kapasitesi, diğerinin de bağlantı süreçleri olduğu konusunda. Peki siz bu konuya katılıyor musunuz ve bu sorunları çözmek için nasıl bir politika setiyle karşı karşıya kalınması lazım?
0: Şebeke kapasitesinin teknik olarak tam ne kadar olduğu konusunda net bir veri yok benim bilimde. Bu konuda mutlaka konuyla ilgili birimlerin çalışmaları var. Ancak dünyada örnekler var. Almanya bir örnek. Almanya'daki şu anda GES yatırımları Türkiye'nin neredeyse 3 katı mertebesinde. Oradaki şebekeye bağlandığına göre Türkiye'de de o yüksek oranda belki daha fazla bağlantı sağlamak mümkün olacağını düşünüyorum teknik olarak. Tabii ki bu şeye bağlı. Yani elbette ki teknik olarak çalışmaya ve belki de şebekenin rehabilitasyonu gibi bir takım önlemler alınmasına bağlı. Ben ama uzun vadede şebekelerden de kurtulacağımızı düşünüyorum. Yani şebekeden bağımsız off-grid sistemlerin bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum.
1: Son dönemde saatlik mahsuplaşma da enerji sektöründe çok büyük bir tartışma konusu yarattı. Yani üretim ve tüketimin aynı saatte dengelenmesi şu an gündeme alındı. Peki bu yatırımcı için sizce bir fırsat mı, yoksa önümüzdeki dönemde özellikle gez çatı ürünlerine karşı dönüş sürelerini uzatan bir adım olarak nitelendiriliyor?
0: Yani şimdi tabii saatlik mahsuplaşma kullanıcı açısından olumsuz bir hava yaratıldı Türkiye'de. Ben hani onun tartışılarak, görüşülerek daha iyi bir noktaya getirileceğini düşünüyorum. Üretimin tüketimi karşılaması mantığını çok bana mantıklı gelmiyor, doğru gelmiyor. Yani fazla üreten şebekeye verebilmeli ve başkası kullanabilmeli. Araçlara aktarabilmeliyiz. Yani güneş enerjisinin fazlası olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet Raşit Bey, baktığımızda aslında güneş enerjisi sadece santrallerle değil, burada tarım GES'leri, yüzer sistemler ve bina entegrasyonuyla da birçok alanda aktif bir şekilde rol oynuyor. Peki bu süreçte tarım tarafını detaylandırırsak, burada verimliliği artıracak nasıl sistemler var ve son dönemdeki tarım arazilerinde birçok don olayını da biz yaşamıştık. Burada verimliliği artırmak amaçlı nasıl bir katkısının olduğunu görüyorsunuz?
0: Burada ondan önce şunu söylemek istiyorum. Yani fotovoltaik güneş enerjisi sistemleriyle ilgili toplumda zaman zaman yanıltıcı, yanlış yönlendirici bilgiler yayılıyor, özellikle sosyal medyada. Bunların büyük bir çoğunluğu külliyen ya abartı ya da doğru değil. Güneş enerjisi şu anda hiçbir başka enerji türüyle karşılaştırılamayacak kadar temiz, doğayla barışık ve herhangi bir kirletici olmayan, sessiz, hareketsiz, herhangi bir emisyonu olmayan, salım yapmayan, zehirli olmayan bir enerji türü. Yani nereden baksanız diğer enerji türlerinin tamamına göre daha iyi bir enerji türü. Tarımla ilgili de şöyle bir yanılgı var. Tarımsal arazilerin üzerine bu sistemler kurulması halinde tarıma zarar vereceği düşünülüyor. Biz şimdi son yıllarda Günam olarak, ODTÜ Günam olarak agro PV dediğimiz tarımsal arazilerin ikili kullanımına yönelik çalışmalar yürüttük. Ayaş'ta bir tesisimiz var, başka yerlerde de var. Tarımsal arazilerin üzerine fotovoltaik sistemlerin, güneş panellerinin kurulması oradaki tarıma zarar verici bir şey değil. Yeter ki bu bilinçli yapılsın. Doğru ürünlerin üstüne doğru paneller konsun ve en uygun şekilde bu
1: optimizasyonu diye amaçlıyorsunuz.
0: Evet. Yani dünyada bunun regülasyonu var. Bir tek Türkiye'de yok. Yani biz de bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Yani Avrupa ülkelerinin çoğunda bu konuya bir kurallar, yasalar ve regülasyon getirilmiş durumda. Biz de bir an önce Türkiye'de bunun oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet, Profesör Doktor Raşit Turan, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, buradan otomotiv sektöründeki son rakamları konuşmak üzere bir diğer konumuza gidiyoruz. Stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Genel Koordinatörü ve Top Otomotiv Ticaret Meclis Başkanı Doktor Hayri Erce bizimle. Hayri Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hayri Bey, sıcağı sıcağına bu sabah ODM'de Nisan ayı verilerini aldık. Tabii geçtiğimiz seneye kıyasla son 3 ayda bir daralma olduğunda hafif çaplı veriler bize gösteriyor. Nisan'da %1'lik bir daralma var. Ocak-Nisan döneminde %3'e varan bir daralmanın olduğunu gördük. Peki rakamların detaylarını biraz sizden dinleyelim ve bu düşüşün ardında hangi temel sebepler yatıyor? Bunları da detaylandıralım sizinle.
2: Evet, 2026'ya çok hızlı bir giriş yaptık. Üçte birinde yılın tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle de Nisan ayı otomotiv pazarı sonuçlarını yayınladık. Buna göre sadece Nisan ayına baktığımız zaman yine de 100 binin üzerinde bir pazar olduğunu görüyoruz.
1: Geçtiğimiz ay 100 bin barajını aşmıştık zaten.
2: Geçen ayda 102 bin civarındaydı. Evet. Bu ayda 104 bin. Geçen senenin Nisan ayına baktığımız zaman ise 105 bin olduğunu görüyoruz. Bunun detaylarına baktığımız zaman otomobil tarafında geçen sene 85 binden bu sene 80 bine düştüğümüzü görüyoruz. Yani %6'lık bir daralma var. Ticari vasıta tarafında ise 20 binden 24 bine çıktığını görüyoruz. Yani bir anlamda hafif ticari vasıta satışları otomobildeki düşüşü kompanse etmiş gibi gözüküyor Nisan ayı itibariyle. Kümülatif rakamlara baktığımızda ise yılın ilk 4 ayında geçen sene 380 bin adet civarında bir satış olmuştu. Bu sene 370 bine düştüğünü görüyoruz. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi %3'lük bir düşüş söz konusu. Evet. Ama otomobil tarafındaki düşüş biraz daha fazla, %6 civarında.

0: oranında. Geçen sene 310 bin adet civarındaydı. Bu sene ise 290 bin adete düştüğünü görüyoruz. Yine ticari vasıta tarafında yaklaşık 7-8 bin adet daha fazla geçen seneye göre satış olduğunu görüyoruz. Toplamda 10 bin adetlik bir gerilimimiz söz konusu kümülatif rakamlara göre bu sene.
1: Tabii Orta Doğu Savaşı'nın yavaş yavaş rakamları etkisini de almaya başladık. Peki her sektör etkisi var, fakat bu düşüş ve daralmada Orta Doğu Savaşı'nın yanı sıra başka sebepler de var mıydı? Önümüzdeki dönemde beklentiler tabii yıl sonuna dair 1 milyon 300 bin barajını aşmak niteliğindeydi. Bu rakamlarla beraber bu beklentilerde bir aşağı yönlü revizyon öngörüyor musunuz?
0: Şimdi toplam rakamlara baktığımız zaman Nisan ayı sonu itibariyle çok fazla kayıp olmadığını görüyoruz. Otomobilde bir 20 binlik geçen seneye göre kaybımız var. Yalnız şunu unutmamak gerekir. Yılın ilk 4 ayında yapılmış olan satışlar geçen senenin son çeyreğinde veya bu senenin ilk çeyreğinde verilmiş olan siparişlere göre, yani markaların üretim merkezlerine vermiş olduğu siparişlere göre ve fiyatlara göre.
1: Evet.
0: Yani petrolün 60-65 dolarlar seviyesinde olduğu dönem itibariyle bu siparişler verildi. Tabii şimdi 100 doların üzerinde kaldığını, asılı kaldığını görüyoruz petrol fiyatlarının. Bunun ister istemez maliyetler üzerinde olumsuz baskısını önümüzdeki aylarda daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii şu an içerisinde otomotiv sektörü gelmiş olduğu 1 milyon 300-1 milyon 400 seviyesinden de çok fazla geri düşmek istemiyor. Çünkü burada kırılmalar yaşadığımız zaman bunu kompanse etmek, tekrar kazanmak birkaç yıl olabiliyor. Ciddi süreler kaybolabiliyor. Bunun işte 2018 yılında ve pandemi döneminde yaşadığımız gibi bu şekilde bir kırılma olmasını da biz kesinlikle istemiyoruz. Otomotiv ekosistemi gerçekten çok olumsuz etkileniyor. Onun için çok ciddi kampanyalar var. Sıfır faiz kampanyaları var, indirim kampanyaları var ve sektörün satışlarını belirli bir tempoda tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki döneme baktığımızda ise petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalacak olursa, işte dün enflasyon rakamlarında da gördük, ister istemez maliyetler artacak. Lojistik maliyetlerinde gerçekten çok ciddi artışlar söz konusu.
1: Peki şu an toplam maliyet artışını biraz sizinle konuşalım. Ne kadarlık bir artışla sektör karşı karşıya kaldı ve bu artışı tüketiciye yansıtmaya ne zaman başlayacaksınız ve yansıtmayı planlıyor musunuz?
0: Şimdi tabii maliyet artışlarını şu anda markadan markaya muhakkak çok farklılık göstermekte. Çünkü onların tedarik süreçleri her birinin birbirinden farklı olabilir. Bir de burada aslında iki senaryo üzerinden hareket etmekte fayda var. Eğer bu ay içerisinde savaş tamamlanır ve petrol fiyatları 100 doların altına gelirse, o zaman bu maliyet artışları biraz daha dengelenebilir gibi gözüküyor. Lojistik maliyetlerinde de bir miktar geri gelebilir. Diğer taraftan da sizler de sürekli yayın yapıyorsunuz. Kur artışlarında da geçtiğimiz aylara göre bir miktar hızlanma görüyoruz. Yani geçtiğimiz aylarda %1.2 civarında olan kur artışının şimdi Nisan ayına baktığımız zaman %1.6 civarında olduğunu görüyoruz. Bunun da maliyetleri arttırıcı bir etkisi olacaktır. Önümüzdeki aylardan itibaren ister istemez bir maliyet tarafında artış söz konusu olacak gibi gözüküyor. Tabii uzun vadeli devam etmesi durumunda, yani 3 ayı aşması durumunda ise bu Hürmüz Boğazı'ndaki krizin, o zaman tabii tedarik zincirindeki kırılmalar daha fazla gündeme gelecektir. Bu sefer araç bulunabilirliği ile ilgili problemler gündeme gelecektir. Bu tabii içinde bulunduğumuz durumu daha da karmaşık bir hale getirme ihtimali var. Yani bir yandan maliyetler artıyor, diğer taraftan araç bulunabilirliğinde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Talep de ister istemez enflasyonun artması nedeniyle bir baskılanabilir. O zaman yıl sonuna bakışımız biraz daha değişecektir. Çünkü bizim yıl başında baktığımız zaman bu seneyi geçtiğimiz senenin bir miktar altında olacağı şeklindeydi. Geçtiğimiz seneyi kamyon, ticari vasıta, otomobil hepsi 1 milyon 400 bin adet civarında kapamıştık.
1: Evet.
0: Bu senenin 1 milyon 350 bin civarında olacağını biz öngörüyorduk. Ama şimdi yavaş yavaş onun altına kayıyoruz gibi gözükür. Tabii buradaki temennimiz hemen hemen her sektördür bu geçerlidir sanırım. Bir an önce Hürmüz Boğazı ile ilgili problemlerin dengelenmesi, çözümlenmesi ve bu maliyet artış, petrol fiyatlarının geri gelmesi ve maliyet artışlarının tüketiciye yansıtılmayacak boyutta kalması şeklinde.
1: Belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması
0: daha
1: tabii her sektörde
0: öngörülebilir olması.
1: Şimdi birinci tarafa baktığımızda birinci çeyrekte tabii bir daralma olduğunu Nisan'ı da katarsak görüyoruz. Burada ikinci çeyreğin başındaki rakamlar da şu an daralmaya başlanan bir ayla bizi karşı karşıya bıraktı. Peki bu süreç biraz ikinci ele dair talebin de artışından kaynaklı mı oldu? Şu an birinci elle ikinci el tarafı arasında ne kadarlık bir makas farkı var ve Orta Doğu Savaşı'nın da etkisiyle beraber ikinci ele ait bu eğilimin daha da artışa getirebileceğini öngörüyor musunuz?
0: Şimdi kümülatif rakamlar itibariyle Nisan soyunu rakamlarına şu anda sahibiz. %3 civarında bir daralma var. Ama ikinci eldeki satışları TÜİK verilerini alıyoruz.
1: Evet.
0: İlk iki aylık verilere baktığımız zaman geçen seneye göre biraz daha yukarıda gibi gözüküyor. Şimdi otomotiv sektörünün tabii kendi içerisinde bir döngüsü var. Ve bu döngü aslında otomotiv sektörünü ve satışları canlı kılıyor. Çünkü ikinci ele baktığımız zaman çok aslında ciddi bir yaşlı araç parkımız var. Bugün otomobil artı ticari vasıtaların toplam rakamı 24 milyon civarında. 16 yaş üzerindeki araçlara baktığımız zaman %41 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 12 yaş üzerinde

0: de bir aracı varsa bunu 0-5 yaş arasındaki bir araçla değiştirme eğilimi içerisinde. Eğer 0-5 yaş arasındaki bir aracı varsa da yeni bir araç alma hedefi içerisinde. Bu döngü aslında bir miktarda bizi otomotiv sektöründe pazarın canlı devam etmesi noktasında da faydası oluyor.
1: RKT Radyo.

0: Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. ETS. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, maden dünyasına hoş geldiniz. Evet, bugün maden dünyasında bir tarafta savaş ortamı ve madenciliğin önemi, bu savaş ortamında özellikle nasıl şekilleniyor, ülkelerin güvenliği açısından nasıl bir sorun var ortada, tüm bu detayları konuşurken maden projeleri büyük yatırımları gerektiren projeler, finansmana erişim burada nasıl şekilleniyor ki, özellikle finans kuruluşlarının bu anlama yaklaşımı, bu alanda yaklaşımları, yeşil finans tam olarak neyi ifade ediyor? Yine konularımız arasında değerlendirilirken sürdürülebilirlikle bağlantılı olarak yeni finans türleri de ortaya çıkıyor. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Ankara stüdyomuzdan bize kendisi katılıyor. TÜMAT Madencilik Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Bilge Küçükayten bizlerle birlikte. Bilge Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet. Tüm dinleyenleri, izleyenleri saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikli olarak şöyle bir madenciliğin önemiyle başlamak gerekirse. Savaş ortamı, Orta Doğu'da yaşanan gerilim, ABD, İran savaşı ve madenciliğin önemi diyecek olursam, hakikaten ülke güvenliği açısından bakmak gerekirse nasıl bir yerde şu anda?

0: madencilik bu savaş ortamında nasıl etkileniyor, ne dersiniz?
1: Tabii madencilik dünyanın en eski mesleği, çağlara ismini veren faaliyet, tarımla beraber insanlığın ilk uyguladığı faaliyetler arasında taş devri, tunç devri, demir devri, bakır devri bildiğimiz gibi çağlara ismini verdi. Ve tarımın da yine gelişmesinde madenciliğin önemli katkısı ve rolü var. Hem gübre girdilerinde hem tarımsal ekipmanların üretiminde madencilik önemli. Yine bu madenciliğin önemini iki alanda ele alabiliriz. Birisi finansal boyutu ülkeler için, iki arz güvenliği ve stratejik boyutu. Finansal yönünü ele alırsak, yani günlük hayatımızda madenden üretilmeyen petrol ürünlerinde, o da bir yeraltı zenginliğidir. Petrol ürünlerinde sayarsak, madenlerden üretilmeyen bir madde yok. Sadece ağaç ve ağaçtan üretilen ürünler dışında gözümüzün gördüğü her şeyi aslında madenlerden üretiliyor ve günlük hayatımızda kullanıyoruz. Tabii finansal yönüne bakarsak ülkemiz, her platformda bunu dile getiriyoruz. Dünyada ticarete konu edilen 90 maden türü var. Bu 90 maden türünün 70'ini biz aslında ülkemizde üretip ticarete konu edebiliyoruz. Ama baktığınız zaman işte ticaret verilerine, ülkemiz bu altın, demir, bakır, kömür, demir, mermer, bu ürünlerin ithalatı sebebiyle her yıl milyarlarca dolarlık bir cari açığı, bu dövizi dışarıya vermek suretiyle dışarıya ödüyoruz. İşte siz az önce bahsettiniz, Orta Doğu'da büyük bir savaş var. Koca koca savaş gemileri, uçaklar, füzeler, bütün bu savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 25 milyar dolar civarında. Bizse işte her yıl milyarlarca dolarlık madeni aslında kendi topraklarımızda üretebilecekken Türkiye'miz, ülkemiz bu anlamda potansiyeli yüksek ülkeler arasında, dediğim gibi birçok madenin üretimini ülkemizde gerçekleştirebiliyoruz. Yine altın özelinde baktığımız zaman, altın kıymetli metal ve stratejik bir metal. 20-25 milyar dolarlık bir altını biz ithal etmek suretiyle dövizimizi dışarıya ödüyoruz. Bu anlamda ne dedik? İşte o savaşın bugüne kadarki maliyeti Amerika'ya 25 milyar dolar. Yani bu ithalatların ülkemizin belini nasıl büktüğünü bu mukayeseyi yaparak aslında anlayabiliriz. Mali kısmını yanında işin bir de stratejik kısmı var. Tabii savunma sanayi gururumuz, işte İHA'larımız, SİHA'larımız, ülkemizde üretilen kurumların ürettiği birçok savunma sanayine ait ekipmanlar, gurur duyuyoruz. Dünyanın da birçok ülkesinde bu ekipmanlar kullanılıyor. Ama tabii her ne kadar teknolojiye sahip olsanız da bir arz talep dengesindeki bozulma, işte bu ürünlerin üretilebildiği malzemelere erişim ve ambargolar, mesela işte kesici delici uçlarda sıklıkla kullanılır tungsten madeni. Şu anda da işte bu füze başlıklarında kullanılıyor. Ve inanılmaz bir talep var. Şu an bir kara borsa oluşmuş durumda.
0: Evet.
1: Yani paranızla bile erişemez durumdasınız. Ve bu durumda stratejik olarak bu gibi kritik mineralleri, işte yine batarya teknolojisinde, yenilenebilir enerjide kullanılan bu mineralleri ülke topraklarınızdan üretip bu tür savunma sanayi ürünlerinin üretiminde de kullanabiliyor olmanız lazım ki bu ambargolara takılmadan ülkenizin savunma güvenliğini de sağlayabilmek adına.
0: Peki şimdi yani maden tarafına, evet, öneminden bahsediyoruz, oldukça kritik önem var. Ama maden projelerinin biraz seyrinden de bahsedelim. Yani bugün büyük yatırımlar gerektiren bir projelerden bahsediyoruz aslında. Bu yatırımları gerçekleştirirken de finansmana erişim konusu oldukça önemli. Maden şirketleri ne yapmalı ki bu finansmana erişim konusunu kolaylaştırabilsin? Kredi tarafı mesela nasıl bir bakış sergiliyor bu projelere?
1: Tabii madencilik projeleri büyük yatırım gerektiren projeler. İşte bir arama dönemi geçirip işte milyonlarca dolar para harcadıktan sonra artık hani elinizdekini tüketmişken bir de bunun üzerine çok büyük yatırımla bu tesis

İşleri ayağa kaldırmak durumundasınız. İşte burada patronlarımızın öz finansmanlarıyla bunu bir yere kadar getirebiliyoruz. Burada dış finansmana erişim konusu ortaya çıkıyor. Tabii kredi kuruluşları, kredi verenlerle temasa geçiliyor. Burada tabii çok detaylı bir risk yönetimi gerçekleştirmek gerekiyor. Nedir bunlar? Mesela bir ruhsat hukuku ve madenlerin işte varsa herhangi bir davası, izinlerinin tam eksiksiz alınmış olması. Bunun yanında yine teknik anlamda fizibilitelerinin doğru yapılmış, varsa metalürjik testlerinin çok iyi uygulanmış, şev stabilitelerinin iyi yapılmış olması gibi risklerin değerlendirilmesinin yanında yine maden yatağı, işte yerin altında örtülü gömülü bir varlık. Bu maden yatağının kaynak ve rezerv güvenliğinin çok iyi şekilde yapılan uluslararası raporlarla ve bu finans kuruluşlarının yine üçüncü taraf bağımsız denetçileriyle ya da uzmanlarıyla bu kaynağın sağlamlığının ortaya konulmasıyla bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Yine bunların yanında çevresel ve sosyal anlamda kredi kuruluşları bu faaliyetin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi için çevresel ve sosyal risk değerlendirmeleri, etki değerlendirmeleri yapıyor. Ne yapılıyor? Bütün bu faaliyetin işte hava emisyonları, suya olacak etkiler, biyoçeşitliğe olacak etkiler, bunların hepsinin değerlendirildiği bir çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışması yapıyorlar. Bunun yanında iş gücü ve insan kaynağı yönünden yine bu projelerin değerlendirmesi yapılıyor. İşe alım nasıl? Terfi atama nasıl, özlükler, sendikasyon, varsa işten çıkarmalar nasıl, bunu bir sisteme bağlıyor. Bunun yanında iş ve toplum sağlığı güvenliği yönünden bu projelerin tam ve eksiksiz yürüyor olması lazım. Çalışanların sağlıklı beden ve ruh sağlığı yerinde evlerine, ailelerine çok iyi şekilde geri teslim etmek bu projelerin de yine bir parçası. Burada çok detaylı projelerde risk değerlendirmeleri, iş sağlığı güvenliği yönünden risklerin belirlenmesi, bu risklerin azaltılacağı tedbirlerin ortaya konması, yine iş izin sistemlerinin hayata geçirilmesi, bunların yanında yine toplum sağlığı güvenliği yönünden yapılacak faaliyetlerin paydaşlarla paylaşılması gibi yine bu risk değerlendirmeleri finans çalışmaları arasında yer alıyor. Arazi edinimleri, işte çalışacağınız alan bir şahıs arazisi ya da bir tarım arazisi ise bu alan üzerindeki hak sahiplerini buluyorsunuz. Bu hak sahipleri üzerinden eğer orada bir tarım faaliyeti ya da hayvancılık faaliyeti yapılıyorsa bu faaliyete olabilecek etkileri ortaya koyuyorsunuz. Bu arazinin ediniminden dolayı o malikin herhangi bir gelir kaybına uğrayıp uğramayacağını değerlendirip varsa iyileştirme fırsatları ve projeler ortaya koyuyorsunuz. Yine biyoçeşitlilik yönünden bu projeler çok titizlikle inceleniyor. Alanında çok uzman ekipler daha faaliyetin erken evrelerinden itibaren işte baseline çalışması dediğimiz temel veri toplama çalışmalarını yürütüyor. Önce literatür taramaları, sonra işte bu literatürde elde edilen verilerin sahada mevsimlere sair şekilde hocalarımız tarafından o türlerin, literatürde ortaya konulan türlerin sahada izlenip yine bu türlerin yerinde tespitiyle varsa kritik habitatlar, endemikler, sucul yaşam öğeleri, bütün bunların çok iyi şekilde değerlendirilip yine bu habitata olabilecek etkilerin en aza indirilebileceği bir yönetim mekanizması. Kültürel miras yönetimi, yine kültürel mirası da çok iyi şekilde ele alıp varsa somut kültürel miras, yani o sahada yapılacak analiz çalışmalarıyla yine masa başı ve saha çalışmalarıyla varsa taşınır ya da taşınmaz kültürel miras ortaya konması ve yine soyut kültürel mirasımız, işte bunlar nedir? Örf adet annelerimizden kaynaklanan ve bir sonraki nesillere aktarılması gereken bu hususların ortaya konulup yönetim planlarıyla bir sonraki nesillere ortadan kaybolmadan aktarılması şeklinde yapılan çalışmalar. Evet. Yine çok detaylı paydaş katılım çalışmaları, ilgili paydaşların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerin ortaya konması,
Yine bu ihtiyaç ve beklentiler yönünden

0: hangi paydaşa, hangi sıklıkla, hangi metodolojiyle ulaşılacağının belirlendiği çok detaylı paydaş katılım planlarının uygulanmasıyla ve bütün bu başından sonuna saydığım mekanizmaların bir bütün halinde ortaya konmasıyla çevresel ve sosyal yönetim sistemi ortaya konur. Yine teknik çalışmalarla da bir araya geldiği zaman artık finans kuruluşlarının sizin projeniz üzerindeki tüm risklerin belirlenip bertaraf edildiği bir yol haritası ortaya çıkar ve bunların sonunda artık finansa erişim konusunda önemli adımlar atmış olursunuz.
1: Peki yeşil finans, yeşil finansı konuşuyoruz. Tam olarak ne ifade ediyor bu bağlamda? Yani iklim kriziyle mücadelede finans sektörüne baktığımız zaman rolü ne kadar belirleyici bu süreç içerisinde? Yeşil finans madencilik tarafına biraz mesafeli değil mi? Ne dersiniz?
0: Tabii yeşil finans dediğimiz zaman bu finans yani finansla edinilen tutarların yine iklim özelinde, su ayak izinin azaltılması özelinde, yine sosyal yatırımlar özelinde, örneğin elektrikli ekipmanlara geçerek karbon emisyonlarının azaltılması özelinde uygulandığı önemli finans aracılıkları. Yani bu edindiğiniz finansmanı doğrudan bu karbon ayak izi, su ayak izi gibi az önce bahsettiğim verilerin yatırımlarında ya da bu yatırımların iyileştirilmesinde kullanıyorsunuz. Biz de kendi şirketimizde önce 2018-2019 yıllarında iki finansman dönemi geçirdik. Tabii bu sizin programlarınıza da sıklıkla çıktığı için isimlerini verebiliyorum. Dünya Bankası ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası. Çok detaylı politikaları var. 2024 yılında örneğin EBRD politikalarında bir güncelleme yaptı ve artık insan haklarını önceleyen, iklimi önceleyen, yine paydaş katılımını önceleyen, önceki politikalarında riski yönet ve zarar verme başlığıyla ilerleyen, şu anda riski yönet ve net pozitif katkı koy mottosunu güden bir yaklaşıma döndü. Biz de tabii eski çalışmalarımızı bu güncel çalışmalar doğrultusunda yenilemeye başladık. Neler yapıyoruz işte? Bütün bu faaliyetlerimizi insan hakları temelli güncelliyoruz. Örneğin madene ulaşım yolunuz ya da maden faaliyeti sebebiyle bir şahısın, vatandaşın yolunu kapatıyorsanız insan hakları temeliyle bu etkiyi değerlendirmeniz lazım. Biz de bu anlamda çok detaylı insan hakları etki değerlendirmeleri ve bu etki azaltıcı önlemlerin belirleneceği faaliyetler yürütüyoruz. Yine insan hakları perspektifinde güvenlik personellerimize çok detaylı insan hakları eğitimleri veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önceliyoruz ve bu konularda hem bizler beyaz yakadan başlayıp yereldeki kırsalda faaliyet gösterdiğimiz için yereldeki oradaki çalışanlarımız ve ailelere de işte ailenin önemi, eşin, kadının önemi ve eşitlik konularında çok detaylı eğitimler veriyoruz. Yine iklim risklerinin belirlenmesi, iklim risklerinin değerlendirilmesi, mesela ileriki projeksiyonlarda işte iklim değişikliği sebebiyle sıcakların artacağı ve bu sıcaklıklarda çalışanların daha sıcak ortamda çalışabileceği gibi, işte böyle çok basit şekilde açıklamak gerekirse, iklim risklerini çok detaylı şekilde ele alıp hem bize, çalışanlara ve etrafa ne gibi eksi ve artıları olur, bunları çok detaylı şekilde ilerliyoruz. Tabii bu faaliyetlere başladığımızda biz kendi şirketimiz olarak tam ve eksiksiz bu gereklilikleri uyguluyorduk. Şimdi yeni gereklilikler ve politikalarla bunu bir dış halkaya açarak bu kendi uyguladığımız iyi uygulamaları artık alt yüklenici ve tedarikçilerimizden de ister hale geldik. Biz de oluşturduğumuz tedarikçi değerlendirme ekipleriyle az önce bahsettiğim bu gereklilikleri hem kendi uygulamalarımızda hem de alt işveren ve tedarikçilerimizde bu konu başlıklarını arayacak şekilde önemli tedarikçi değerlendirme programları ortaya koymuş olacağız.
1: Peki şimdi diğer tarafta mevzuat tarafına da biraz geçmek istiyorum. Kredi kuruluşları gereklilikleriyle birlikte arada büyük bir farklılık söz konusu mu Bilge Bey?
0: Şimdi bizim Türk mevzuatımıza göre, Türk mevzuatımız yani çevre kanunumuz Avrupa Birliği müktesebatlarıyla paralel ve uyumlu şekilde şu an yürürlükte. Çok detaylı çevre kanunumuz var. Çevre Bakanlığımız hakkını teslim etmek lazım. Bu konuda çok hassas. İşte 22-23 kurumun olumlu görüşüyle oluşturulan, tek tek kelime kelime incelenen ve komisyonlardan geçen yaklaşık 500 sayfaları bulan ÇED raporlarımız var. Bu ÇED raporları içerisinde her başlık çok detaylı şekilde ele alınıyor ve inceleniyor. Ve faaliyetler bu ÇED raporlarında ele alınan ve taahhüt edilen gereklilikler doğrultusunda yürütülüyor. Yine bunun yanında işte sosyal etki değerlendirmeler gibi yenilenen konular ÇED formatımıza girmiş durumda. Artık ÇED raporlarımızda bu başlıkları da çok iyi şekilde ele alarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunun yanında yine az önce bahsettiğim konuların da yıllar içerisinde bu çalışmalara dahil edileceği ve yine bakanlıklar nezdinde takip edileceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi yani yeni finans türleriyle, yeni finans türlerinin işte sürdürülebilirlikle bağlantılı inşa edilen yeni finans türlerini de biraz tanımak isteriz. Çalışılıyor mu yeni finans türleri, ne dersiniz?
0: Evet, tabii bu sürdürülebilir konusu yıllar içerisinde önem ve değer kazandıkça farklı sürdürülebilirlikle bağlı finansman modelleri de ortaya çıkıyor. Bunlar içerisinde neler var? Biz de bir tanesi üzerinde şu an çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sistemi nedir bu? Koyduğunuz sürdürülebilirlik hedefleri, işte bu ne olabilir? Karbon ayak izinin azaltılması, işte su ayak izinin azaltılması, sosyal anlamda, sosyal konularda konulabilecek hedefler bu ve bu hedeflere uyumun takip edilip yine dış denetim firmaları ve bağımsız kurumlarla incelenip raporlandığı değişken faizli bir sürdürülebilirlik kredisi üzerine çalışıyoruz. Bu ne demek? Burada yine az önce bahsettiğim hedeflere uyumunuzu gözeten, işte hedeflere uyum gösterdiğinizde sabit, hedeflerden koptuğunuz ya da hedeflerinize uyamadığınız zaman faizin yükseldiği, yani burada ceza ödül mekanizması gibi düşünebilirsiniz. Hedeflere uyarsanız düşük faizle, bu hedeflerinizi tutturamazsanız faizinizin yükselerek aslında bir itici güçten mahrum kalmanız şeklinde böyle değişken faizli bir sürdürülebilirlik kredisi üzerine çalışıyoruz. Bu aslında performans iyileştiren bir teşvik mekanizması.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum aydınlattığınız için. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler efendim. Evet, TÜMAT Madencilik Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Bilge Küçükaytan'la birlikte Maden Dünyası'nı gerçekleştirmiş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Ertuğrul Yücenur. Yanı başımda kendisi, Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim Zeynep Hanım.
0: Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Tabii sizinle aslında konuşacak çok başlık var. İçinden geçtiğimiz sürecinde ürettiği başlıklar var. Sizin kendi projeleriniz, planlarınız üzerine de konuşmak istiyoruz. Ama önce isterseniz biraz böyle sektördeki genel ahvali değerlendirelim. Hem girişim, yatırım iştahı nasıl, önce onu konuşarak başlayalım. Sonra rakamlarla da biraz görünümü değerlendiririz.
1: Tamam. Şimdi önce sektörün çok kısa bir

0: tarafını çekmekte fayda görüyorum. Sigorta sektörü aslında Cumhuriyet'ten öncesine dayanıyor Türkiye'deki geçmişi. 2000'li yıllardan sonra da yabancı sermayenin de Türkiye'ye ciddi yatırımlarıyla bugün çok homojen bir yapı oluşmuş durumda. Yerli yabancı şirketlerin bir arada olduğu, güçlü rekabetin üst üste yaşandığı bir sektör. Özellikle son yıllarda da yerli bir takım grupların, Türk sermayeli gruplarında sigorta sektörüne ilgi duyduğunu, yeni şirketler kurduğunu görüyoruz. Allianz olarak biz de aslında bu topraklarda oldukça eskiyiz. Şirketimizin kökeni Cumhuriyet'le eşit, o yıllara dayanıyor. Allianz olarak doğrudan yatırımımız yaklaşık 40 yılı bulmuş durumda. 2008 yılından beri de Allianz Türkiye adı altında %100 bir Allianz şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. O günden bugüne de, siz yatırım diye sordunuz, o günden bugüne de yaptığımız toplam yatırım, Türkiye'ye yaptığımız toplam yatırım 1 milyar euroyu bulmuş durumda. Bugüne bakacak olursak da bu sigorta şirketleri açısından aslında genel görünüm. Tabi bu yatırımın bir de bu büyük bir ekosistem, işin içinde dağıtım kanalları, acenteler, sigorta şirketlerine hizmet veren çeşitli kuruluşlar var. Bu yatırım iştahının da her geçen gün arttığını görüyoruz. Burada görece daha az artan konu bizim sektörümüzün bel kemiği olan acentelerin sayısı. Türkiye'de yaklaşık sayısı 15 ile 16 bin arası değişen, Türkiye'nin dört bir köşesinde sigorta ürünlerini insanlara ulaştırmaya çalışan acente var. Acenteler genellikle bireysel girişimciler ve bu girişimcilerin sayısının da son dönemde, son yıllarda pek fazla artmadığını görüyoruz.
1: Neden artmıyor?
0: Çünkü bu girişim yapma, genellikle biz acentelik Türkiye'de babadan oğula ya da bir noktada çalışan olarak başlanarak meslek edilen bir iş konumunda. Tabii ki doğası gereği bir takım kayıplar da var. Sektörden çıkan acenteler de var. İşte tam bu noktada biz Allianz Türkiye olarak bundan 4 yıl önce, acaba hani her beyaz yakalının hayalidir bir noktada kendi işinin sahibi olmak. Çoğunun hayali aslında gidip Ege'de de güneyde bir iş yeri sahibi olmaktır, ama benim kız kardeşim eski bankacı, bu hayali gerçekleştirdi bu arada.
1: Ne mutlu ona.
0: Ama biz dedik ki bu hayali Ege'de bir kafe restoran açmak olmayan ama yine de kendi işinin sahibi olmak olan finans çalışanları için bir program geliştirebilir miyiz dedik ve girişimciler ofisi adını verdiğimiz program ortaya çıktı. Temel amacı banka, sigorta sektörü ya da benzer ama daha ağırlıklı finans sektörü çalışanlarının kendi işinin sahip olabilecekleri bir ortam onlara yaratarak hem sektördeki acent sayısında hem de nitelikli şekilde finansal okuryazarlığı yüksek, sigortalara, müşterilere sigorta ürünlerini en doğru şekilde ulaştırabilecek şekilde bir kitleyle yeni acentler tesis etmek için yola çıktık. Şu an 250 sayısını bulmuş durumdayız. Hedefimiz 7 yıl içerisinde 1000 yeni beyaz yakalıyı kendi işini sahibi yapmak. Onları bu yolculukla desteklemek, eğitmek, öğretmek amacımız bu.
1: Neden bu gerekli ve önemli size göre? Yani sektörün buna niye ihtiyacı var? Zaten büyüyen bir sektör. Bu acente meselesi, ya da şunu da sorayım, sektör büyürken acenteler neden paralel büyümüyor ve neden ihtiyaç var?
0: Aslında acentelerin toplam üretimi sektörün paralelinde büyüyor. Acentelerin sayısı büyümüyor. Çünkü acente olmanın bir takım gereksinimleri var. Bir takım teknik yeterlilikleri de ihtiyaç duyuyor. Aslında biz bu eğitim programı çerçevesinde bu teknik yeterlilikleri ve sermaye yeterlilikleri konusunda da acenteleri destekliyoruz.
1: Yani kualifikasyon ihtiyacından
0: bütünüyle öyle. Ve hani şu da bir gerçek, neden ihtiyaç var dediniz. Sonuçta evet, tabii ki kendi işinin sahibi olmak isteyen beyaz yakalıları destekleme amacımız var, ama en temelinde de sigorta ürünlerini, bu işi en doğru şekilde bilen, kendi markamızı en iyi şekilde temsil edecek insanlarla sigortalılarımıza ulaştırma hedefi var. Bugün Allianz Türkiye olarak 8 milyon üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Allianz Türkiye çatısı altındaki 3 şirketimizde tüm branşlarda faaliyet gösteriyoruz ve demin yabancı yatırımcı ve yatırımdan bahsettim. Biz gerçi kendimizi Türkiye'nin Allianz'ı olarak tanımlıyoruz ama Allianz Türkiye'deki en büyük yabancı sigorta yatırımcısı konumunda. Amaç bu büyük markayı, dünyadaki varlık yönetimi sigortada bir numara olan bu markayı kendi yetiştirdiğimiz acentelerimizle hem onların iş sahibi yapmak, kendi işini sahibi yapmak, hem de bu markayı sigortalılara en doğru şekilde ulaştırmak.
1: Burada önceliklerinizden birinin de finansal okuryazarlık vurgusu olduğunu anlıyorum.
0: Evet.
1: Özellikle anladığım kadarıyla, daha doğrusu tahmin ettiğim kadarıyla yani sigortacılık sektörünün emeklilik tarafıyla yakın ilişkili bir başlık olduğunu söylemek mümkün. Çünkü özellikle özel emeklilik sigortaları tarafında çok konuştuğumuz bir başlık. Yani evet, finansal okuryazarlık ve burayı yönetme noktasında bilgi sahibi olma meselesi. Burada tabii Hani müşteriyle

0: Doğru iletişim ve doğru yönlendirme noktasında kualifikasyonların artması ihtiyacı kritik mi içinden geçtiğimiz günlerde?
1: Aslında kesinlikle öyle. Zaten şu bir aslında siz de farkındasınız. Ekonomik enstrümanların çeşitliliği her geçen gün artıyor ve bunları bu konuya özel ilgisi olmayan bir bireyin kendi kendine çözümlemesi, anlaması ve yatırımlarına yön vermesi hiç de kolay değil. Demin o yüzden girişimciler ofisinin temel amaçlarından, temel hedeflerinden birinin bankacılar olduğunu söyledim. Çünkü bu konuları algılamakta çok daha açıklar ve hızlı hareket edebiliyorlar. Temel amacımız herhangi bir taraf olmadan tüm enstrümanları bu arkadaşlarımıza öğretmek, bu arkadaşlarımızın en doğru şekilde bunu mevcut acentlerimiz için de yapıyoruz. Sadece bu girişimciler ofisi acentlerimiz için geçerli bir program değil. Bu her geçen gün karmaşıklaşan finans yatırım dünyasında en doğru yolu bireysel emeklilik olabilir, işin vergi avantajları ya da vergi mevzuatı sebebiyle hayat sigortalarında olabilir. Sağlık sigortalarına keza biliyorsunuz kendine has bir takım vergi avantajları var. Yani vergisinden finansal enstrüman dünyasının yelpazesine genel hakimiyete kadar her konuda arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Ve bir taraf olmaksızın bunu da aslında çok önemsiyorum. Biz Allianz olarak bir yatırım yönetimi şirketi değiliz. Biz burada bir çatı rolü üstleniyoruz ve Türkiye'deki yatırım yönetim şirketlerinin pek çoğuyla çalışıyoruz. En doğru olduğunu düşündüğümüz noktaya da yatırım yapmaları için sigortalılarımızı elbette kendi tercihleri bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz. Bu finansal danışmanlarımız aracılığıyla. Bir de finansal okuryazarlıktan bahsettiniz. Şimdi girişimciler ofisi bir proje. Allianz'ın çok değer verdiği bir projesi. Benim de çok kendi adıma gurur duyduğum bir proje. Ama bu 15 senelik Allianz'ın hatta 17 seneye yaklaşan yolculuğunda gurur duyduğumuz pek çok proje var Allianz Türkiye olarak. İşte bunlar içerisinde Koruncuk Vakfı ile yaptığımız Bir Kız Gelecek projesi var. Türk Alman Üniversitesi ile birlikte yaptığımız Allianz Teknik projesi var ki deprem ülkesi olduğumuz için çok değerli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda bir finansal okuryazarlık projesi başlattık Türkiye genelinde. Öğrencilerden başlayarak aslında toplumun genelini hedeflediğimiz bir proje. Toplumdaki finansal okuryazarlık seviyesini bir üst seviyeye çıkartmak için kapsamlı ve sistematik bir çalışma içerisindeyiz. Umarım önümüzdeki günlerde bunu da başka bir arkadaşım ya da ben paylaşıyor oluruz burada.
0: Peki. Şimdi biraz şu çok konuştuğumuz jeopolitik iklim ve sektörle ilişkisi etkisi üzerinden de değerlendirmenizi almak istiyorum. Üçüncü ayına giren bir savaş görünümü devam ediyor. Belirsizlik ortamı devam ediyor. Tedarikteki aksamalar devam ediyor. Bütün bunların sizin açınızdan, yani maliyetler tarafı zaten şirketler açısından yükselmeye devam ediyor. Sizin taraf için ne ifade ediyor?
1: Aslında çok bizim işimiz şu, biz Türk, bir sigorta şirketini tanımlayacak olursanız kişilerin sağlığını, varlıklarını ve sevdiklerini koruyan bir çatı, bir şemsiye vazifesi görüyor. Ülke ekonomisinin büyümesi, ülkedeki kurumların ve bireylerin ekonomik konumlarının daha olumlu olması çok doğal olarak bizim sektörümüzü doğrudan olumlu etkiliyor. Sigorta sektörü 2000'li yılların başından beri neredeyse her çeyrek reel olarak büyüdü. Bu çeyrek bir istisna oldu 2026'nın ilk çeyreği. Sebebi de aslında sizin de bahsettiğiniz jeopolitik konum. Reel olarak
0: Ne oldu
1: büyümediniz
0: ilk çeyrek sonuçları? Büyümedi.
1: İlk çeyrek sonunda aslında yine bir büyüme var ama reel bir büyüme yok. Nominal olarak bir büyüme var ama reel olarak enflasyonla birlikte değerlendirdiğimizde sektörün genelinde bir büyüme problemi çok uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Ama bu tip sigorta sektöründeki şirketlerin çok derin sermaye altyapıları var. Zaten varoluş amaçları da bu olduğu için bu tip kısa vadeli şoklar çok uzun vadeli etkiler yaratmazlar. Ama bir büyüme Türkiye'deki genel sektörlerdeki etkinin sigorta sektörüne de negatif yansımaları olduğunu söylemek elbette ki mümkün.
0: Allianz özelinde durum ne?
1: Biz iyi başladık ilk çeyreğe. İlk çeyrek sonuçlarında hemen hemen her branşta, hemen hemen diyorum aslında hepsinde reel büyümeyle ve pazar payı kazanarak yıla başladık. Zaten böyle bir de hedeflerimizi planlamamız vardı yıla başlarken. Umarım kendi adımıza söylüyorum sektör de daha iyi olur. Biz sektöre daha iyi oluruz. Ha, biz şu an için iyi bir noktadayız.
0: Ana omurgasını hangi tema oluşturuyor? Yani baktığınızda sağlık, işte kazalar, trafik hangisi ön planda? Sağlık mı?
1: Şimdi Türkiye'deki sigorta sektöründe otokaza sigortaları en yaygın sigorta tipi. Yani bilinen adıyla kasko ve trafik sigortaları en yaygın ve en geniş payı karşılıyor. Ardından sağlık sigortaları dahil edecek olursak bireysel emeklilik ve hayat sigortaları diye aslında bu gidiyor ve yangın sigortaları şeklinde bir sıralama var. aslında bakıldığında. Tabii Türkiye niye bu kadar yoğun bilgi var 2000'li yıl

0: Yılın başında yabancı yatırımcı geldi. Şimdi yerli şirketler, yerli sermaye grupları bu işe yatırım yapıyor. Hala Türkiye'nin sigorta pazarı büyümeye çok açık. Pek çok branş gibi diyeceğim ama sektör gibi diyeceğim ama pek çok sektörden daha fazla. Yani bu yangın ki deprem bölgesi olmamıza rağmen pek çok jeopolitik riski, coğrafi riski yaşayan bir coğrafyada olmamıza rağmen hala ciddi bir penetrasyon açığı ve gelişim alanı var. Ama Türkiye'ye dönecek olursak bütün bunlara rağmen en yaygın sigortayı otokaza sigortaları ve ardından sağlık sigortaları
1: diye takip edebiliyoruz. Şimdi burada tabii özellikle trafik kasko tarafında ulaşılabilirlik tartışması da çok yaptığımız bir tartışma. Bu tema böyle mi devam edecek?
0: Aslında bu tema ortadan kalktı. Bu trafik sigortası ile ilgili bir konuydu ve görüyoruz ki özellikle son birkaç yıldır giderek azalan şekilde bu sorun ortadan kalktı. Bugün de bu bağlı bulunduğumuz sigortacılık ve denetleme kurulunun da bir takım aldığı tedbirler çerçevesinde bugün trafik sigortasına ilişkin bir problem, bir sorun değil. Ki ben işim gereği Türkiye genelindeki binlerce satış kanalıyla her gün iç içe çalışıyorum. Böyle bir sorunla karşı karşıya değiliz. Kasko sigortalarındaki sorun ise oradaki gelişim alanı. Yani hala penetrasyon olarak Türkiye'deki toplam araç parkının %30'u, 10 yaşın altındaki araç parkının %60'ı yaklaşık olarak sigortalı. Hala sigortası olmayan ve sigortalanabilecek ciddi bir pasta, ciddi bir araç parkı var Türkiye'de.
1: Son olarak şunu da sorayım. Yani sizin sektörde dinamikler nasıl değişiyor? Farklılaşan, değişen trendler, talepler nasıl şekillendiriyor?
0: Şimdi bizim aslında sektörümüzden şöyle bir geride bıraktığımız yıllara baktığımızda otokaza branşının önemi yıllar içerisinde hemen hemen hiç değişmedi. Trafik konusunda sizin de bahsettiğiniz bir erişim problemi bir dönem yaşandı. Çok yakın zamanda o da ortadan kalktı. Ama baktığınızda sigorta korumanın, güvencenin ihtiyacı olan her yerde işin içinde olan bir ürün. Son 10 yıla baktığımızda bizim sektörümüzdeki en kritik trend aslında tamamlayıcı sağlık sigortaları alanında yaşandı. Biz sağlık sigortasında Türkiye'de öncü ve lider şirketiz zaten. Sağlık sigortası deyince de akla gelen şirketiz. Burası net ama sağlık sigortasının toplumun diğer katmanlarına geneline yayılması konusunda bir gelişim alanına ihtiyaç vardı ve tamamlayıcı sağlık sigortası mevzuatı buna çok iyi bir imkan verdi. Sigorta şirketleri de başta biz de olmak üzere bu konuya yatırım yaptılar. Bugün en büyük trendin aslında bu alanda yaşandığını söyleyebilirim. Hala çok yoğun talep var. Hala Türkiye'deki sigortalanabilir TSS, tamamlayıcı sağlık potansiyelinin çok büyük bir kısmı erişilmeyi bekliyor. Ama hala da giderek artan bir satış var. Ben bunu önemli bir trend olarak görüyorum. Bireysel emeklilikten siz bahsettiniz. O da çok önemli. 2000'li yılların başında bireysel emeklilik hayatımıza girdi. Devlet katkısının dahil olmasıyla 2010'lu yıllarda büyük bir ivme kazandı. Ve hala da aslında önemini koruyor. Demin de bahsettiğiniz gibi finansal enstrümanların karmaşıklaşması, insanların yatırım yönetimi, varlık yönetimi konusunda birilerine danışma ihtiyacını her geçen gün arttırıyor. Bireysel emeklilik de aslında bu konuda çok iyi bir yatırım enstrümanı. Son olarak da trend olarak şunu söyleyebilirim. Onu da giderek popülaritesinin ve ilgisinin arttığını görüyorum. Geri ödeyen temelli hayat sigortaları var. Türkiye'de hayat sigortaları denince genellikle krediyle birlikte satın alınan, kredinin güvencesi olarak satın alınan ürünler akla gelirdi. Ama son yıllarda birikim amaçlı olarak satın alınan, beraberinde tabii ki risk, yaşam kaybı ya da mağluliyet durumunda risk teminatlarının da olduğu ama dönem sonunda da ödenen tutarların döviz bazlı olarak geri alınabildiği bir ürün yapısı ortaya çıktı. Geri ödeyen hayat sigortaları adı verilen. Burada da müthiş bir ilgi olduğunu görüyoruz. Çünkü bir takım vergi avantajları da var aslında bu ürünün. Ve şirketlerin de bu alana giderek daha istekli ve iştahlı şekilde yatırım yaptığını görüyoruz ki büyük, çok da değerli çünkü bu yatırımlar ağırlıklı olarak aslında genellikle iç borçlanma araçlarında kullanılan ve aslında Türk kamu sermayesini destekleyen ürünler. Burada da yoğun ve giderek artan bir talep ve giderek artan bir penetrasyon olduğunu görüyoruz.
1: Ertuğrul Bey çok teşekkürler katıldığınız, bize eşlik ettiğiniz için. Ertuğrul Yücenur konuğumuzdu. Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı. Sağ olun. Bir görüş aktararak noktalayalım girişimcilik dünyasını. Eurogroup Başkanı Kriakos Piraeakis'e göre Amerika Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden gelen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkarma tehdidini hayata geçirmesi durumunda Avrupa'da yanıt vermeye hazır.
2: Donald Trump tarafından ortaya

0: atılan tehdidi tam olarak nasıl anladığınızı, neden şimdi geldiğini ve Avrupa'nın yanıtının ne olması gerektiğini bize açıklayabilir misiniz?
1: Öncelikle size katılmaktan mutluluk duyuyorum Oliver ve söylemeye gerek yok ki şu anda gerçekleşen bu tartışmanın oldukça gereksiz ve talihsiz olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonominin ve Avrupa ekonomisinin şu anda en son ihtiyacı olan şey Hürmüz Boğazı'nda ve Orta Doğu'da yaşananların üzerine ek bir belirsizlik katmanıdır. Ve söylemeye gerek yok ki ortak bildiri taahhütleri ve bunları geçirmek için sahip olduğumuz yasama takvimi açısından anlaşmayı bizim tarafımız tam olarak karşılandı, tam olarak tutuldu. Bu denklemdeki tüm ön koşulları yerine getirdik. Bir numaralı tercihimiz her zaman diyalogdur. Uluslararası ekonomide öngörülebilir bir ortak olmak istiyoruz. Transatlantik ilişkiye inanıyoruz. Bunun dünya için önemli. Varoluşsal olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunu söylemişken, üzerinde anlaştığımız konulardan bir sapma olursa, açıkçası tüm seçenekler masada olacak, tüm opsiyonlar masada olacak.
0: Yani bu misillemenin masada olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Grönland üzerinden gümrük vergisi tehditleri yapıldığında, ilk kez gördüğümüz gibi anlaşmanın askıya alınması ihtimali de var. Peki onay sürecini hızlandırdıkları bir alternatif de var mı? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ticaret anlaşmasının Temmuz ayında kabul edilmesine rağmen bugüne kadar hala uygulanmamış olması.
1: Dediğim gibi diyalog bir numaralı tercihimiz ve seçeneğimizdir. Anlaşmada bizim tarafımızı tutmak istiyoruz. Avrupa'daki yasama takvimi iyi biliniyor. Bu yüzden buna uymayı umuyoruz. Çünkü uluslararası ekonomide öngörülebilir ortaklar ve oyuncular olmak istiyoruz. Yani bu bir numaralı seçenek. Söylemek istediğim şu ki eğer bundan saparsak sadece kelime dağarcığı açısından değil pratik olarak masaya ek bir belirsizlik katmanı

0: varoluşsal olarak önemlidir.
1: Peki AB'deki bazılarının anlaşmaya aykırı olduğunu söylediği bu çelik ve alüminyum vergileri hala mevcutken ticaret anlaşması uygulanabilir mi? Sizin bakış açınızdan bu hala uygulanabilir mi?
0: Yani ortak bildiride tanımlanan anlaşmayı onaylamak istiyoruz. Yani fikir her şeyin uygulanması gerektiğidir. Başından beri plan buydu. Ancak bunu söylemişken oldukça sorunlu asıl noktayı tekrar edeyim. Şu anda belirsizlik katmanları eklemek. Çünkü Orta Doğu'da yaşananların küresel ekonomi üzerinde vahim bir etkisi var.
1: Avrupa'daki yasama sürecinin iyi duyurulduğunu söylüyorsunuz. Ancak yasama süreci ve işleyiş hızı bir sorun mu?
0: Genel olarak konuşursak hızlanmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Ancak bunu söylemişken bizim tarafımızda bir öngörülebilirlik var. Ve bence günün sonunda bu öngörülebilirlik, ister gümrük vergisi tartışması olsun, ister yasama sürecimiz olsun, küresel ekonomi açısından süreçlerin ve politikaların kendisinden çok daha önemli. Öngörülebilir bir oyuncu olmanız gerekir. Ve biz öyleyiz. Ve bence öngörülebilir bir oyuncu olmanın bir avantajı var.
1: Ve son zamanlarda öngörülemeyen bir şey de enerji fiyatları oldu ve bu bugün birazdan Maliye Bakanlarıyla yapacağınız görüşmede sizin için ana konulardan biri olacak. Avrupa'daki bu enerji şokunun şiddeti hakkındaki değerlendirmenizi bize verebilir misiniz? Ve aslında Yunanistan Merkez Bankası Başkanı'ndan Avrupa'da resesyonun gerçek bir risk olduğunu duyduk. Avrupa'da resesyon riski ne kadar büyük?
0: Stagflasyonist bir eğilim var, bu aşikar. Büyüme projeksiyonlarımız aşağı yönlü görünüyor. Enflasyon projeksiyonlarımız yukarı yönlü. Bu açıdan eğilim stagflasyonist. Ancak Christine Lagarde'a henüz 1970'ler sınırında olmadığımız konusunda katılıyorum. Açıkçası bu Orta Doğu'da olabilecek pek çok şeyin bir fonksiyonu. Bu krizin süresinin, etkisinin, şiddetinin, boğazlar, önceki denge durumundaki gibi tamamen açıldığında enerji varlıklarına olan etkisi bir fonksiyonu. Ve son olarak sonrasında Hürmüz Boğazı'nda göreceğimiz durumun ve risk primlerinde ne tür bir entegrasyon göreceğinizin de bir fonksiyonu. Tüm hükümetler önlemler alıyor. Avrupa Komisyonu hedeflenmiş, özel olarak hazırlanmış ve tanımı gereği geçici olması gereken kabul edilebilir önlemler çerçevesini sundu. IMF'de bu önlemlerin değerlendirmesini yapmak üzere bugün bize katılıyor. Ayrıca 2022 yılında nelerin işe yarayıp yaramadığına da bakacağız.
1: Bu önlemlerden bazılarına değinmek istiyorum ama önce genel hatlarıyla değerlendirmenizi almak isterim. Avrupa'da artan enflasyon ve azalan büyüme dengesini düşününce şu anda Avrupa için hangisi daha büyük tehdit?
0: Onları sıralamamız gerektiğini düşünmüyorum. Bence her ikisi de masada olan tehditler ve yine bu denklemde belirsizlik var. En büyük sorunun bu olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli senaryolara çalışıyoruz. Avrupa bu senaryolara göre 2022'ye kıyasla çok daha hazırlıklı. Enerjiye bakarsak 2022'ye göre daha çok çeşitliliğimiz var. Şebekelere 2022'ye göre daha çok yatırım yaptık, daha fazlası şart mı? Evet, bu konuda daha fazlasını yapmalıyız.
1: Bugünkü görevinizin bir parçası da Maliye Bakanlarıyla görüşüp alınan önlemlerden hangilerinin işlevsel, hangilerinin daha az işlevsel olduğunu değerlendirmek. Enerji krizinin etkisini hafifletmede nelerin iyi sonuç verdiği ve ulusal düzeyde nelerin uygun olduğu, ayrıca Avrupa düzeyinde nelerin yapılması gerektiği hakkında bir fikriniz var mı? Bazı liderlerden borç kurallarının gevşetilmesi veya esneklik sağlanması konusunda memnuniyetsizlikler duyduk. Bu masada mı?
0: Her şeyden önce işe yarayan önlemler en çok hedeflenen, daha önce tarif ettiğim çerçeveye uyan önlemlerdir. Hedeflenmiş, özel ve geçici. Ve en çok ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani bunlar 2022 yılında en iyi sonuç veren önlemler. Bugün de en iyi sonuç veren önlemler. Çoğu ülke şu anda bunları uyguluyor. Kriz devam ederse bunlardan daha fazlasını uygulamalıyız. Peki Avrupa düzeyinde masada neler olmalı ve neler olmamalı? Bence şu anda yaptığımız şey doğru diyebilirim ki mevcut durumun doğru bir analizine sahibiz. Avrupa düzeyinde

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak programı açalım. Borsa İstanbul 14.480 puanda %0,77'lik yukarı yönlü hareketle. Borsanın geçtiğimiz günlerde değdiği zirve biliyorsunuz 14.621'di. Yeniden oraya gitme çabasını takip ettiğimiz ancak an itibariyle 14.482'de duran bir endeks seviyesini görüyoruz. Sektörel kırılımlara baktığımızda dün sert satışlarını gördüğümüz bankacılık tarafında bugün %0,42'lik yukarı yönlü bir görünümü toparlanmayı takip ediyoruz. Sanayi tarafta %1,11'lik pozitif görünüm var. Mali tarafta ise %0,76'lık bir pozitif hareketi takip ediyoruz seans devam ederken. Hizmetler tarafı pozitif %0,7'ye gelen, turizm tarafı yatay negatif, ulaştırma tarafındaysa %0,25'lik pozitif bir görünüm var diyelim ve Borsa İstanbul cephesini böylece özetleyerek ilk konuğumuzu davet edelim. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi yayına katılacak. Binhan Hanım hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabii ben az önce Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarla başladım ama tabii borsanın odağında da aslında enflasyon verisi var. Enflasyon verisi son aldığımız veri, beklenti üzeri gelen bir aylık veriye işaret ediyor. %4,18'e gelmiş durumda. Yani yılbaşından bu yana da %14,64'e geldi enflasyon. Hedeflenen enflasyon düzeyinin uzağındayız tabii. Uzaklaşan bir enflasyon dinamiği var desek sanırım yanlış olmaz. Dolayısıyla baktığınızda trend açısından, trend enflasyon açısından, çekirdek göstergeler açısından, hane halkı beklentileri açısından tablo bize şimdi ne söylüyor?
2: Yani bu tablo parlak değil öncelikle. Çünkü normal şartlarda tekrar yukarı yönlü revize edilmişti Şubat'ta enflasyon tahmini Merkez Bankası tarafından maksimum %21 orada görünen ama sizin de dediğiniz gibi ilk 4 ayda %14,64 oldu. Bu aslında yeniden Merkez Bankası'nın faiz artışı mı yoksa maliye politikasını yapar yeniden buradaki tartışmaları da gündeme taşıyor. Çünkü bir taraftan da büyümede aşağı doğru bir gidişat var. İmalat PMI 45.7 geldi. Bu gerçekten çok düşük bir oran. Bu şartlarda da tabii ki bu bozulan göstergelerle daha fazla sıkılaşmaya gidemez. Peki maliye politikası ne yapar? Onlar o önemli tartışma konuları ve tabii ki burada elbette savaşın çok önemli etkileri var. Ama bizde tabii en başta bu hizmetler sektöründe enflasyonda katılık, aynı zamanda gıdada, ulaşımda özellikle buralarda yüksek enflasyon savaş olmadan da mevcuttu. Bu tablo savaşla birlikte ağırlaştı. Yoksa dediğim gibi yani hani çok uzun süreli bir enflasyonla mücadele programı. O yüzden de savaşa da denk gelmiş oldu bir anlamda. Evet, savaş koşulları olmakla birlikte yani eğer tamamen bu sorun ortadan kalksaydı bir miktar artış olabilirdi ama gerçekten şu anda ucu oldukça açık bir enflasyon görünümü söz konusu.
1: Şimdi tabii gıda tarafı özellikle dikkat çeken taraf, biraz üzerinde belki durulması gereken taraf. 2025 gıda tarafı için zaten kolay bir sene değildi. İklim koşullarının yarattığı etkiyi de düşünecek olursak. Şimdi 2026'da hem yağışların bol olması hem koşulların daha ılımlı beklenmesi üzerinden daha verimli hesaplanıyordu. Ama baktığımızda şu ana kadar %20'ye gelen bir gıda enflasyonu ve buradan doğan baskıyı da takip ediyoruz. Devamında o beklentiler üzerinden buranın aşağı gelmesini, biraz burada rahatlama olmasını bekler misiniz? Yoksa şu ana kadar gelen seviye zaten yeterince hasar üretiyor mu?
2: Evet, yani yıllık enflasyona gıdanın katkısı %8-9 aralığında. Bir kere buradan bakmak gerekiyor. Aylıkta da hep böyle manşet enflasyonla yarıştı gıda enflasyonu. O yüzden bir de sürekli petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmaya ve artışa çok bakıyoruz elbette ama aynı zamanda bu savaşın gıdanın çok önemli bileşenlerini de ithal ettiğimiz için gübre gibi, yani helyum gibi en başta. Bunların aslında çok önemli şekilde gıda enflasyonunu beslediğini de unutmamak gerekiyor. Ve tabii ki lojistik maliyeti. Yani sadece akaryakıt kanalından gıda fiyatları artmıyor. Gıdada aslında dışa bağımlılığın getirdiği bir sonucu da yaşıyoruz. Böyle kendine yeterli bir hani ülke, tarım ülkesi konumundan çok uzun yıllar önce çıkıldığı için bu dışa bağımlılık malum ithal fiyatlarıyla beraber, yükselen fiyatlarla beraber burayı besliyor. Ama tabii ki burada geciken her bir adım, tarımsal gelişme ve reformla ilgili geciken her bir adım gıda enflasyonuyla geçirilecek önümüze çok önemli aylarında biriktiriyor. Yani ben Mayıs ve Haziran'da da yine bu gıdada yükseliş trendini tabii ki bekleyenlerdenim. İklim koşulları her ne kadar çoğunlukla lehimize gitse de. Ama geçen sene evet kısa süreli bir don olayı yaşandı. Fakat gıda enflasyonu, Zeynep Hanım, o kısa süreli zirai hani afetten aslında bağımsız olarak yine artıyordu. Yani temelde başka sorunlar var. Elbette konunun uzmanları bu konuda çok daha ayrıntılı fikirleri vardır. Çözüm önerileri de sunabilirler. Ama ithal girdi ve hem maliyet artışı hem tabii ki tedarik sorunu şu anda başı çeken en önemli etken gıda sorununda, enflasyonunda.
1: Binhan Hanım, şimdi tabii enflasyon raporu toplantısını takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Evet. Orada ne beklersiniz? Tahmin aralığı nereye çekilir? Rehberlik için uygun seviye sizce hangisidir? Ne dersiniz?
2: Tabii orada yıl sonu enflasyon tahmini için bir aralığın oluşması için çeşitli senaryolar var. Belli bir görünüm üzerinden bu karar veriliyor. Burada petrol fiyatlarında mutlaka çok yukarı bir revizyona gidileceğinden haliyle yıl sonu enflasyon tahmin aralığı da yükselecek. Ben bir 3-4 puanlık daha yükseliş bekliyorum Merkez Bankası açısından. Yani 20 üst bandın 24'e 25'e kadar çıkmasını bekliyorum. Ama yıl sonu enflasyon beklentisi aslında piyasada bile çok daha yüksek. Yani mesela Mart'tan Nisan'a 2 puan yükseldi piyasada. %27,5'a geldi zaten. Uluslararası kuruluşlar aynı şekilde Türkiye için yıl sonu enflasyonunu %30 olmasına doğru gidildiğini, bir şoktan geçildiğini çok açıkça ifade ediyorlar. Merkez Bankası'nın önünde tabii ki enflasyon raporunda çok açık ve net olarak bu yeni revize gider. Enflasyon tahmininde hem 2026, 2027 için de aynı şekilde revize edecektir diye düşünüyorum. Sadece 2026 değil, 2027 için de bir şeyler tabii ki

0: Ve yine gözümüz tabii ki nerede olacak? Eylül ayındaki OVP'de olacak, orta vadeli programda olacak. Yani gerçekçi veriyle hareket edildiğinde zaten çok net olarak böyle 16-21 aralığında olan o enflasyon yıl sonu görünümü çok şey olmaz, mümkün değil. Ara hedef ne olur? Ben bir de onu merak ediyorum. Yani %16'lık bir ara hedefi var Merkez Bankası'nın. Orada çok sıkı sıkıya bağlı kalabildiği bir hedef de aslında orada son zamanlarda oluşturduğu. Bakalım yani büyümeden de tabii ne kadar fedakarlık edecek enflasyonun görünümü biraz da onunla ilgili. Çünkü yavaş yavaş vergi indirimleri geliyor. İşte bugün varlık barışı ya da işte diğer vergilerde de yani gelir vergisi, kurumlar vergisinde de çeşitli selektif vergisel düzenlemeler meclise sunuldu mesela. Teklif edildi. Hani buradan bakalım gelebilecek şey aslında biraz genişlemecidir ve nihayetinde de enflasyonu besleyicidir. O açıdan da bakmak gerekiyor olaya. Yani maliye politikası tarafının gevşediğini de kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede ne kadar katkı verebilir bu noktadan sonra oraya da bakacağız.
1: Şimdi o değindiğiniz vergi kısmını da birazdan konuşacağız bir başka konumuzda ama ben son olarak size dün gelen PMI verisinin söylediklerini de sormak istiyorum. Yani orada alt kırılımlara baktığımızda Binhan Hanım özellikle maliyetlerin 5 aydır arttığını görüyoruz. Yine nihai ürün fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesinde dolayısıyla ne dersiniz? Yani üretici maliyetleri üzerinden de bir tur daha tüfeğe etki riskini nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi burada imalat PMI'ın çok net çıktığı sonuçları şu aslında. Girdi maliyetler o kadar yüksek ki sipariş de alamıyorlar ve yavaş yavaş stokları da eritmişler. Bu çerçevede de duruyoruz. Şey var aslında bir anlamda alarm veriyor. Aslında 2 yıldır imalat PMI alarm veriyor. Şimdi bugün Almanya'dan geldi mesela PMI verisi. Hani bir işte hasta ekonomi deniyor, işte sonuçta bir enerji kriziyle uğraşıyor falan deniyor ama mesela 50'nin üzerinde %51'lerde ve beklentiye paralel olumlu gidiyor. Ama Türkiye için hep böyle gelecek vadeden bir ekonomi ve bir program ilerliyor, çalışıyor derken aslında 24-25 aydır PMI alarm veren bir konumda ve %45,7 en düşük seviye aslında gelebildiği. Buradan zaten 9-10 sektör var ve sadece bir tanesi galiba işte deri ile ilgili bir sektör, giyim sektörü. O sadece sipariş konusunda biraz daha büyüme eğiliminde ama diğerleri açıkçası çok şey değil, olumlu bir haber yok. Üfe'de de aynı şekilde, Üfe'de sektörler bazında da mesela en büyük fiyat artışının hani hangi sektörlerde olduğuna bakarsak biraz da orada PMI'da da hangi PMI verisinin alındığı sektörlerde de hangilerinin daha zor şartlarda olduğu bir anlamda ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, savaşın belirsizliği bizim PMI verimizi daha fazla yordu diyebilirim, daha fazla olumsuza çevirmiş oldu.
1: Binhan Elif Yılmaz, çok çok teşekkürler katıldığınız, değerli katkınız için çok sağ
0: Çok
1: olun.
0: sağ olun.
1: Serkan Kumdakçı yayına katılacak, TÜSİAD Vergi Platformu Başkanı. Merhaba, hoş geldiniz Serkan Bey.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar
1: Çok
2: diliyorum.
1: teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi vergide teşvik, ödeme kolaylığı, yurt dışı varlıkların çekilmesini hedefleyen yeni paket gündemimizde. Neler var, neler öngörülüyor sizden bir dinleyelim.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe'de yapmış olduğu açıklamaların üzerinden zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili çalışmalara başlamıştı. Bununla ilgili de kanun teklifi meclise sunuldu bugün itibariyle. Tabii genel olarak baktığımızda evet yurt dışı varlık barışı ve ihracatçı firmalara tanınan kurumlar vergisi indirimi gibi maddeleri tartışmıştık ama bazı diğer başlıkların da aslında teklifin içinde olduğunu gözlemledik. Şimdi kısa kısa

0: maddeler neler getiriyor, onların üzerinden değinmeye çalışalım.
1: Hızlıca
0: Şimdi
1: bakalım.
0: mükellef tabii evet yani sonuçta son dönemde kamu borçları, vergi borçlarının son dönemde arttığı ve bununla ilgili bir yapılandırma kanunu beklentisinin hasıl olduğu dönemde vergideki mükelleflerin bu borçları ödeyemedeki uyumunu arttırabilmesi amacıyla tecil şartları biraz daha yumuşatılacak. Yani bizim mevcut 6.183 sayılı kanun kapsamında azami 36 aya kadar yapılacak tecil şartlarının 72 aya kadar çıkartılması ve teminatsız yapılacak tecillerin de 50 binden 1 milyona yükseltilmesi kanunda hedefleniyor. Bu şekilde mükelleflerin gönüllü uyum çerçevesinde borçlarını yapılandırması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bütçe hedeflerindeki vergi tahsilatı oranlarını tutturması bekleniyor. Genel olarak baktığımızda. Şimdi gelir vergisi kanunu 20. maddesi ihdas ediliyor. Ne bu? Türkiye dışında elde edilen kazançların ülkeye getirilerek 20 yıl boyunca vergi dışı bırakılması. Aslında kanun özeti şu şekilde. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde etmiş oldukları kazanç ve iratları Türkiye'ye getirmeleri halinde 20 yıl boyunca vergiden müstesna bırakılması hedefleniyor burada. Bu maddeden faydalanan kişilerin de elde etmiş oldukları veraset intikal vergisi kanunu kapsamındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmeleri durumunda veraset intikal vergisi oranında %1 olarak uygulanacak. Normalde veraset ve intikal vergisi oranımız artan oranlı bir vergi ve %35'e kadar çıkıyor. Bu kanunu Avrupa uygulamalarına baktığımızda aslında OECD kapsamındaki ülkelerde de uygulandığını görüyoruz. Özellikle Portekiz, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde halihazırda nam-dam rejimi adı altında uygulanan bir uygulama. Ancak OECD tarafından da ülkeler arasındaki vergileme rejiminde bir miktar sert bir haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle de OECD tarafından çok da benimsenen bir uygulama değil ama herhangi bir yaptırımı da yok. Tabii ki bunun uygulamasının nasıl olacağı ikinci mevzuatla gözlemleyeceğiz. Kazançların yurt içinden mi elde edildiği, yurt dışından mı elde edildiğinin nasıl ayrıştırılacağını da ikinci mevzuat kapsamında gözlemleyeceğiz. Ama yurt dışındaki varlıkların özellikle son dönemde bu savaş ortamında ülkelerden çıkmak isteyen sermayelerin yani özellikle Arabistan, Dubai ve İran, Körfez ülkeleri gibi ülkelerden çıkacak sermayelerin hangi ülkelere gideceği konusundaki arayış devam ederken böyle bir uygulamanın getirilmesinin yurt dışındaki kaynakların Türkiye'ye aktarılması konusunda olumlu bir hava yaratacağı konusunda da bir kamuoyunda beklenti hasıl oldu. Nitelikli hizmet merkezleri adı altında yeni bir kavram da karşımıza çıkıyor. Daha önce teknoloji geliştirme bölgeleri vardı, teknokentler vardı. Buna benzer bir kavram olarak da nitelikli hizmet merkezleri adı altında bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Nedir bu? En az 3 ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının %80'ini yurt dışındaki ilişkili kişilerden elde edilen sermaye şirketleri bu tanım kapsamında değerlendirilecek. Bu şirketlerin Türkiye'de bu statü verilerek finansal danışmanlık ve stratejik yönetim konusundaki işlemlerini Türkiye üzerinden yapmaları hedefleniyor. Bu şirketlere ne avantajlar sağlanacak? Birincisi burada çalışanların personel ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı vergiden istisna edilecek. Böylelikle şirketlere brüt asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında bir vergi avantajı sağlanması hedefleniyor. 5.520 sayılı kurumlar vergisi kanunu kapsamında yapılan değişiklikle transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinde bulunan şirketlerin kazançlarına yönelik istisna da %95 oranında uygulanacak. Yani bu şirketlere %95 bir kurumlar vergisi indirimi getirildiğini söyleyebiliriz. Bir diğer bununla ilgili olumlu uygulamada bizim kanun 32C maddesinde asgari kurumlar vergisi uygulamamız var. Halihazırda yürürlükte olan buradan elde edilen kazançlar da asgari kurumlar vergisi uygulamasının dışında bırakılacak. Daha önce kamuoyunda da çok tartışmıştık. İhracatçı firmalara getirilen kurumlar vergisi indirimi yine kanun metni kapsamında olduğunu görüyoruz. 5.520 sayılı kurumlar vergisi kanununa eklenen 32. maddeyle imalatçı ihracatçılar yani imal ettikleri malı doğrudan ihraç eden kurumlar vergisi mükelleflerine kurumlar vergisi oranı %9 olarak uygulanacak. Diğer ihracatçı firmalara da 11 puanlık indirimle kurumlar vergisi oranı %14 olarak uygulanacak. Varlık barışı uygulaması getiriliyor. Evet, hep kamuoyunda tartıştık yurt dışı varlık barışı uygulaması adı altında ama kanun metnine baktığımızda aslında yurt içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin de varlıklarını kayıt altına almalarını kapsayacağını da gözlemledik. Daha önceki uygulamalar hep gelir vergisi kanununa eklenmişti. Bu defa kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 19. maddeyle yürürlüğe girecek gerçek ve düzel

0: kişilerin yurt dışında veya yurt dışında olup da kayıt altında tutulmayan varlıklarının kayıt altına alınması teşvik ediliyor. Daha önceki uygulamalarda baktığımızda genellikle %2 oranında bir vergi uygulaması vardı kanun metinlerinde. Bu defa varlık barışı uygulamasında 31.7.2027'ye kadar yapılacak bildirimlerle kayıt altına alınan varlıkların devlet iç borçlanma senetleri ya da kira sertifikası gibi devlet borçlanma araçlarında değerlendirilmesi ve tutulma sürelerine göre %0 ila %5 aralığında vergileneceğini öngörüyoruz. Ama burada belirlenen en önemli şart bu varlıkların 31.7.2027'ye kadar Türkiye'ye getirilmesi ve kayıt altına alınan varlıkların 2 yıl boyunca işletmeden çekilmemesi. İşletmeden çekildiği takdirde 2 yıldan önce kar dağıtım hükümlerine göre vergilendirileceğini de yine kanun metninden anlıyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan faaliyetlerle ilgili de bir düzenleme var. İstanbul Finans Merkezi'nde %50 oranında uygulanan transit ticaret kaynaklı kurumlar vergisi indiriminin %100 olarak uygulanacağını da söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda yürürlük tarihi olarak sadece ihracatçı firmalara tanınan kurumlar vergisi indiriminin 1.1.2027 tarihinden itibaren elde edilecek gelirleri kapsadığını ama diğer maddelerin 1.1.2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini de genel olarak ifade etmek isterim Zeynep Hanım.
1: Serkan Bey çok teşekkürler katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Burada noktalıyoruz. Piyasa hattında görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına alın.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Empara, Empara.

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Gıda tarafında özellikle yaş meyve sebzenin etkisini gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bugün hem yaş meyve sebze tarafındaki gelişmeleri konuşalım istiyoruz. Fiyatlamalar nasıl seyrediyor? Bu fiyatlarda iklimin mi etkisi var? Başka faktörler mi var? Biraz o tarafa bakacağız. Diğer taraftan yeni sezon, yani artık yavaş yavaş ilkbaharla beraber meyve tarafında özellikle bir hareketlilik olacak, onu bekliyoruz. Rekolte beklentileri yüksek. Tabii ufak tefek bölgesel bazı olumsuz hava şartlarının etkilerini görüyoruz, hissediyoruz ama biraz o tarafı konuşacağız. İhracat pazarındaki gelişmelere bakacağız. Dolayısıyla aslında fotoğrafın tamamını bahçeden ya da tarladan başlayıp ihracata kadar giden ya da sofraya kadar gelen o zincirdeki gelişmeleri konuşacağız. Deyim yerinde ise yaş meyve sebze sektörünün bir SWOT analizini sizler için gerçekleştireceğiz. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Elinize. Hoş bulduk.
0: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Senih Başkan'dan görevi devraldınız. Yeni dönem.
1: Yeni dönem.
0: İnşallah çok başarılı geçer sizler açısından.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi siz işin hem üretim tarafında da varsınız.
1: Evet.
0: İhracat tarafında da varsınız. Dolayısıyla yani aslında o halkaların tamamını yakından takip etme şansınız oluyor. O yüzden burada söyleyecekleriniz bizim için de çok kıymetli. İstersen şöyle bir gıda enflasyonundaki meyve sebze tarafına bir bakalım. Fiyatlar yüksek seyrediyor. Hani evet. Burada tek başına iklim ya da olumsuz hava şartlarına bağlamak mı doğru ya da başka faktörler var mı? Siz ne gözlüyorsunuz?
1: Yani öncelikle bu sene gıda enflasyonunun yüksek olma sebebi geçen sene yaşadığımız büyük don felaketine bağlı. Yani geçen sene Nisan ayında yaşanan don felaketi sadece yaz meyvelerini değil, meyve sebzelerini değil, aynı zamanda kış döneminde yetiştirilen meyveleri de çok etkiledi. Narenciye, yumuşak çekirdekli, elma, armut gibi ürünlerin çoğu bu dondan etkilendi. Ve bu ürünlerin çoğu yeni yılın ilk çeyreğinde, ilk 3-4 ayında depolanıp iç pazarda ve ihracatta satılan ürünler. Dolayısıyla eksik ürün rekoltesinin etkilerini biz yüksek fiyatlar olarak yılın ilk çeyreğinde de gördük. Bunun dışında tabii
0: sert çekirdekler de bundan etkilendi.
1: Sert çekirdekler zaten yaz sezonu döneminde çok etkilendi. Aynı zamanda bu senenin başında çok fazla yağış aldık. Tabii bunun bizim için pozitif tarafları oldu, barajlarımız da oldu. Ama aynı zamanda Antalya bölgesinde, Çukurova bölgesindeki sebze yetiştiricileri de bu yağışlardan çok etkilendi. Biliyorsunuz seller oldu. Belli ürünler su altında
0: hortum
1: kaldı,
0: hortum oldu.
1: Yani bir kere ürünün eksikliği ürün fiyatlarının yüksek olmasına sebep oldu. Bunun dışında bir de hem ülkemizde hem global dünya ülkelerinde yaşanan yüksek enflasyon, girdi maliyetlerinin artması da gıda enflasyonunun yüksek olmasına sebep oldu.
0: Böyle ortamlarda maalesef işte bazen aracılar deniyor, başka tabirler kullanılıyor ama fırsatçılar da çıkıyor. Yani bazı ürünlerde spekülasyon yapılıp manipülatif fiyatlar da oluşabiliyor. Çünkü Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bazı perakende zinciri olsun efendim söyleyeyim işte ya da komisyon tarafındaki iş yapan şirketlere cezalar da kesti. Yani burada aslında yine dönüp dolaşıp iş, tabii ki çok fazla risk var, üstü açık fabrika diyoruz. Ama bu işin işte planlaması, sözleşme, üretimi, maliyet yönetimi ya da tedarik zincirinin diğer halkalarının sağlamlaştırılması gibi çok fazla aslında ev ödevi var. Onlar olmadığı zaman işte bütün her şey açık. Kapı pencere açık, hırsıza şey veriyoruz gibi bir durum oluyor. O yüzden önemli. Şimdi bu sezona ilişkin evet ufak tefek bölgesel bazda olumsuz hava şartları ile ilgili haberler geliyor ama genel beklenti rekolten iyi olacağı yönünde.
1: Evet.
0: Öyle mi gerçekten?
1: Evet,
0: yani şundan
1: bu sene
0: kiraz, millet kiraz yiyemedik diye haklı olarak ben de bunu içine katıyorum. Yiyemedik kiraz.
1: Doğru.
0: Efendime söyleyeyim işte pahalıydı erik, kayısı, efendime söyleyeyim üzüm vesaire. Bu sene yiyebileceğiz mi?
1: Yani biz 90'lı yılların başından beri kiraz ihracatı yapıyoruz ve bu sene çok kişiden duydum hiç kiraz yiyemedim diye ve kiraz çok gündem oldu. Ama bu sene haberler iyi. Yani bizim kışımız güzel geçti, soğuk geçti. Biraz önce dediğim gibi barajlarımız doldu, su kaynaklarımız arttı. Aynı zamanda geçtiğimiz pazar günü bölgesel olarak belli kar yağışı ve soğukları yaşasak da Türkiye genelinde her bölgeden gelen haberler çok pozitif yönde. Yani ağaçlar geçen sene de biraz yüksüz olduğu için çünkü %30 ile %90 arası geçen seneden gelen bir kayıp vardı. Evet. Ağaçlar dinlendi, kış iyi geçti, uykusunu aldı. Ve çiçeklenme döneminde de iklim çok iyi seyrettiği için hem çiçeklenme hem tozlanma çok iyi oldu.
0: Soğuklama yani, dediğimiz o gece gündüz farklı ve her şey
1: evet, yerinde yani 7 gitti derecenin galiba. Altında geçen süre her ağacın her ürünün kendine göre bir süresi var. Bu bütün durumlar açıkçası pozitif. Yani bizim bu sene beklentimiz taş çekirdekli ürünlerde yüksek rekolte, yumuşak çekirdekli ürünlerde yüksek rekolte, aynı zamanda narinciye ürünlerinde yüksek rekolte. Yani 2026 yılı inşallah bizim ihracat rekoru kırdığımız, satışları en yüksek seviyeye çıkarttığımız bir yıl olabilir.
0: Şimdi burası önemli. Şu, bu programı da biraz erken yapmamızın sebebi o. Geçen sene yok yılıydı. Evet. Şimdi tahıl grubunda da öyleydi. Meyve sebzede de öyle. Çünkü tahıl grubunda da kuraklığın etkisini biz yaşamıştık rekolte kaybı olarak. Yok yılını yönetmeye çalıştık. Tabii bunun bir maliyeti oldu. Şimdi bu sene var yılı, tamam arkamıza yaslanalım dönemi de değil. Çünkü var yılında şöyle bir riski var. Ürün bolsa ve bu satış kanalları tam manasıyla her tarafta açık değilse, hem iç pazar hem ihracat, bu sefer de yarın bir gün şu senaryolarla karşılaşabiliriz. Ürün dalında kaldı, para etmedi, döküldü, üretici zarar etti gibi. Bu risk var mı bu sene?
1: Ya, tabii bu risk var. Yani şöyle ben size açıklayayım. Ürün olmadığı sene başta üreticiler olmak üzere ihracatçılar, tüm sektör paydaşları bundan zararlı çıktı. Aynı zamanda tüketicilerimiz de. Çünkü doğru, ürünler ya çok pahalıydı ya eksikti. Şimdi bu sene tersi bir senaryo var ama gene risk aslında burada biraz üreticilerin üzerinde. Hı hı. Yani burada tüketiciler kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik edebilecekler. Hem ülkemizde hem de yurt dışında. Ben geçen hafta birkaç görüşme için yurt dışındaydım. Hı hı. Şimdi Avrupa bizim ana pazarlarımızdan biri, Rusya ve Orta Doğu. Avrupa pazarında süpermarketler ürünleri sadece Türkiye'den değil Avrupa'da birçok ülkeden tedarik edebiliyor.
0: Doğru.
1: Ve tüm ülkelerde bu sene rekolte iyi. Avrupa ülkelerinde üretim iyi bekleniyor. Yalnız burada benim gördüğüm motivasyon şu. Bütün süpermarketler, onlar da geçen sene ürünleri eksik sattığı için Türkiye'deki kadar olmasa da orada da belli eksiklikler vardı. Herkes nasıl satış miktarlarını arttırabiliriz, daha büyük promosyonlar yapabiliriz diye bir yaklaşım içerisindeler ki bu çok pozitif. Aynı zamanda Türkiye'ye döndüğümüzde yerel ve uluslararası ulusal süpermarketlerin yetkilileriyle görüştüğümüzde onlar da nasıl bu sene kiraz satışını arttırabiliriz, kayısı satışını arttırabiliriz, işte incir satışını arttırabiliriz. Motivasyon ve yaklaşım bu olduğu için üreticilerimiz açısından da inşallah pozitif sonuçlanacak. Yani bizim bu sene ihracatçılar ve tüm tüccarlar olarak yapmamız gereken bütün satış kanallarını açmak ve maksimum ürünün hem iç pazarda hem ihracata değerlendirilmesini sağlamak olacak.
0: Çünkü geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum ben, benzer senaryolar narenciye tarafında falan da olmuş. Ürünün çok bol olduğu senaryolardan bahsediyorum. Evet. O zaman ihracatta da nasıl bir ürün azsa yok yılında ithalatla ilgili proaktif önlem alınıyor. İşte gümrük vergileri indiriliyor, ithalat kapıları açılıyor ki hem arz talep dengesini sağlayıp hem de fiyatları kontrol edebilmek adına. Ürünün bol olduğu dönemlerde proaktif ihracat politikası o zaman sektör söylüyordu. Hadi defif destekleri vesaire gibi çok gündeme gelmişti. Yani bugünden aslında yapılacak ev ödevleri var mı diye ben sormak istiyorum. Şunun için dediğimiz gibi ürün bolsa tabii ki tüketici olarak ben de makul fiyata kaliteli ürün tüketmek isterim. Ama bunun devamlılığı yani gelecek sezonlarda da benzer şekilde tüketimi yapabilmem için üreticinin de bu işten para kazanması lazım. Sürdürebilmesi için üretimini.
1: Kesinlikle talebi oluşturmamız gerekiyor.
0: Aynen.
1: Ve aynı zamanda bu talebi oluşturduktan sonra da ürünleri doğru zamanda doğru şekilde teslim edebilmemiz gerekiyor. Şimdi bizim ihracatta yaşadığımız problemlerden birinden belki bahsetmem uygun olur burada. Lojistik anlamında Türkiye biliyorsunuz çok avantajlı bir konumda. Avrupa, Rusya, Orta Doğu pazarının ortasında ve bizim çok güçlü bir lojistik karayolu, lojistik ağımız var. Ancak son iki yıldır Bulgaristan ve Yunanistan Avrupa sınır kapılarında Türkiye'den geçtikten sonra analiz alma ve işte sistem değişikliği adı altında tırlar 3-4 gün beklemeye başladı. Yani şöyle söyleyeyim, bu kadar zorluklarla...
0: Bu ülkenin inisiyatifinde olan bir şey mi, Avrupa Birliği'nin bir kararı mı?
1: Bu karar olarak tabii ki de bekletme kararı yok. Analiz alma Avrupa Birliği'nin kararı ama neticede bizim yüklediğimiz yaş ürünlerin kapıdan normalde 12-24 saat arasında geçiyor ama geçmesi gerekiyor. Ama 3-4 günü hatta 5 günü bulabiliyor. O zaman 4 günde teslim edebileceğimiz ürün Avrupa'daki herhangi bir ülkeye 8 güne 10 güne çıkabiliyor.
0: Zaten onun raf ömrü ne kadar?
1: Raf ömrü daha uzun.
0: Yani sonuçta gidiyor, raftan gidiyor, raf ömründen gidiyor.
1: Raf ömründen gidiyor ve sonuçta bunların hepsi terminli ürün. Yani kapılardaki uzun kuyrukların mutlaka bu sene, çünkü ihracatın da fazla olmasını düşünüyoruz. Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığımız belli girişimlerde bulunuyor. Bununla ilgili de bilgimiz var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir tır Avrupa'ya gidip gelip ayda 2 ya da 2,5 sefer, 3 sefer atabiliyor. Ama orada ekstra 3-4 gün beklemeler söz konusu olduğu zaman bu sefer bizim çok ürün yüklememiz lazım. Tırlar geç gelecek, tırların maliyeti artacak. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde...
0: Bu da bizi rekabetçilikten biraz uzaklaştırabilir mi?
1: Kesinlikle. Yani zaten ihracatçının yaşadığı birçok sorun var biliyorsunuz gündemde olan. Ama bunların hepsine rağmen ihracat yapacak potansiyelimiz varken... sınır kapılarındaki ekstra beklemelerin bizi yavaşlatmaması gerekiyor.
0: Yani bu niye önemli? Hani bir izleyen tüketici olabilir bu, başka birisi fark etmez. Bu ürünlerin ihracatından bana ne deme lüksü yok. Çünkü ihracat kanallarının açık olması ya da ekonomiye vereceği katkı iç piyasadaki istikrarını da bana göre sigortası gibi.
1: Doğru.
0: Bu sadece yaş meyve sebze için değil. Kuru meyve sebze tarafı da öyle, bakliyatta da öyle. Yani hangi ürünü düşünürsek düşünelim. Tabii ki önceliğimiz iç piyasa. Tüketicinin güvenilir, sağlıklı ve makul bir fiyata ürüne erişebilmesi. Ama arz fazlalığının olduğu dönemlerde de bunu yönetebilmek için ciddi bir ihracat politikasına, stratejisine ihtiyaç var. O yüzden bu kanalların açık olması çok çok önemli. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, lütfen düzeltin, siz görevi devralırken özellikle birkaç vurgu yapmıştınız sektöre ilişkin. Bir maliyet artışı, kur baskısı, bir de hedef pazarlarda olası daralma senaryolarıyla ilgili. Buraları biraz açabilir miyiz?
1: Yani kur baskısını biliyoruz. Şu an bununla ilgili biliyorsunuz ihracatçılar %3 teşvik alıyor. Bir kere bu teşvik Temmuz ayına kadar uzatıldı. Bunun uzatılması lazım. Çünkü bu bizim ihracatçılar olarak aldığımız mesajda bu baskı belli bir süre, yani yatay yükseliş devam edecek. Bunu algılıyoruz. Dolayısıyla bir kere bu teşviğin burada fırsatını bulmuşken söyleyeyim, devam etmesi, hatta sektörel bazda da arttırılmasını biz ihracatçılar olarak talep ediyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizdeki yüksek enflasyon, bir de güneyimizde İran'da çıkan savaş bütün enerji fiyatlarını, ambalaj girdilerini, akaryakıt ve enerji giderlerini arttırdı. Şimdi bizim yaş meyve sebzede ihraç ettiğimiz ürünün maliyetinin en ucuz ham maddesiyle en pahalı ham maddesini kıyasladığımızda yaklaşık %30 ile %70-75 arasında bir ham madde maliyeti var. Bunun üzerine ambalaj, işçilik, lojistik maliyetlerini koyup toplam maliyeti buluyoruz. Bu ham madde dışındaki maliyetler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çok fazla değişmiyor. Dolayısıyla biz pazarda yer almak isteyip rekabetçi fiyatları sunabilmemiz için bir kısmı Rusya'ya satılabiliyor. Dolayısıyla izlenebilirlik ve doğru pestisit uygulamaları çok çok önemli bir konu. Şimdi burada tabii bazı bilgileri haberlerde gördüğümüzde biraz yanlış da değerlendirme durumu olabiliyor. Bununla ilgili şu örneği vermek isterim. Bir kimyasal madde üzerinden, mesela asetamiprit. Şimdi her ülkenin ya da bölgenin kendine uygun bir mevzuatı var.
0: Evet.
1: Ve bu mevzuatta her zaman uyum olmuyor. Örneğin bu asetamiprit yaprak bitine karşı kullanılan bir kimyasal madde. Avrupa'da bunun limiti 0,8 ppm. Türkiye'de 0,8 ppm, Rusya'da 0,01 ppm. Diyelim ki bir üretici kirazı üretti, ihracatçı aldı, Avrupa'ya gönderdi. 0,08'e kadar hiçbir problem yok. Türkiye'de bir problem yok. Bu Rusya'da tespit edildiği zaman bir bakıyorsunuz burada 0,01 ile 0,8 arasında 80 kat var. 80 kat fazla pestisit tespit edildi ve ürün Rusya'ya gidemedi gibi bir haberle karşılaşabiliyoruz. Aslında aynı ürün biz tüketiyoruz, bir problem yok Türk Gıda Kodeksine göre. Avrupa'ya giriyor, süpermarketlerde bütün tüketiciler alabiliyor ama Rusya'da problem
0: var. Peki Rusya niye bu kadar makas açık bir oran belirliyor?
1: Bu bir örnek.
0: Örnek yani.
1: Bunun tersi de var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Blueberry. Türkiye'de yeni
0: yaban
1: blueberry, yaban mersini.

0: meyvesini yetişmeye başlıyor. Biz yurt dışından ithal ettiğimizde Avrupa emeralini alıyoruz. Maksimum kalıntı limitini alıyoruz. O ürün Türkiye'ye geliyor, satılabiliyor. Ama Türkiye'de üretilen ürün aynı ilaçlarla ilaçlandığında Türkiye'de henüz ruhsatı olmadığı için iç pazarda satışı mümkün olmuyor, uygun olmuyor. Yani kalıntı sonucu farklı çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim Uludağ İhracatçılar Birliği, Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği olarak yine Tarım ve Orman Bakanlığımızda bu konuları konuşuyoruz. Bizim ana pazarlarımızda Avrupa, Rusya ve iç pazarımızda bir kere bir uyum olması gerekiyor. Ruhsata eksik ürünlere ruhsatlar çıkarılması gerekiyor ki pestisit kalıntı problemi aslında gerçek anlamda yaşamadığımız, insan sağlığına zarar vermeyen sonuçlar da biz adeta çok büyük bir problem varmış gibi görebiliyoruz. Ama mevcut denetimlerin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Burada Türkiye'deki yine süpermarketlerin birçoğu kendi laboratuvarlarını kurmaya başladı. Hatta bir kısmı biz ürünleri teslim ediyoruz. Yani tedarikçiler teslim ediyor. Numune alınıyor. Analiz sonucuna göre mal kabul yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Şimdi bu bilinç...
1: Bir farkındalık oluştu ama kamuoyunda onun da etkisi var.
0: Tüketiciden başlayan bu bilinç süpermarketlere, oradan işte tedarikçilere, ihracatçı olabilir, iç pazarda çalışanlar olabilir. Oradan da üreticilere bir silsile yoluyla yayılmaya başlandı. Ve şu an genel olarak da pestisit yönetimi Türkiye'de hemen hemen tüm ürünlerde çok başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
1: Şimdi son iki dakikaya girdik. İhracata tekrar dönersek bu yılın ilk çeyreği performansına baktığımız zaman yaş meyve sebze tarafında değer bazında 1.3 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu ki geçen yılın aynı dönemine, geçen yılın ilk çeyreğine göre %35 gibi bir artış var. Miktar bazında azalış var. Tabii ki işte biraz önce konuştuğumuz zirai don başta olmak üzere rekoltedeki düşüşün etkisi. Buradan yola çıkarak bu yılı nasıl bekliyoruz? Yani ürünün bol olmasından bahsediyoruz, rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ihracatı biz yıl sonunda yaş meyve sebze tarafında nasıl kapatırız? Var mı öngörüler?
0: Yani

0: değer bazında artış gösteriyor. Bu da birim fiyatının aslında yükseldiğini gösteriyor. Doğru.
1: Ama bu sene sanki o fark geçen yıla göre yılın sonunda olmayacak. Çünkü ürün bol. Fiyatlarda belki sürüm yılı dedik ya, ihracat için de bu geçerli mi acaba?
0: Yani bu seviyede olur mu bilmiyorum ama ben geçtiğimiz 6 yılın verilerine de baktığım zaman şunu görüyorum. 60 sene...

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bir bakarak açalım programı. Borsa İstanbul an itibariyle 14.445 puanda %0,53'lük bir pozitif hareketle 14.621'i görmüştü rekor seviye olarak, biliyorsunuz bundan 1-2 gün önce, daha doğrusu geçen haftanın işlem günlerinde. Şimdi yeniden yukarı gidecek ivmeyi, katalizörü bulma çabasında bir Borsa İstanbul görünümü var. Bakalım sektörel kırılımlara, bankacılık tarafıyla başlayalım. Dün satış yiyen bankacılık tarafı şu an yatay pozitifte. Aslında sabah erken saatlerde daha pozitif bir görünüm vardı. Bir miktar buraya satış geldiğini görüyoruz yeniden. Sanayi tarafta %1,17'lik yukarı yönlü görünüm. Mali tarafta ise %0,44'lük yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz seans devam ederken. Hizmetler tarafı %0,54 pozitif. Turizm tarafında %0,33 aşağı yönlü görünüm var. Ulaştırmaya bakarsak orada da %0,21 yukarı yönlü alıcılı seyir olduğunu söyleyebiliriz. Endeksin geneline baktığımızda, sektörel kırılımlarına baktığımızda. 45.22'de dolar TL, euro TL 52.88'de, euro dolar çaprazı 1.17'nin altında yeniden 1.16.86'ya gelmiş durumda. Dolar endeksi 98.49'a gelirken. Şimdi bir bakalım Avrupa tarafında borsalar nasıl bir fiyatlama döngüsünde. Londra borsasında satış baskısı var %1'in üzerinde. Paris CAC'ın endeksinde ise hava da pozitif, %0,55'lik bir yukarı yönlü hareket var. En pozitif ayrışan Milano borsası %2'nin üzerinde primli. Frankfurt DAX endeksinde de %1,29'luk primli görünüm var. Avrupa'daki detayları Ceren'e bırakıyoruz. Bu görünümü yaratanları birazdan konuşuruz. Şimdi bakalım Dow Jones vadelilerde, Amerika vadelilerinde de görünüm pozitif. Dow Jones'da %0,18, Nasdaq'ta %0,51, S&P 500'de ise %0,29 oranında bir yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz Amerika vadelilerinde. Getiri eğrisine bakacağız.

0: dönecek olursak 10 yıllık tahvil faizi 4.43'e geldi. 5 yıllıklar 4.07'de, 2 yıllıklar 3.93'te. Tabii bu taraftaki bu yüksek görünüm, yüksek faiz oranı üzerinden özellikle uzun tarafta ki 30 yıllıkların da 5'te olduğunu hatırlatalım. Borçlanma maliyetleri üzerinden. Bundan sonra özellikle teknoloji tarafındaki o yatırım iştahının devam etmesi bir noktada eğer tabii bu taraftan karşılayacaklarsa, karşılayacakları yerlerden biri de burası olacaksa bir düzeltme olması durumunda bono piyasasının etkisi ne olacak tartışması da yine o tarafta süre giden tartışmalar, notlar arasında. Kripto para emtia tarafına bir göz atalım bakalım. Spot altının ons fiyatı 4542 dolarda. 73032 dolardan işlem, özür dilerim, 73 dolar 31 centten işlem görüyor gümüş. Bitcoin 80.000 doların üzerinde, 81.000 doların kıyısında. Brent petrol 113 dolar 16 centte. Amerikan tipinde ise 104 dolar 67 cent seviyesini görüyoruz. Tabii petrol aslında fiyatlamaların odağında diyebiliriz. Burada petrolün nereye gideceğine aslında bu aralar en çok bakılan yer o taraf desek yanlış olmaz. Çünkü günün dinamiğini belirleyen yerde orası oluyor. Bundan sonra oturacağı yer, sonrasında yaratacağı etkiler üzerinden de hesaplar yapılmaya çalışılıyor diyelim. Ve İntegral Yatırım'dan bir bağlantı yapalım. Yusuf Bedir yayına katılacak. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Hoş geldin Yusuf.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi günün notlarını bir alalım. Yani aslında temalarda çok büyük farklılaşmalar yok. Biz tabii enflasyon verisi üzerinden odağımızı konuşmuştuk seninle. Ya da seninle konuşmadık, Harun'la konuştuk ama geçen hafta da zaten enflasyondan seninle de bahsettik. Dolayısıyla küreselde de netleşen jeopolitik tarafta bir durum yok. Teknoloji tarafında Amerika'da bildiğimiz gibi tartışmaların odağında da aslında değişen bir şey yok. Hep o yüksek değerlemeler üzerinden ve yüksek yatırım iştahı üzerinden gelen acaba soruları da eşlik ediyor. Evet, önce bizim içerideki görünümümüzden başlayalım. Borsa İstanbul'un işte 14.621 ile rekoru gören geçen hafta ama bu sene, bu hafta oraya gitme çabasını henüz realize edememiş bir Borsa İstanbul görünümü var. Dün özellikle banka tarafı yine negatifteydi.
1: Evet, yani enflasyon verisinin aslında hepimiz zaten yükselmesini bekliyorduk. Sadece beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Elbette yani Mart ayında başlayan bir savaşın etkilerinin hepsinin Mart ayı enflasyonuna yansıyacak hali yoktu. Bu ayda etkisi biraz daha fazla hissedildi. Burada bankacılık başta olmak üzere birçok hisse senedinde de geri çekilme yaşadık. Bu oldukça normal bir hareket. Ancak bugün baktığımız zaman hala endeksin 14.400 bandında bir fiyatlama içerisinde olduğunu görüyoruz ki bu da bence yatırımcıların artık mevcut durumu biraz daha kabul ettiğini gösteriyor ve sanki petrol fiyatları mevcut seviyelerinde kalsa pek de bir sorun olmayacakmış gibi bir hava var. Ancak burada endişe uyandıran nokta enerji maliyetlerinin 130'a, yani petrol fiyatlarının 130'a 150'ye gitmesi olacak gibi görünüyor. Bence borsada bir yukarı yönlü gitme eğilimi var ve burada da borsanın ben açıkçası biraz daha iyi bir haber akışına gebe olduğunu düşünüyorum. Eğer ki iyi bir haber akışı gelirse yeni rekor seviyeler görmek bence hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Bu süreç içerisinde dolar TL kurundaki hareketliliğin sınırlı olması da yabancı yatırımcının ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Yurt dışına bakacak olursak orada da aslında benzer bir görünüm var. Dün yaşanan gelişmelerin ardından işte ateşkes bozuldu mu sorusu akıllara geldi. Ancak Trump'ın açıklamaları ateşkes bozuldu yönünde değildi ve bunu bir sapma ve mini bir savaş olarak değerlendirdi. Bu da bence Amerika'nın biraz daha diplomatik bir çözüm arayışı içerisine gireceği beklentisini arttırmış olabilir. Zaten sert fiyatlamaların emtialar tarafında gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak endekslerde böyle bir baskının olmadığını görüyoruz. Bu da aslında biraz daha savaşın etkilerini yatırımcılar bir kenara bırakmış ve ana hikayelere odaklanmış durumda olduklarını bizlere gösteriyor. Bugün de PMI verilerini takip edeceğiz ve yurt içinde de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir sunumu gerçekleşecek. Burada da yatırımcılar ipuçları aramaya devam edecektir. Şimdilik yatay bir görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak endekslerdeki görünümün zayıf olduğunu söylemek doğru olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir'in notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: ara.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. İsmail Erdem yayına katılacak bu noktada. Ağra Portföy Yönetimi Genel Müdür İsmail Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Şimdi bir Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım istiyorum müsaadenizle. Yani şunu sorayım, aslında tüm bu gelişmeler ekseninde Borsa İstanbul için, yani tempolu bir şekilde BIST 100'ün yukarı gitmesi için şimdi ne gerek?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, bizim borsamız yılbaşından beri aslında oldukça iyi performans gösterdi. Yani bütün bu çok yakınımızda gerçekleşen savaş ve onun sonucu olarak bizi çok olumsuz etkileyen petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen borsamız şu anda yılın zirvesinde veya çok yakın zirvesine. Bunun devamı için veya daha yukarılara çıkması için tabii ki enflasyon tarafında daha net bir resim görmemiz gerekiyor. Bu ayın enflasyonu, yani Nisan ayının enflasyonu iyi gelmedi ama savaş gibi ve petrol fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş gibi çok istisnai bir sebep tabii ki bunun arkasındaki ana bir bakıma mazeretti diyeceğim. Önümüzdeki aylarda eğer bir şekilde savaş biterse, kalıcı bir ateşkes ortaya çıkarsa, petrol fiyatları da aşağı gelirse, o zaman Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar başlayabilir. Bu da borsayı yeni zirvelere götürebilir diye düşünüyorum.
0: İsmail Bey, Merkez Bankası en erken nerede başlayabilir sizce? En iyi durum senaryosunda öngörünüz ne mesela? Baz senaryonuzu nasıl şekillendiriyorsunuz bu noktada? Bir de tabii faiz indirimi olmadan borsada genele yayılan bir yükseliş beklemek rasyonel mi?
1: Aslında şöyle, bir miktar rasyonel. Hatta şu son 3 haftadaki performansa bakarsak borsadaki bunu gördük de. Bu da bence savaşın sonucunda Türkiye'nin bölgede ön plana çıkan bir ülke olmasından kaynaklanıyor. Bu da Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ciddi destek olabilecek bir ortam ortaya çıkarttı. Yani daha net değil tabii resim şu anda ama baktığımızda en azından bundan bir 3 ay önce çok güvenli, işte iş dünyasının sevdiği, bayıldığı bazı körfez ülkeleri, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Doha gibi kendilerini bir anda savaşın içinde buldular ve bu güvenilirlik konusunda pek iyi bir sınav veremediler. Ama Türkiye hem savaşa tabii ki hiçbir şekilde karışmadığı gibi bütün bölgedeki aktörlerle, paydaşlarla belli bir seviyede iletişimini koruyan, arabuluculuk görevi üstlenen, güvenli, güvenilir, ciddi bir ülke olarak ön plana çıktı. Ben bunun iş dünyasına olumlu yansımalarının da uluslararası manada olacağını düşünüyorum ki bir miktar borsaya da bundan bence destek geldi son birkaç haftadan beri.
0: Peki İsmail Bey, sorunun başına döneyim. İndirimi en erken nerede bekliyorsunuz?
1: Orada şöyle düşünüyorum. Şimdi diyelim ki çok hızlı bir şekilde, yani birkaç hafta içerisinde savaş bitse, kesin bir ateşkes ortaya çıksa, anlaşılan ki petrol fiyatlarının tekrar 60 dolarlara inmesi biraz zaman alacak, işte oradaki üretim hatlarının tekrar faaliyete geçmesi, savaşın yıkımlarının yapılması vesaire gibi.
0: Biraz zamandan kastınız ne İsmail Bey? Çünkü o sürenin hiç de kısa olmayacağı öngörüleri var.
1: Evet, evet, işte 3-6 ayda yüzde kaybedilenlerin işte yarısının falan toparlanacağı gibi, kabaca okuduğum rakamlar o civarda. Ama işte bir 6 ay sonrasında kaybedilen üretimin %70-80'inin tekrar üretilmeye başlanabileceği gibi. Burada şu önemli diye düşünüyorum. Merkez Bankası temkinli davranacaktır. Yani hemen ilk toplantısında faiz indireceğini zannetmiyorum. Olası petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona en azından önce göstergelere yansımasını bekleyecektir. Böyle bir pencereden baktığımızda da herhalde bir 3 ay

0: pek Merkez Bankası faiz indirmez diye düşünüyorum. Ama tabii bu çok gelecek olan verilere bağlı. Yani 3 ayda da yazın sonuna doğru tekrar faiz indirimleri gündeme gelebilir gibi bir bas senaryo konuşabiliriz. Ama bu tabii birçok varsayıma bağlı. Gelecek olan verilere, veri akışına göre her şey değişebilir.
1: Genel olarak baktığınızda küreselde Türkiye'de hani jeopolitik makro diye piyasaların odağına şu an hangisi daha ağırlık tutuyor ya da tutacak gibi duruyor? Biraz oradan uzaklaşıp makronun ağırlık kazandığı etaba geliyor muyuz?
0: Bence geliyoruz. Zaten bu savaşı başından beri piyasalar çok fazla satmadı. Yani bir şekilde bir anlaşma olur. Çok böyle yıllara yayılan bir savaş olmaz. Beklentisi hep vardı. Zaten dünya borsalarına da baktığımızda işte bir düşüşler oldu ama ondan sonra önemli miktarda toparladılar. Özellikle ateşkesin başlamasıyla birlikte, geçici ateşkesin. Makro tarafa çok daha fazla odaklanılmaya başlanacak. Tabii makro tarafta biraz daha böyle soru işaretleri var. Yani dünyayı aslında Amerika'daki yapay zeka ile ilgili trilyon dolarlık yatırımlar ve biraz da Avrupa'daki savunma sanayi yatırımları şey yapıyor, dünya ekonomilerini destekliyor durumda şu anda. Bunlar da ne kadar uzun soluklu olacak, ne kadar daha desteklemeye devam edecekler bu büyük iki ekonomik bloğu, onu hep beraber göreceğiz. Yani biraz daha senenin ikinci yarısı açıkçası savaştan bağımsız olarak ekonomik açıdan ve dünya borsaları açısından biraz daha riskli, biraz daha zorlayıcı bir dönem olabilir.
1: Şimdi İsmail Bey, bu söylediğiniz tema önemli. Dünyada da en çok tartışılan nokta orası zaten. Yani hani baktığımızda teknoloji tarafı, hani bilançoları da takip ettik Amerika'da. Çok böyle sermaye harcamaları yüksek, bir iştah devam eden bir görünüm var. Güçlü duruyor yani. Capex tarafı güçlü durmaya devam ediyor. Şimdi bu motivasyon savaşa rağmen devam edecek mi? Yani daha doğrusu savaşa immün yorumları vardı ama bu immünite, yani bu bağışıklık ne kadar devam edebilir? Bir de bu iştah ve tabii tahvil piyasasında yüksek seyreden faizlere de dikkat çekiliyor. Hani bir sonraki aşamada eğer burada bir düzeltme olursa bono tarafına da yansıması riski üzerinden de bir tartışma var. Nasıl takip ediyorsunuz?
0: Yani bu yatırımlar kuvvetli devam ediyor ve en büyük kalemi de yapay zeka yatırımları oluşturuyor diyeyim. Fakat o yapay zeka yatırımlarında da malum biraz şeyler var. Böyle işte herkes birbirine yatırım yapıyor. Orada bir acaba rakamlar gerçek olduğundan daha mı yüksek raporlanıyor, yansıyor ekranlara, soru işaretleri var. Bir de daha uzun vadeli baktığımızda, birkaç yıl vadeli baktığımızda bu kadar trilyon dolar mertebesindeki yatırımların geri dönüşünü sağlayacak bir nakit akışı trafiği var mı şu anda? O biraz sorgulanıyor. Yani tabii ki bu teknoloji konusu daha çok yıllar devam edecek, evrilecek. Yani yapay zeka başka daha gelişmiş modellere doğru evrilecek ve oradaki kuvvetli gidiş bence devam edecek. Yalnız borsalar bu temayı biraz fazla hızlı satın aldı diye düşünüyorum. Onun bir belki nefes alması, bir düzeltmesi, bir geri çekilmesi olabilir.
1: İsmail Bey, peki biraz o zaman nasıl bir yatırım dengesi, stratejisi gütmek lazım bu ortamda? Onu da sizinle konuşalım. Yani şimdi bir müddettir şunu konuşuyoruz. Yani FOMO ile, yani kaçırma korkusuyla fazla risk almama arasında bir yerde yatırımcı nerede durmalı? O denge nasıl bir denge? Siz bu
0: Bence
1: çerçevede...
0: şu anda FOMO için pek bir ortam yok. Yani zaten yükseldi, yükselecek olan şeyler. Yani böyle ne bileyim
1: Hisse
0: o
1: tarafında da
0: hemen
1: yok
0: savaş
1: mu?
0: bizim ben küresel hisseleri kastediyorum. Küresel hisselerde çok yok diye düşünüyorum. Bizim hisselerimizde olabilir. Yani bizim hisselerimiz hala pahalı değil ve hala dezenflasyon programı biraz gecikmeyle de olsa devam ediyor diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin ben genelde doğru adımları attığını düşünüyorum. Ve bu Körfez'deki olaylar bir şekilde bittikten sonra, savaş ortamı ortadan kalktıktan sonra Türkiye'nin savaş öncesine göre daha güçlü, yabancı sermayeyi çekme ihtimali daha yüksek olan bir ülke olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim hisse senetlerimizde bir fırsat var. Tabii bizde şu anda TL faizler de oldukça çekici. Yani bir portföy alokasyonu yapıyor olsam herhalde en fazla alokasyonu TL kısa vadeli faizlere verirdim. İkinci olarak

0: Türk hisse senetlerine verirdim. Üçüncü olarak daha küresel varlıklara doğru yayılırdım. Ve bir miktar altın alınabilir diye düşünüyorum. Altın benim bir süreden beri çok önermediğim bir şeydi ama son dönemde geri kaldı altın fiyatları. Ve önümüzdeki yıllarda, bir iki yıl içerisinde altında tekrar yukarıya doğru bir anlamlı hareket olma ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Hisse tarafında peki dağılımı nasıl yaparsınız? Nereye ağırlık verirsiniz?
0: Bankalar geride kaldı. Bankaların geride kalmasına nasıl ve bir de işte faiz indirimleri gecikiyor, enflasyon beklenenden yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin bankalar üstündeki bankaların karlılığına etkisi pek olumlu değil. Bundan dolayı geriye kaldı ve ben bankalarda fırsat olduğunu düşünüyorum şu anda. Türk özel sektör bankalarının hemen hemen hepsi, hatta kamu bankaları da dahil edebiliriz, ucuz vaziyette. Onun haricinde baktığımızda yenilenebilir enerji şirketlerinde fırsat olduğunu düşünüyorum. Orada hem işte yağışlar iyi gidiyor. Ondan sonra elektrik fiyatlarında bir artış oldu. Belki tekrar olabilir mi bilmiyorum. Üretimler fena gitmiyor. Orada bir kar marjlarında önemli bir artış var. Ya savunma sanayi diyeceğim ama savunma sanayi hisseleri bayağı bir fiyatladı zaten olumlu beklentiler. Onun için şimdilik orada biraz daha temkinli davranmayı tercih ediyorum. Belki son olarak da genelde ekonominin büyümesiyle birlikte, büyüşün artmasıyla birlikte diyeyim, perakende şirketleri, hem gıda perakendeciliği hem tekstil perakendeciliği yapan şirketlerin önünün açık olacağını düşünüyorum önümüzdeki birkaç yılda.
1: İsmail Erdem, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ağro Portföy Yönetimi Genel Müdürü konuğumuzdu. Devam edelim. Berk Kangal yayına katılacak. BGC Partners yatırım uzmanı. Berk Bey merhaba.
2: Merhabalar.
1: Şimdi baktığımızda Nisan'da MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinde pozitif bir kapanışı gördük. Biz %12'lik bir yükselişe rağmen bu tarafta buranın gerisindeyiz. Ortalamalara baktığınızda BIST endeksi için yükseliş eğiliminin devam etmesini nasıl, yani ne seviyede beklersiniz?
2: Ya bizim şu anda savaşın etkilerini ve göreceli zararlarını insanlar tam kestiremediği için yani şu anda bir limited olacağını düşünüyorum. Limitli olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye üzerinde de yani baktığınız zaman bize en çok zarar veren şeylerden bir tanesi yani petrol fiyatlarının yüksek olması. Onların dolaylı etkileri enflasyon. Enflasyonun dolaylı etkisi faizler. Faizlerin yukarıda kalması, gelen enflasyon rakamı en son Mayıs'ta gelecek olan, Mayıs'tan sonra Haziran başı bakılacak olan enflasyon beklenmesi. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman şu anda bekle gör durumun mevzu bahis diye düşünüyorum açıkçası. Genel olarak piyasaya bakış açısı olarak.
1: Peki Berk Kangal, gelen son enflasyon verisi üzerinden de biraz konuşalım. Mayıs'ta gelen Nisan verisi, beklenti üzeri gelen bir aylık enflasyonu da takip ettik. Özellikle baktığınızda tercihler açısından, yani yabancı fon tercihleri açısından etkisi, değerlendirmesi ne oluyor? Hani programa ilişkin beklentiler noktasında çıktısı ne?
2: Şu anda yani görüntü olarak herkes enflasyon rakamlarını yukarı revize ettiği için bu tabii sene başında başladığımız senaryoya göre çok ciddi şekilde farklılaşmış vaziyette. O yüzden şu anda geri tarafı hala cazip. Ama yani cazip bir de şu anda artık sorgulanan hale geldiği bir ortamda borsanın ve yani çok fazla bir yukarı doğru potansiyelin olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ama faiz tarafındaki cazibiyet devam edecektir. Ama o da artık bence sorgulanmaya başlayacak. Çünkü yani gördüğümüz rakamlarda, yani gelen rakamlardan sonra önümüz nasıl olacak çok emin değilim. Yani orada ne yapacak, merkez nasıl bir duruş sergileyecek, onları ne göreceğiz. Şu anda bence bekle gör. Yani insanlar negatif değil, onun da sebebi böyle biraz artık sulanmış bir durum var bu savaş konusunda. Piyasa o yüzden tam olarak böyle risk off modu vermiyor. Ama bu daha ne kadar devam edecek göreceğiz bakalım.
1: Yani orada piyasa riskleri yeterince fiyatlamıyor noktasında mısınız?
2: Evet, evet bence fiyatlamıyor. Evet, bence yeteri kadar fiyatlamıyor. Şu anda daha pozitif tarafta kalmayı tercih ediyor. İnşallah öyle olur. Yani bunu göreceğiz ama yani şöyle bir bunu kabul etmemiz lazım artık yani mesela petrol fiyatları ne bileyim bir anda 70 dolara düşmeyecek yani. Yani bu tabii önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji, nasıl bir durum olacak onu takip etmemiz lazım ama genel olarak baktığımız zaman benim için yani Türkiye açısından bunlar risk üreten şeyler ama şu anda cari açık ve şey konusunda yani düşünmüyor kimse fakat bunun da sebebi özellikle içeride lokal piyasada henüz bir döviz talebi veya herhangi bir buraya şey görmediğimiz için şu anda biraz daha moderat ve daha sakin piyasa. Hı hı. Ama bu demek değil ki bu böyle devam edecek. Onun için göreceğiz, takip edeceğiz. O yüzden bence çok fazla risk almak istemiyor piyasa özellikle borsa tarafında.
1: Peki şimdi enflasyon verisi sonrası tahvil tarafında da getiri eğrisinin tamamında yukarı giden bir eğilim gördük. Mesela 10 yıllıklar 34-40'a kadar gitti. Bu yükseliş dinamiğini tam olarak nasıl okuyorsunuz enflasyon beklentileri açısından?
2: Bir noktada şöyle bir korku var. Yani Merkez Bankası eğer dövize ekstra bir talep olursa bunu bir şekilde bertaraf etmek için bir faiz artışına gitmek zorunda kalabilir gibi bir algı var. O da tabii şu anda faizleri yukarı itiyor veya yukarıda tutmaya zorluyor. Bunu ya başka şeyler de yapılabilir ama ne bileyim belki stopajı düşürebilir başka veya yani bir noktada bir şey yapacak gibi gözüküyor ama Mayıs emsalıyla ondan sonra daha net bir önümüzde bir resim göreceğiz. Ama ya yani belirsizlikler çok ciddi belirsizlik var yani ve şu anda hepsi bence hesaplanmıyor.
1: Son bir soru yani şimdi bu belirsizlik ortamındaki dolar tercihi noktasını da sormak isterim. Yani şimdi makro taraftan baktığınızda aslında dolar pozitif bir ortamdan söz etmek ne kadar mümkün? Hani ne kadar risk faktörlerine paralel yükseliyor, devamı nasıl gelir?
2: Valla orası da çok iyi hesaplanıyor. Yani dolar endeksine baktığınız zaman öyle ekstra bir şey yok. Ne derler bir talep yok. Ya orası da şu anda daha bozmayalım modunda. Yani sadece bizim yasam yani Türkiye açısından değil bütün dünya şu anda tam olarak riskleri tam fiyatlamıyor bence. O yüzden bence biraz beklemek lazım yani.
1: Peki çok teşekkürler Berk Kangal katıldığınız katkınız için bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa notlarını alacağız ama Ceren ekranda bir son dakika var. Hızlıca seslendireyim. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 106,30 oldu. Önceki 104,61'di diyelim ve Ceren'e dönelim. Ceren baktığımızda Londra borsasının belirgin şekilde negatif ayrıştığı bir gün. Milano borsası ise en pozitif ayrışan taraf. Fiyatlamalara yön verenler neler?
3: Evet Zeynep, senin de söylediğin gibi İngiltere borsası dışında diğer Avrupa borsaları pozitif. İtalya borsası %2'yi aşan primle bugün öne çıkıyor. UniCredit hisselerinde yaşanan yükseliş İtalya borsasının pozitif ayrışmasına yol açıyor. İngiltere tarafında ise hem hisse senetleri hem de tahvil piyasası üzerinde baskının arttığı bir gün bugün. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş enflasyonist risklere ilişkin endişeleri daha da arttırdı İngiltere özelinde baktığımız zaman. İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizi bugün 11 bas puan yükselişle %5,76'ya ulaştı ve 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman orada da 18 yılın en yüksek seviyesine yaklaşılmış durumda. %5,07 seviyesinde 10 yıllık tahvil faizi. Orada da 12 bas puanlık bir yükseliş var. Hatta 13 bas puanlık bir yükseliş var. Az önce ekranda gördük. Diğer tarafta tabii baktığımız zaman İngiltere'de aslında burada siyasi risk fiyatlaması da var tahvil piyasasında. Bir yanda işte enflasyonist riskleri konuşuyoruz. Diğer tarafta Starmer üzerinde istifa baskısının arttığı bir dönemde İngiltere'de bu hafta gözler 7 Mayıs Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde olacak ve anketler İşçi Partisi'nin ezici bir aslında yenilgiyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Özellikle Starmer üzerinde istifa baskısının arttığı bir dönemde bu yerel seçimler oldukça kritik olacak. Diğer tarafta enflasyonist baskılar artıyor demiştik. Borçlanma maliyetlerindeki yaşanan bu artış İngiltere hükümetinde kamu maliyesi üzerindeki yükleri artırıyor. Çünkü hali hazırda şu anda yılda 100 milyar sterlinlik bir faiz ödemesi.

0: var. Kamu maliyesi tarafında. Diğer yanda Avrupa endeksine bugün baktığımız zaman aslında güçlü bilançolarla destek buluyor Avrupa borsaları. Her ne kadar petrol fiyatları 113 dolarlar seviyesine kalmaya devam etse de bugün havacılık endeksini aşağı çekiyor petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş. Fakat teknoloji tarafı pozitif. Teknoloji endeksine primler %1,7 ile öne çıkıyor. Bilançoları takip ediyoruz demiştik. Anheuser-Busch'un ilk çeyrekte güçlü sonuçlar açıklamasıyla hisselerinde yaşanan yükseliş %7'ye ulaştı. Diğer tarafta Hugo Boss hisseleri şirketin ilk çeyrek karının piyasa beklentileri aşmasıyla %5'e yakın primli. Aynı zamanda bugün tabii banka bilançolarını da izliyoruz. İşte İtalyan banka UniCredit'in ilk çeyrekte rekor kar açıklamasıyla hisseleri İtalya'daki işlemlerde %6'ya yakın değer kazanıyor. Bu da İtalya borsasının görece pozitif ayrışmasına yol açtı. Aynı zamanda burada UniCredit Commerzbank için sunduğu teklifin detaylarını da bugün yatırımcılarla paylaşmış oldu. Net kar yıllık bazda %16 oranında arttı. 3,2 milyar euro yükseldi. Aynı zamanda yıl sonu için genel kar beklentisini 11 milyar euroya yükseltmiş oldu. 2028 hedeflerini teyit etti. Diğer tarafta İngiltere merkezli banka HSBC'nin kârı hayal kırıklığı yarattı. İngiltere'deki işlemlerde HSBC hisselerinde kayıplar %6'ya yaklaşmış durumda. Bu da bugün İngiltere borsası üzerinde negatif fiyatlama yaratan bir unsur. Tabii endekste %2 ağırlığa sahip HSBC ilk çeyrek karı hem savaşın etkisi hem de diğer tarafta İngiltere'de iflas eden mortgage şirketi MFS ile bağlantılı olarak kaydettiği bir gider nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hisselerinde %6'ya yakın bir düşüş var. Bu dönem için banka 1,3 milyar dolarlık beklenen kredi zararı kaydetmiş oldu. Yani bugün aslında Avrupa borsalarında genel kanı hem bilanço fiyatlamaları görüyoruz hem de petrol fiyatlarındaki yaşanan yükselişin belli başlı endekslerde, hisselerde satış ağırlıklı bir eğilim yarattığını da takip ediyoruz diyebiliriz Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var. Ara ara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve makine sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bize eşlik ediyor. STK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sarbi Tecelli bizimle. Sarbi Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı, iç talepteki soğumadan kaynaklı makine sektörünün performansı bizi oldukça ilgilendiriyor. Çünkü eğer üretim varsa makine talebi de artacaktır. Evet. Makine talebi varsa demek ki kapasite giden bir performansa karşı karşıya kaldık diye yorumlayabiliriz. Evet. Şimdi biraz sektörü konuşalım sizinle. Siz süt ve süt ürünleri üreten makineleri üretiyorsunuz. Doğru. Peki süt ve süt ürünleri sanayisi büyürken makine sektörü neden ilerliyor? Eş güdümlü giden bir performans şu an bu aylarda var mı?
2: Tabii paralel genel bir bilgi vermek lazım. Sadece bu aylar perspektifinde değil. Türkiye dünya süt üretiminde oldukça popüler ülkelerden birisi. Avrupa üçüncüsü Almanya ve Fransa'nın ardından. Dünyada da Hindistan'ın, Amerika'nın ardından Yeni Zelanda ile birlikte dünyada 8.liği ve 9.luğu paylaşıyor. Bir yılda 22-23 milyon ton süt üretiyor. Tabii burada verim de önemli. Yani Hollanda'da inek başına 35-40 litrelerden süt verimi varken Türkiye'de bu daha düşük. Ama genel bakıldığında Türkiye süt üretiminde iyi bir konumda. Fakat öte yandan da Türkiye'nin geleneksel ürünlerde yoğurt gibi, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı gibi ürünlerde zaten ciddi bir popülaritesi ve başarısı var. Bunun makine kısmına yansımamış olması düşünülemez. Türkiye'nin zayıf olduğu süt ve süt ürünleri daha çok süt tozu gibi, bebek maması gibi ürünler. Ama makine kısmına baktığımızda depo tankları, soğutma tankları, sip sistemleri bunları geleneksel olarak yapıyor. Zayıf kaldığı alanlar daha çok teknolojik alanlar. Bu zayıf kaldığı alanda da aslında Avrupa'dan daha zayıf kalıyor. Ama Hindistan'ın, Çin'in ve Rusya'nın çok önünde.
1: Tabii geleneksel peynir ve süt ürünleri tabii bizim için ayrılmaz bir lezzet oluyor. Evet. Süt ve süt tozu tarafında ise daha yeni yeni pazara girdiğimiz, fiyatlamalardan kaynaklı süt tozuna ağırlık verdiğimiz bir düzenleme zamandan da geçiyoruz. Son zamandaki regülasyonlara, denetlemelere baktığımızda. Şimdi çiğ süt üretimi 2025 yılındaki verilere nazaran bakılını %5'e varan bir daralmayla geçen yılı kapattı. Peki bu yıl nasıl bir süreç vardı? Çünkü çiğ süt üretimi olduğu zaman makine tarafında talebin de artacağını biliyoruz. Peki geçtiğim sene bu daralma makine talebindeki performansa yansıdı mı ve bu sene ilk 4 ayda talep tarafında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldı?
2: Burada tabii çok fazla değişken var. Bir sebepten süt üretiminin düştüğünü söylemekte zorlanırız. Ne yazık ki dünya Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasından dolayı zor dönemlerden geçiyor. Mesela petrol fiyatlarına baktığımızda sadece 27 Şubat'tan bugüne kadar %62 oranında bir artış meydana gelmiş. Evet. Bu dahi yemin fiyatını, sütün fiyatını ve bunların tüketimini etkiler. Sütü üreten üretici bunu üretmekten vazgeçip süt üreten hayvanını kesimhaneye gönderebilir. Bunlar dezavantajlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda süt üretimiyle paralel olarak makine tüketimi doğal olarak olur ama Türkiye'nin makine alanında son 20-25 yılda kat etmiş olduğu bir nokta var ki Türkiye ihracat yapmayı öğrendi. Mesela bireysel olarak tabii herkes kendisini daha iyi bilir. Bireysel bir örnek vermek gerekirse biz çok yoğun ihracat yapıyoruz. Bugüne kadar 119 ülkeye ihracat yaptık. Belli bir bölgede bir problem varken o bölgeden talep alamadığınızda başka bir bölgeden almaya devam edersiniz. Fakat çok garip bir şekilde 27 Şubat sonrasında benim de hayatımda ilk defa gördüğüm bir daralma mevcut. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması veya bu gerilimler etkiliyor diye düşünüyorum. Mesela hiç o coğrafya

0: Gittirmeye gidiyor. Bu da belirsizliği artıran bir süreç oluyor. Peki Orta Doğu Savaşı'nı konuşmaya devam edelim. Çünkü 3 ayı aşkın süredir devam eden bir savaş ve ateşkes süreciyle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte makine sektörü ve süt ve süt ürünleri sanayisindeki makine sektörü özelinde konuşumuza ne kadarlık bir mali artışıyla karşı karşıya kaldınız ve yeni rotalarda yavaş yavaş bu gümrük duvarları ve Orta Doğu Savaşı ile beraber oluşmaya başladı. Burada nasıl bir tablo şu an bizi bekliyor? Körfez bölgesindeki talep bize doğru geliyor mu? Fakat maliyet tartışta bir yanda duruyor herhalde.
1: Bizim sektörümüzde hareketleri biz bu kadar kısa sürede göremiyoruz. Mesela şu anda elimizdeki siparişlere biz baksak belki 2-3 ay önce, 5-6 ay önce, belki 1 yıl önce görüştüğümüz kişilerin siparişleri bizde vardır. Biz şu anki daralmayı daha çok önümüzdeki aylarda hissederiz eğer bu savaş bitmezse. Ama Körfez ülkeleri özelinde konuşmak gerekirse belki bireysel bir yorum olabilir ama bizim için ilginç olan şuydu. Biz tam savaşın başladığı dönemde o bölgeye ihracat yapmıştık ve çok geç ulaştı. Yani belki 2-3 ay, 3-4 ayı bulan nakliye süreçleri oldu. Tabii ki bu bir handikap. Fakat şu anda biz o bölgeden ödeme anlamında ödeme alıp sipariş almıyoruz ama sorgu alıyoruz. Yani bunun fiyatı ne kadar? İşte ne kadar sürede teslim edersiniz? Bunlar oluyor. Daha çok şu anda dünyanın geri kalan kısmından talep alıyoruz gibi bir atmosfer içerisindeyiz.
0: Peki ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalın? Navlun fiyatları aldı başını gitti son dönemde. Sektör temsilcilerinden dinlediğimiz kadarıyla aktarabiliyorum tabii ki. Bir yandansa petrol fiyatlarındaki yükseliş hala 100 dolarların da üzerinde giden bir fiyatlamayla ilerliyor. Tabii değişen süreçler, yeni ticaret koşullarının ortaya girmesiyle fiyatlamalarda bir sapma da oluşabiliyor son zamanda. Bu tahribat ne kadarlık bir boyuta ulaştı 3 ayda ve bu tahribatın kalıcı olması fiyatlar üzerinde bekliyor musunuz?
1: Evet, nakliye rakamları böyle bir durumda hızlı reaksiyon gösterebilir. Ama bizim sektörümüz yine göstermez. Daha ileriye dönük birkaç ay içerisinde reaksiyon alabilir. Bizim rakamlarımızda bir değişme olmadı. Nakliye boyutunda da rakamın yanında sürelerin uzadığını görüyoruz. Mesela sadece Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı bir problem, Tanzanya'ya göndereceğiniz bir nakliyenin de gecikmesine ve oradaki müşterinin o alımı yapıp yapmamasına sebebiyet verebiliyor veya geciktirmesine sebebiyet verebiliyor. Ben rakam artışı anlamında hala daha temkinliyim. Şu anda bir artış görmüyorum ama nakliye kısmında elbette hem fiyatsal anlamda hem süreç anlamında dalgalanmalar yaşanır.
0: Şimdi tabii ihracat verilerine baktığımızda Nisan ayında çok farklı olumlu bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve Nisan'da yıllık bazda %22'ye varan bir artış yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolasa Körfez'den %60'a yakın bir artış olduğunu ihracatta açıkladı. 2,4 milyar dolar olarak Körfez'den ihracat gerçekleşmiş. Peki bu süreçte Körfez'deki bu artan talebi siz devamını öngörüyor musunuz ve ihracattaki bu artış Orta Doğu'nun Körfez'in hareketlenmesinden kaynaklı mı geliyor? Önümüzdeki dönemde de makine sektörü özelinde bu ivmenin devamının süreceğini bekliyor musunuz?
1: Tabii Türkiye hinterlandı büyük bir ülke. Tarihsel ve kültürel bağları çok kuvvetli bir ülke. Orta Doğu coğrafyası, Orta Asya coğrafyası, Kuzey Afrika coğrafyası Türkiye'nin doğal olarak ihracat yaptığı bir coğrafya.
0: Evet.
1: Makine sektörü sipariş alındığında ve teslim edildiğinde çok kısa sürelerde reaksiyonu olan bir sektör değil. Dolayısıyla buradaki artış, Nisan ayındaki artış belki Ocak ayındaki görüşmelerin, Aralık ayındaki görüşmelerin ürünü olabilir. Ben Körfez ülkelerinden Türkiye'ye talebin her zaman var olacağını, oradaki bağların her zaman kuvvetli olduğunu, özellikle inşallah kısa sürelerde bu savaş biterse veya bir anlaşma sağlanırsa çok daha hızlı bir reaksiyon göstereceğini pozitif yönde düşünüyorum.
0: Peki gelecek 3 aylık siparişleri biraz sizinle konuşsak. Çünkü Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim anketinin Nisan ayı sonuçlarına baktığımızda burada gelecek stoklar ve aylık stoklarda yatay hareket ve yükseliş olduğunu gördük. Bunun devamı için sonraki siparişlerde şu an bir talep artışıyla karşı karşıya kalındı mı? Yoksa şu an tamamen makine ihracat tarafındaki talepler şu an temkinli bir yatay hareketle mi ilerliyor?
1: Burada iki farklı cevap verilebilir. Birincisi yurt içi boyutu. Biz yurt içinde böyle bir savaş var olmasına rağmen veya Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik durumlara rağmen talep almakta veya herhangi bir makine ve ekipmanla ilgili soru sormakta veya proje anlamında Hiçbir talep eksikliği yaşamadık. Yurt dışı boyutunda da bunu yaşamadık. Geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığınız zaman bu tarz etkileri açıkçası daha az hissediyorsunuz. Yine şahsi bir yorum olabilir. Biz daha çok

0: Bugünlerde Avrupa ülkelerinden, yine Orta Asya ülkelerinden talep görüyoruz. Türkiye her ne kadar Orta Doğu coğrafyasında böyle bir sıkıntı yaşasa da başka noktalardan alacağı siparişlerle veya bağlantılarıyla o süreci aşacaktır diye düşünüyorum.
1: Fiyatlamaları biraz konuşmak lazım. Tabii her sektörün kendine göre bu 3 aylık Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı bir maliyet artışı olduğunu biliyoruz. Bu süreçte peki makine sektöründe ihracatta ve iç pazara satışta fiyatlarınıza ne kadarlık bir artış yansıtabildiniz veya yansıtabildiniz mi?
0: Yok, zaten hiç yansıtamıyoruz. Bu sadece savaşla paralel bir durum değil. Bunu biraz daha geniş ölçekte değerlendirmek lazım. Biz özellikle Avrupa ülkelerine çok yoğun miktarda ihracat yapan bir firma konumundayız. Bizim sektörümüz de böyle. Aynı zamanda 2022 bandı civarlarında Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik durumlardan dolayı bize artık sipariş vermek isteyen kişiler, yani fiyatlarınız İtalya ile aynı bantta, neden İtalya yerine sizi tercih edelim gibi sorular sormaya başlamıştı. Ben o dönemler onu çok önemsemedim. Çünkü Avrupa'ya bizzat yoğun ihracat yaptığımız için bunun bir nevi bir iskonto talebi veya iskontoyu farklı şekilde sormak anlamına geldiğini düşünmüştüm. Ama artık bizden teklif talep eden müşterilerimiz veya yatırımcılar Avrupa'dan aldıkları, özellikle İtalya'dan aldıkları teklifleri bize atmaya başlayınca biz gördük ki rakamlarımız gerçekten o seviyelerde. Özellikle son bir yılda Türkiye'de çok popüler bir ifade var. Özellikle makine alanında, ekonomi alanında. Kimse sizin enflasyonunuzu satın almak zorunda değil. Ne yazık ki bunu yaşadığımız için bu sefer Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20-25 yılda elde etmiş olduğu edinim bir nevi bir pozisyon kaybına sebebiyet vermeye başladı. İstatistiki olarak baktığımızda Türkiye bir pazara girdiğinde ilk önce İtalyan makinacılığını elimine ederek o pazara giriyor. Hı hı. Bu sefer ne olmaya başladı? İtalyanlar pozisyonlarını tekrardan almaya başladılar. Veya bizim kadar kaliteli olmasa da Hindistan gibi, Çin gibi, Rusya gibi rakipler bizim pozisyonumuzu almaya başladılar. Biz bu süreçlerin hiçbirinde rakamlarımızı arttıramadık. Şu anda geçtiğimiz durumda da arttıramadık. Çünkü arttırdığımız anda bu bize uzun süreli işsizlik olarak geri dönüyor. Bizim bu maliyetlere katlanmamız gerekiyor.
1: Şimdi tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bir Mars sendromumuz da var. Geçtiğimiz sene başında yine olumlu bir yıla başlamıştık. Fakat iç şoklardan kaynaklı yine politikalarda bir durma noktasına gelinmişti. Tekrardan faiz indirim döngüsü geçtiğimiz yıl son nezdinde devam etti. Fakat bu sene de yine Mart ayında Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı küresel merkez bankalarında katıldığı bir durumda temkinli bekleyişin politikalar nezdinde görüldüğünü izliyoruz. Peki bu süreçte iç piyasada şu an finansmana erişim ve bunun yanı sıra rekabet gücünü geliştirmek amaçlı atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir yanda kurumlar vergisi tarafında bir avantaja gidildi. Diğer yanda reskont kredi limitlerinde bir değişim yapıldı. Bir tarafta ise döviz dönüşüm desteğinde 3 aylık bir uzatma getirildi. Siz bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz ve yeni adımların gelmesini makina sektörü olarak ve ihracatçı olarak bekliyor musunuz?
0: Bence ihtiyaç ve daha fazla olmalı. Yine çok kısa bir örnekle açıklayabilirim. Sayın Bakanımız Ömer Bolat'a ben böyle bir soru sormuştum bir dernek toplantısında. Yoğun olarak ihracat yapan bir firmayız ve bizler gibi ihracat yapan firmalar yurt dışından ödeme aldığında belli miktar bir ödemeyi bozmak zorunda. Aynı zamanda da az evvel dediğim gibi hem belki doların, euronun, dövizin, TL'nin, bu paritenin belki biraz baskılandığı ya da adil değerde olmadığı bir ortamda ihracatçının ihracat yapmakta zorlandığını, fiyat vermekte zorlandığını ve bunun Türkiye'yi olumsuz etkilediğini, bu anlamda belki şu tarz tavsiyelerin kullanılabileceğini kendisine söylemiştim ve iki tavsiyem şu yöndeydi. Birincisi, ilk aldığımız ödemeyi bozarken, mesela şu anda dolar kuru 45 ise belki ihracat yapan firma 55'ten bozabilir, 60'tan bozabilir. Ama tabii ki bunu devlet aklı daha iyi bilir. Bu sadece tavsiye hükmündedir. Aynı zamanda da yine bir vergi verilecekse belki ihracat yapan firma 2026 vergisini 2027'de verebilir, 28'de verebilir. Ama yine bu tavsiye hükmündedir. Dolayısıyla böyle bir diyalogumuz olmuştur Sayın Bakanımızla. Ardından kurumlar vergisi bazında bir değerlendirme geldi.
1: Evet.
0: Tabii ki genel anlamda bu çok ufak da olsa bir katkı sağlayacaktır. Ama yurt dışındaki pozisyonlarımızı kaybetmemek adına, çünkü bugünlere kolay gelinilmedi, daha ciddi adımların da atılması gerektiğine inanıyorum. Bekliyor muyum? Bunu zaman gösterir ama olmalı.
1: Evet, STK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli. Çok teşekkürler değerli katkınız ve yorumlarınız için.
0: Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla veda ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım teşvik paketine ilişkin Bloomberg HT'ye konuştu. İzleyelim ve herkese hoşçakalın.
2: İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik vergi teşviklerinin potansiyeli nedir? Burada detaylar nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, teşekkür ederiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 gün kadar önce yeni bir ekonomik program açıklamış oldu. Bu aslında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, hatırlarsanız daha öncesinde açıkladığı 2026 reformlar yılı olacak açıklamasının aslında o adımlardan biriydi. Ve uzun mesailer sonucunda ortaya çıkmış aslında kapsamlı bir çalışma. Burada İstanbul Finans Merkezi'nin yanı sıra aslında mesela Türkiye'deki özellikle doğrudan yatırımlar için tek durak bir ofis kurulması, yatırımcıların onay süreçlerinin hızlandırılması adına bu bizim için önemli bir başlık. Bir diğer önemli başlık, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin birazcık daha vites büyüterek yeni uygulamalara geçmesi, daha rekabetçili olması için yapılacak işler var, atılacak adımlar var. Yeni bazı finansman enstrümanlarının daha kolay kullanılabilir olması gibi. Bir diğer önemli başlık da ihracatçılar için aslında sağlanan bazı teşvik programları var. Küresel ticaret yapan şirketler için sağlanan programlar var. Yurt dışından sermaye girişini teşvik edecek, özendirecek adımlar var. Ve tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi'nin bölgesel bir finans merkezi olma nosyonunu güçlendirecek bazı ilave teşvikler var. Yani daha öncesinde bazı vergi indirimi sağlanan adımlarda daha da cazip noktalara giden bazı teşvikler var. Kapsamlı bir program ve önümüzdeki dönem için bunun önemli bir sermaye girişine ve Türkiye'deki o birçok sektörde merkezi hale gelmiş olan konumun daha da güçlenmesi gibi bir amaç taşıyor. Tabii ki bu çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun açıklamasını yaptı, bir kısmı yasal düzenleme gerektiren alan. Bu yüzden tabii ki Yüce Meclisimizin onayı ile hayata geçecek. Bir kısmı da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hayata geçebilecek düzenlemeler. Kapsamlı bir şekilde bu çalışmaların sonrasındaki o takipleri de gerçekleştiriliyor.
2: Peki burada bir tarih var mı?
3: Yani mümkün olduğunca hızlı ilerliyor bunların yani gerekli onayları sürülmesi için. Bugünlerde de yine yoğun olarak çalışılıyor. Spesifik bir gün, tarih şu anda ifade edemiyorum ama hızlı bir şekilde hayata geçecek inşallah.
2: Peki özellikle hangi ülkelerden yatırım bekliyorsunuz Türkiye'ye?
3: Aslında yine Türkiye'nin böyle geçmiş dönemde yatırım aldığı ülkelere baktığımız zaman dünyanın bütün ülkelerinden yatırım alabilen bir ülke Türkiye. Tabii ki ekonomik ilişkilerin yakınlığı sebebiyle Avrupa bizim o yatırımlarımızda önemli bir paya sahip. Sonrasında Amerika, Asya ülkeleri ve Körfez ülkeleri gibi bir dağılım var. Bu bağlamda da tabii her yatırım programının hedeflediği farklı yatırımcı kitleleri var. Bu bağlamda bir coğrafi kısıt veya önceliklendirme olmadan bütün dünyadan yatırımcı çekebileceğimizi düşünüyoruz. Burada bizim için olan belki önemli olan o yatırımcı profilleri. Yani dünyadaki o büyük ticaret yapan şirketler, imtia ticareti yapan şirketlerin biz daha Türkiye'den daha geniş bölgelerdeki ticaretlerini yönetebileceklerini düşünüyoruz. Benzeri şekilde dünyadaki özellikle bu özel sermaye dediğimiz, yani aile ofisleri, girişim sermayesi fonları, o teknolojiye yatırım yapan venture capital dediğimiz o teknoloji fonları gibi yapıların Türkiye'ye gelmesini hedefliyor. O varlıklı şahısların, yatırımcıların varlıklarının Türkiye'ye gelmesi gibi hedefler var. Bunlar da biraz coğrafyasından bağımsız olarak bizim hedeflediğimiz bu yatırımcı profilleri. Tabii ki çok uluslu şirketlerin bölgesel hizmet merkezlerinin, o nitelikli hizmet merkezlerinin, ortak hizmet merkezlerinin böyle küçük nüanslarla isim farklılıkları oluyor. Onların da kazandırılması için çalışıyoruz. Burada Asyalı şirketler de olabilir, Avrupalı, Amerikalı şirketler de olabilir. Ülkeden ziyade böyle yatırımcı profillerini önceliklendiriyoruz diyebiliriz. Tek bir konuyu adresleyen bir çalışma değil aslında. Çünkü yani güncel durumun da öncesinde çalışması yürüyen bir konu olduğu için Türkiye'yi biz hiçbir zaman kısa vadeli bir takım yaklaşımlarla değil de uzun vadeli bir yaklaşımla rekabet çıkılmaya çalışan yaklaşımlarımız oldu hep. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılından bu yana uyguladığı o ekonomik reformlara bakacak olursak hep Türkiye'yi orta ve uzun vadede rekabet çıkılmaya amaçlayan yaklaşımlar bunlar. Bunu tek bir bağlamda değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü aslında gelişmiş ülkelerdeki, yani özellikle dünyanın batı tarafındaki bazı ülkelerden de bazı uygulama sıkılıkları sebebiyle, yani oradalarda da yani bürokrasinin çok arttığı

arttığı, vergilerle ilgili böyle belirsizliklerin arttığı ülkeler olabiliyor. Oralardan da çok fazla yatırımcı farklı ülkelere göç edebiliyor. Asya'da da benzeri bir trend olduğunu görüyoruz. Özellikle o gelişmiş Asya ülkelerinde de büyük bir sermayenin yerleşecek yer aradığını biliyoruz. Bu bağlamda yine coğrafi olarak geniş bir alandan bahsetmek mümkün.

0: anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: numara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Öncelikli yayın.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Göreceğiniz üzere Akıllı Paraya direkt değerli konuğumuz Akyatım Uluslararası Piyasal Araştırma Müdürü Uras Çay ile başlıyoruz. Uras, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Hemen birkaç cümleyle görünümden bahsedelim. Bugün Asya kapanışlarında özellikle KOSPI'nin öne çıktığını görüyoruz. Nikkei bir müddettir istikrarlı olarak pozitif görünümünü koruyor. Çin piyasaları bir miktar daha gel gitti. Avrupa'da görünüm bugün yine keza pozitif. İngiltere hariç ki özellikle makro verilerine baktığımızda son dönemde İngiltere'nin zaten piyasalarda da gördüğümüz o çalkantıyı yansıtıyor bir miktar daha yükselişleri de olsa da. Biz içeride pozitifiz. Özellikle sınayinin %1'lere yaklaşan yukarı yöndeki görünümüyle BIST yüzde de 14.450 puanlara ki herkesin aklındadır. Son birkaç işlem günüdür bu seviyelere yakın sürdürüyoruz seyrimizi. 109 milyar TL'de bir hacim var. Dolar TL'de 45.20'nin halen üzerindeyiz. CDS'imiz 245'lerde. Dışarıda Brent ve WTI'de yine 100 dolar üzeri görünümleri koruyoruz. VIX endeksi halen 20'nin üzerine tekrar gelmedi. Dolar endeksi de stabil ama bir miktar daha 98.5 üzerinde kalma eğiliminde diyelim. Bir dakikalık hızlı bir özetten sonra hemen Uraz'a gidelim. Uraz, böyle pozitif bir aslında ılımlı piyasa görünümünden bahsettim ama iki tane dikkatimi çektiği için dün ismini andım ben de. Gary Schilling %30'luk bir düzeltme olabilir bu yıl ABD endekslerinde sene sonu negatif görünüm dedi. Aslında bu konu belki üzerinde durulmayabilirdi ama HSBC de kötü senaryoda yine hisse senedi piyasalarında %35'lere varan düşüş ve petrolde de 145 dolar gibi tahminde bulundu. Acele mi ediyorlar karamsar olmak için?
2: Ya tabii geçmiş dönemlere baktığımız zaman petrol fiyatları bu dediğin seviyelerde olduğu takdirde resesyon riskleri artıyor. Ya bu bir realite, fact. Dolayısıyla petrol fiyatlarının böyle 150 dolarlarda gitmesi ekonomik büyüme üzerine baskı yaratacağı için o zaman resesyon riskleri olacağı için normal olarak hisse piyasalarında negatif bir etki yaratır. Ama peki yaşadığımız dönem nasıl bir dönem ve bununla karşılaştırdığımızda geçmişte bildiklerimizi mevcut değişkenlerle karşılaştırdığımızda ne noktaya çıkıyoruz? Birincisi gerçekten enerji üretiminde hem petrol üretiminde hem doğalgaz üretiminde ABD geçmişte olduğu gibi dışarıya bağlı değil. Yani bunu biliyoruz. İkincisi tüketicilere

0: yüksek petrol fiyatlarının etkisinde hala böyle çok net bir negatif bir durum yaşamadık. Çünkü istihdam piyasası hala tarihi olarak iyi bir seviyede. Yani işsizlik oranı tarihi olarak düşük bir seviyede. Dolayısıyla birebir petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının yükselişinden direkt böyle tüketime aşırı negatif etkileyecek bir durum söz konusu değil. En azından şimdilik. Üçüncüsü de tabii ABD endeksleri ya da gelişmekte olan piyasalar vesaire, bunları konuşuyoruz ama bunları konuşurken de tabii doğal olarak geçmiş reflekslerle bazı dinamikleri düşünüyoruz ama gerçekten çok ciddi bir yapay zeka etkisi var. Yani bu çok net yani. Hatta gelişmekte olan piyasaların yani yaklaşık üçte biri yapay zeka teması. İşte Kospi'yi daha demin sen dedin. Eski Hynix, Samsung, Tayvan tarafından TSMC'yi alıyorsunuz. Çin tarafından Alibaba'yı, işte Tencent'i alıyorsunuz vesaire. Çok ciddi bir ağırlık olarak, yani endekse baktığınız zaman evet endeks ciddi ciddi yükseliyor noktasında baktığınızda bir yapay zeka temasının etkilerini görüyoruz. Şimdi bunun üçünü beraber düşündüğümüzde savaşa rağmen özellikle ABD endekslerinin çok ciddi bir şekilde yeni rekorlara gitmesini bence aktarabiliriz diye düşünüyorum. Altı dolu bir şekilde. Ama ekonomistlerin bu görüşünde de hak veriyorum. Çünkü tarihsel olarak petrol fiyatlarının negatif etkisi var. Bence erken bir yorum ve diğer değişkenleri çok böyle günümüz çerçevesinde değil, hani geçmişteki noktalarla ele alan bir değişim. Yani yapay zeka temasında mesela işte büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını aldık, dün Palantir'in rakamlarını aldık. Yani gerçekten orada çok sağlıklı bir gidişat var, yani onu söyleyebilirim.
1: Dün sana sorduğum sorunun benzerini iç piyasa ile ilgili Serkan Bey'e de sormuştum. Kötü veri buna rağmen, ki enflasyon üzerinden bir hisse değerlemesine dönük her şey çok iyi olmasa da Borsa İstanbul'la ilgili bir şey olabilirim diye. Senin söylediklerine istinaden de değerli izleyicilerimizden muhakkak ki buna rastlayan vardır. FT'nin bir analizi vardı. Bu kadar biz olumsuz şeyi konuşurken işte petrol fiyatları ve savaş gündemimiz de var. Piyasalar niye hala bu konuyla ilgili olarak daha kötümser olmuyor diye. FT'nin analizinde 5 tane aslında sütun var. Bir tanesi bu teknolojik ilerleme, senin de vurguladığın gibi piyasanın şu an ana radarında ve buraya bakıyor. İkincisi özellikle ABD-Çin rekabetini enerjiyle ilgili benim hedefimdeki olan coğrafya ve ülke benim açımdan iyimser. Dolayısıyla ben kazanan taraftayım. Üçüncüsü şirket karlılıkları, ki istersen biraz ABD bilançolarına değiniriz. Dördüncüsü bir sürü şey atlattı bu dünyada, endeksler, hisse senetleri, piyasalar ve bir şekilde yükselmeye devam etti. Beşincisi de en nihayetinde bizim önümüzdeki süreçte yaşayacaklarımız bir ilerlemeye işaret ediyor. Biz böyle şeylerle uğraşıyor olsak da adımlar ileriye doğru diye. Katılır mısın? Bilanço dönemi nasıl geçiyor? Bunu da yine ilave soru olarak ekledim.
0: Bilanço dönemi çok iyi geçiyor. Yani o çok net. Yani rakamsal olarak 2021'den beri en iyi rakamları alıyoruz. Burada daha deminki soruya bir ek olarak da söyleyeyim. Hani tüketime etkisini çok net negatif olarak görmüyoruz noktasını ABD üzerinde düşünürken, Trump'ın vergi değişikliğinin en önemli etkisinin de birinci çeyrekte geldiğini unutmayalım. Yani o ikiye de bir miktar sarkacak ama orada da bir en azından bir destek noktası var. Genel olarak baktığımda son çeyrek, 2025 son çeyrek ve 2026 Şubat ayına kadar aslında ABD teknoloji şirketleri diğerlerine nazaran çok böyle çok aşırı iyi bir tablo ortaya çıkarmamıştı. Yani 2022 sonrası döngüde hep öncülük eden isimler olmuştu. Ama Mart, Nisan, özellikle Nisan ayı, yani net olarak teknolojinin tekrardan liderliği devraldığını görüyoruz ve bunu destekleyen finansallarda çok net var. Yani Amazon son 15 çeyreğin en iyi büyümesini açıkladı. Yani telekonferansta CEO'nun yorumlarını dinlemeniz lazım. Yani gerçekten çok heyecanlı anlatıyor. Yani bulut sistemlere geçişten sonra tekrardan bu şekilde bir büyüme dalgasının içinde bulunmasını çok net aktarıyor. Ya da işte Google tarafında birdenbire bulut sistemler

0: işte bu sistemler yapay zeka tarafındaki satışlarının geleceğe dair satışlarının, o kontratların çok ciddi oranda neredeyse %100'e yakın bir artış göstermesi hem kendi çipleri hem de iş modeline olan talepten kaynaklı oluyor. Ya da mesela dün Palantir, yani 40 kuralı diye bir şey vardı, yani ciro büyümesi, yıllık bazda ciro büyümesi artı faaliyet kar marjını eklersiniz ve eğer o 40'ın üzerindeyse, ya örnek veriyorum, yıllık %10 ciroyu büyütüyorsunuz, faaliyet kar marjınızı da örnek veriyorum sadece şey olarak 30 diyelim, 40. Bu iyi bir işe sahip olduğunuzu teknoloji sektörü içinde gösterir. Palantir'deki bu rakam 145. Yani inanılmaz bir rakama sahip ve son 8 çeyrektir hem cirosu yükseliyor hem kar marjı yükseliyor. Yani tamam, çok pahalı bir şirket, o ayrı, hisse tepkisi, önceden almışlardır kar satışı yapar, bunlar ayrı şeyler ama finansalların gidişatı çok sağlıklı. Keza işte büyük teknoloji şirketlerinde de yani ciro büyümelerine marj etkisi pozitif yönden de geliyor. Dolayısıyla çok iyi bir bilanço sezonu geçiriyoruz. Bu sezon da zaten bu kadar iyi bir bilanço sezonu ve bu kadar iyi teknoloji şirketlerinden aldığımız rakamlarla zaten S&P 500 savaşın ortasında en hızlı dönüşlerinden birini yaptı. Hatta en hızlısını yaptı yani. 11 günde falan geri aldı %10'luk satış. Yani tarihi bir şey bu. Ama bu dediğim gibi altı dolu ve sadece işte jeopolitik gelişmelerle değil, yapay zeka devriminin yarattığı etkiyi aktararak gitmemiz gerekiyor. Hatta büyüme üzerinde de etkisi var. Yani reel büyüme birinci çeyrekte %2. Bunun yarısı veri merkezi inşaatlarından geliyor. Yani büyük teknoloji şirketlerin 2026 sermaye yatırımları 750 milyar dolara çıkacak.
1: Zaten konuyu oraya getirecek. Yani, ne diyorsun? Bu hafta bayağı çünkü üzerine konuşuldu, yazıldı, çizildi.
0: Yani bütün telekonferansların, bütün işte sunumların ortak noktası şu: talep arzdan fazla. Yani hesaplama talebi, hesaplama arzından fazla. Şimdi biz tabii burada çok net görmüyoruz ama mesela ben geçen hafta işte New York'taydım. Oradaki reklamlara baktığınızda inanılmaz derecede bir yapay zeka laboratuvarları reklamları var. Bir girdiğiniz metrodan çıktığınızda baktığınız şeye kadar, billboard'a kadar. Yani çok inanılmaz bir derecede büyük bir dalgayla karşı karşıyayız. Genelde böyle reklamlar çok olduğu zaman insanların kafasında şu soru da olur: ya acaba balon mu diye. Ya zaten geçtiğimiz son 18 aydır bu soru sorulup duruyor, biliyorsun. İşte sermaye yatırımlarının geri dönüşleri olacak mı falan. Telekonferansların hepsinde buna cevap veriyorlar. Ama genelde söylenmiyor yani. Mesela Amazon'un net olarak cevabı ortada: biz bunu ilk defa yaşamıyoruz diyor. Yani orada bir zamanlama uyumsuzluğu var, anlıyorum. Yani ilk başta yatırım yapıyorsunuz. Yatırımdan sonra ciroyu elde ediyorsunuz. Ciroyu elde ettikten sonra karlılığa geçiyorsunuz. Bir zamanlama olayı var. Ama siz şu anda devreye aldığınız bütün kapasiteyi geçmişte sattınız zaten. Yani dolayısıyla çok sağlıklı giden bir yapay zeka teması ve finansallara işleme durumu var. Oradaki reklamlar da bütün coğrafyalara yayılacak. Yani örnek veriyorum, işte sizin jeopolitikadaki konumunuza bağlı olarak ya OpenAI'nin Anthropic'in reklamını karşınızda göreceksiniz, ya Alibaba'nın Tencent'in reklamlarını karşınızda. Bunlar daha çok şey. Ya da işte eğer merkezi bir konudaysanız hepsini göreceksiniz. Ama bu gerçekten dünya geneline yayılan ve bilanço sezonunda da çok sağlıklı bir şekilde gördüğüm bir nokta. Yani onu belirtmek isterim.
1: Şunu sormak istiyorum. Peki biz alışıla geldik kabaca 80'lerden itibaren orada yapılan sınıflamayla gelişmekte olan gelişen ülke gibi bir ayırt koyuyoruz ya, özellikle piyasa performanslarına da baktığımızda varlık sınıfında. Az önce çok önemli bir noktaya dikkat çektin. Bunu ayırt etmeksizin yine biraz önce o FT'nin analizinde olduğu gibi gelişen ülkeler adına ya da gelişmiş ülkeler adına demektense, şu anda gördüğümüz hisse senetlerini taşıyan şey aslında içinde bulunduğumuz çağın teması diyebilir miyiz? Yani bundan para kazanılıyor, bu fiyatlanıyor, değeri olan şey de bu. Tam anlamıyla bir meta çağı diyebilir miyiz buna?
0: Ya, teknoloji sektörünün kar marjları çok yüksek ama riskli de. Niye? Bu tarz teknolojik dönüşümlerde iş modellerinizi buna çok iyi adapte etmeniz lazım. Mesela Bu yani 2026 birinci çeyrek bilanço sezonunda benim dikkatimi çeken çok önemli bir detay var. Eski iş modeli, daha doğrusu modellere, finansal modellere giren iş modeli, üyelik bazlı satışlar ağırlıkta ya da reklam gelirleri. Yani ağırlıklı olarak üyelik bazlı satış diyelim. Yani işte dinlediğiniz müzikten izlediğiniz filme vesaire birçok noktayı etkiliyor. Bunu işte üretkenlik aplikasyonlarında görüyorsunuz. Microsoft'un ofis programlarında vesaire. Orada da üyelik modelleri vesaire çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Şimdi üyelik modelinden üyelik artı tüketim modeline geçiliyor. Yani ne demek istiyorum? Bu şirketler uzunca bir süredir kullanılan token sayısını paylaşıyor. Şimdi bu paylaşım boş yere değil. Çünkü ne kadar fazla token kullanılıyorsa aslında o kadar fazla iyi fiyatlama yapılabileceğini gösteriyor. Ama üyelik modelinden üyelik artı tüketim modeline geçildiğinde, yani tokenlarla beraber işi döndürmeye başladığınızda bir hassas karın ortaya çıkıyor. En iyi ve en verimli modelleri en ucuza son tüketiciye her zaman kullandırmanız lazım. Bunu da nasıl sağlayabilirsiniz? Çip tarafında sadece Nvidia'ya sırtınızı dayayamazsınız. Kendi çiplerinizi üretmeniz lazım. Risk yönetimi yapacaksınız. Ama bunu Nvidia'dan çip almamak üzerine yapmıyorsunuz. Bakın bütün telekonferanslarda diğer bir ortak nokta. Nvidia ortaklığı, partnership diye geçiyor. Çok net bir şekilde belirtiliyor. Çünkü en iyisini o yapıyor ve hep önde olan o olacak. Çünkü 5 adım önde gidiyor zaten. Ama kendinizi ve yatırımcılarınızı bu yeni iş modelinin sürekliliğine inandırabilmek için risk yönetiminde de kendi ürünlerinizi göstermeniz lazım. Şimdi bununla beraber iş modelini değiştirebilenler mükemmel bir avantajla büyümesi ve kar marjı artışı yaşayacak. Dolayısıyla günümüz zamanlarında mesela teknoloji şirketi olmak yüksek karlı bir iş. Ama teknoloji şirketi oldum, ben artık değişikliklere açık değilim, tamam dediğiniz zaman da kötü bir noktaya gidiyorsunuz.
1: O hayatta da öyle, ben oldum deyince zaten durmaya başlıyorsunuz.
0: Yani iş modelin bunu mu gerektiriyor? Tamam yapacaksın. Eğer çok sağlam sermaye yatırımları yapman gerekiyor mu? Borçlanma kapasiten var mı? Alacaksın ve yapacaksın. İş modelini yeni düzene göre ayarlaman gerekiyor. Son olarak da yani bu kadar yatırımlar yapılıyor. Çağlar işte 700 milyar dolar, 800 milyar dolar vesaire konuşuluyor, ediliyor. Çok büyük rakamlar yani bunlar değil mi? Yani Türkiye ekonomisinin %40'ından bahsediyoruz ya. Yani bir senelik baktığınızda şey olarak karşılaştırmada. Serbest nakit akışları hala eksi değil. Ya yani bu bence inanılmaz bir şey. Borçlanmaları çok ciddi yüksek oranda değil. Ve her gün işte 10 milyon dolar, 15 milyar dolar falan yeni yeni borçlanma haberleri geliyor. Dolayısıyla ya çok heyecanlı bir durum. Yani bu olay böyle 2026'da, 2027'de bitecek falan değil. 2030'a kadar devam edebilecek bir trend. İşte çip sektörü, altyapı, daha sonra yazılım, aplikasyonlar. Yani S&P 500 belki 7500'de bitirmeyecek boğa piyasası yolculuğunu, belki 10.000'de bitirecek.
1: Zaten revizyonlarda yani, özellikle bu yıl
0: yani onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla hani ilk sorduğun soru çok değerliydi. Gerçek bir resesyon olursa o zaman ayı piyasası riskleri oluşur. Ama şu anda oradan çok uzağız. Yani çünkü bu teknolojik devrimin büyüme üzerinde de net pozitif etkisi var. Yani onu da atlamamamız lazım. Bayağı benim merkezi inşaatları var yani şu anda.
1: Bizim Bloomberg Opinion'da da güzel bir belgesel var. İzlemek isteyen olursa ilgili platformlarda direkt yazınca özellikle bir tanesinin detaylı 40-45 dakikalık detayları var. Aslında son 2-3 dakikamız ama biz konuşurken bu arada Hexit'ten son dakika geldi. İran'la ateşkes henüz sona ermedi diye. Kulağı bizde olan değerli izleyicilerimiz için hatırlatalım. Görenler zaten ekranın sağında gördü. Aslında GameStop mevzusuyla şu PayPal konusuyla şeyin arasında kaldım ama bu son dönemde özellikle endeksleri şirketlerin taşıma konusu, bu konuştuğumuz senaryoda herhalde endeksleri iyi giderken çok kompozisyon değişmeyecek gibi, hatta biraz daha herhalde bir merkezde birikme durumu biraz daha gördüğümüzün ötesine geçecek gibi, ne diyorsun?
0: 2025 son çeyrek ve 2026 Ocak ayında teknoloji dışı şirketlerde iyi bir hareket oldu globale baktığımızda. Ama Mart ve daha sonra Nisan'da, yani Nisan'da çip sektörü böyle 90

0: zamanlardan beri en iyi getirisini elde etti. %40'a yakın filan yükseldi yani. İşte S&P 500 pandemiden beri, Nasdaq 2000 yılından beri vesaire çok acayip iyi rakamlar vardı. Ama genel olarak bu son teknoloji rallisi öncesi bir genele yayılma, alımların genele yayılması yaşandı. Şimdi teknoloji sektörü tekrardan öne geçerek boğa piyasasını daha sağlıklı bir şekilde yukarı taşıyor. Geri kalanları noktasında gene bence çok aşırı olumsuz bir ayrışma olmaz ama şu anda top tamamen teknoloji sektörünün elinde ve oyunu okuruyor, yani onu söyleyebilirim.
1: Bakalım. Savaş konusuyla ilgili gölge kalkar bilmiyoruz ama bu mevzuyu tahmin ediyorum. Biz bol bol konuşuruz sağlık saati oldukça. Hakikaten Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uras Çay bizlerle birlikteydi stüdyoda. Kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz. Akıllı Kale.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'nın son kısmında İGA CEO'su Selahattin Bilgen, Bloomberg KT'den editör arkadaşımız Dilan Erdemir'e genel havacılık terminalinin açılışıyla ilgili ve bilhassa önümüzdeki sürece ilişkin planlarla ilgili görüşlerini aktardı. Noktayı bununla koyacağız. Ardından da 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
0: Jetex İGA genel havacılık terminali kapılarını açtı. Dubai, Paris, Singapur ve Marrakeş'te terminal ağları işleten Jetex'in iş ortaklığında hayata geçirilen genel havacılık terminalinin toplam eş zamanlı ağırlama kapasitesi 350 ila 400 kişi civarında. Terminale yönelik İGA CEO'su Selahattin Bilgen, Bloomberg KT'ye özel değerlendirmelerde bulundu.
2: Jetex İGA işbirliğiyle yeni terminalinizi hayata geçirdiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu terminal kimlere hizmet verecek, kapasitesi nedir?
3: Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için gerçekten gene mutlu bir gün. Genel havacılık terminali adıyla adlandırıyoruz. Ancak burada hem genel havacılık yolcularımıza aynı zamanda da bu terminalden hizmet almak isteyen ticari uçuş yolcularına da hizmet verecek bir şekilde bir model oturttuk burada Jetex ile birlikte. Günlük yaklaşık 140-150 civarında yolcu bekliyoruz.
2: Peki burada terminalin stratejik önemine değinelim. Burada nasıl bir kazanım sağlayacak?
3: Tabii İstanbul Havalimanı biliyorsunuz artık küresel havacılığın merkezi konumuna gelmiş durumda. 1.4 milyon metrekarelik dünyanın en büyük terminaliyle uzun süredir hizmet veriyoruz. Ancak çok farklı segmentlerde farklı talepleri olan yolculara da hizmet verebilmek önemli bir konu. Burada da aslında en üst segmentte yer alan özel jetle seyahat eden veya ticari uçuşlarda yer alıp ama gene de özel hizmet almak isteyen yolcu segmentine hitap eden bir hizmeti devreye almış bulunuyoruz. Bu da aslında İstanbul'un havacılıktaki gene imajı açısından bir yandan çok önemliydi. Bir yandan da aslında burası bizim için bir prestij projesi. Dolayısıyla havacılıktaki liderliğimizi aslında biraz da prestijle pekiştiren bir proje olmuş oldu.
2: Burada özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvik paketleri açıklanmışken sizin de bu terminali devreye almanız destekleyici bir unsur diyebilir miyiz?
3: Tabii burası iş adamlarına, ciddi yatırımcıların temsilcilerine de hizmet verecek olan bir yer. Dolayısıyla genel anlamda İstanbul'un Türkiye'nin imajına yarattığı katkı yatırımcı güveni açısından da gene önemli. Keza havalimanımızın içerisindeki bu operasyonu Jetex ile %50-50 ortaklıkla hayata geçiriyoruz. Bu da aslında gene yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini gösteriyor. Jet yakıtındaki fiyat artışları sektörümüzü ciddi anlamda zorluyor. Fiyatların neredeyse iki katına çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da hava yollarının maliyetlerinde ve dolaylı olarak da belki de bir önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına yansıyacak. Burada bu zorlanan pazar koşulları dahilinde pozitif ayrışan, hizmet modelinde, verimlilikte daha iyi hizmet veren taraflar bir adım daha öne çıkıyor. Bu anlamda biz kendimizi ayrıştırmaya çalışıyoruz.
2: Selahattin Bey, yılın ikinci yarısında dördüncü pistinizi de devreye alıyorsunuz. İşte terminali de açtınız. Burada her ikisini birlikte düşündüğümüzde kapasite artışına yönelik ne söylersiniz ve bu yılki hedefleriniz nedir? 120 milyon hedefi ulaşılabilir mi? Ne zaman ulaşabilirsiniz oraya?
3: Tabii bizim havalimanımız kapsamındaki şu andaki kapasitemiz 90 milyon. İlave pist ve mevcut terminaldeki yatırımlarla faz 2 yatırımları dediğimiz bu kapsamda kapasitemizi 120 milyona çıkartıyor olacak. Yatırımlara başlamış durumdayız. Bunun en önemli adımı olan 4. ana pist yatırımı da gene bu yılın ikinci yarısında devreye giriyor olacak. Bu yılı biz eğer havacılıkta ekstra olumsuz etki olmazsa 90 milyona yakın bir yolcuyla kapatmayı planlıyoruz ama tabii uzun vadeli perspektifte doğru kapasiteyi doğru zamanda devreye alabilmek adına da dediğim gibi 120 milyon kapasite yatırımlarımız hali hazırda devam ediyor.
2: Savaşın 3. ayına girdik ve biz bu savaşın ekonomik etkilerini sık sık yayınlarımızda da bu etkilerinden bahsediyoruz. Türkiye olumlu ve olumsuz etkilerini. Sizin burada savaşın işte bazı uçuşların Orta Doğu üzerinden geçmek yerine Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Size artıları ve eksileri ne oldu?
3: Şimdi havacılıkta genel olarak tabii hem az önce bahsettiğiniz jet yakıtının etkisi hem tedarik anlamında hem fiyat anlamında hem de genel seyahat etmeyle ilgili eğilimlerin azalması burada sektörün daralmasına sebep oluyor. Biz İstanbul Havalimanı olarak rakiplerimizden daha pozitif ayrışıyoruz bu anlamda. Hava sahası kapandığı noktada Doğu Batı aksındaki geçişlerde İstanbul güvenli liman olma özelliğini koruyor ve tercih edilen bir nokta. Ancak tabii sektörün en büyük oyuncularından bir tanesi olduğunuzda sektörün daralması da sizi bir yandan da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla daha daralan bir sektörde daha artmış bir pazar payıyla ilerliyoruz. Ancak bu da tabii şu dönemde baktığımızda başa baş etkisi oldu. Ama daha eğer fiyatların daha böyle yüksek gittiği bir dönem yaşarsak uçuş sayılarının ve yolcu sayılarının biraz azalmasını bekleyebiliriz sektör genelinde.
2: Ne kadarlık bir azalma bekliyorsunuz?
3: Nisan ayı tabii zorlayıcı bir ay oldu hava yolları için. Hatta özellikle low cost hava yollarında ciddi finansal zorluk yaşayan hava yolları görüyoruz. Amerika'da da duymuşsunuzdur faaliyetine devam edemeyen hava yolu şirketleri oldu. Bu başka ülkelerde de devam edecektir eğer böyle devam ederse. Bunu da tabii 110'dan fazla hava yoluna ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda ister istemez etkileri oluyor. Ama genel büyüklük anlamında etkilerin nereye varacağı biraz bu durumun ne kadar devam edeceğiyle alakalı. Yılın ilk çeyreğinde aslında %6'ya yakın bir büyümeyle tamamlamıştık. Ancak yılın ikinci çeyreğinde bu gelişmeler ışığında yakından takip etmek gerekiyor.
2: Peki mevcut konjonktürde önümüzdeki dönemler için ana temanız sektör için ne olacak?
3: Biz burada verimlilik odaklı ve yolcu deneyimi odaklı yaklaşımımızla rakiplerimizden pozitif ayrışma ana odağımız. Bu odağımızı devam ettirdiğimiz bir dönem olacak.
2: Selahattin Bey, son olarak şunu soracağım. Terminalinizin açılmasıyla birlikte aslında biraz daha Atatürk Havalimanı'ndaki terminal ne olacak sorusu da merak ediliyor. Tabii bu biraz daha bakanlıkta. Buraya yönelik bir konuşma, plan, bir haber akışı var mı?
3: Bu tamamen kullanıcıların talebiyle ve tercihleriyle ilgili olacaktır. Biz gene uluslararası standartlarda, hatta standartları daha da yukarıya taşıdığımız bir hizmet kalitesiyle yolcularımızın hizmetindeyiz. Burayı tercih eden havayolu veya işte taşıyıcılar arttıkça buradaki hacim daha da büyüyecektir. Tabii daha modern, daha geniş imkanlara sahip altyapıyı ortaya koyuyor olmak burada bence bir tercih sebebi olacak.
0: JetEx kurucusu ve CEO'su Adel Mardini de söz konusu yatırımlarına yönelik Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.
2: Merhaba Adel Mardini, bize katıldığınız için teşekkürler. JetEx, İGA, Genel Havacılık Terminali artık faaliyete geçiyor. Öncelikle bu yatırım kararının arkasındaki temel motivasyon neydi?
4: JetEx bir marka şirketi, küresel bir marka, dünya çapında 44'ten fazla havalimanında çalışıyor. Ve İstanbul'da olmak şirketimizin şimdiye kadarki en büyük dönüm noktası. Bu işe sadece özel jetler için bir FBO olarak başladık. Ve sonra bu deneyimi ticari havayolu yolcularını özel havacılığa getirmek için kullandık. Bugün İstanbul İGA'da sunduğumuz temel konsept bu.
2: Bu yatırım için uzun vadeli hedefleriniz neler?
4: Her şeyden önce bu Türkiye'deki ilk lokasyonumuz. İstanbul'da durmayı düşünmüyoruz. Ağımızı başta Bodrum ve Antalya olmak üzere diğer bölgelere de yaymayı hedefliyoruz. Özel havacılık deneyimimizi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul İGA'dan başlayarak ticari hava yollarına taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu.
2: İstanbul'un özel jet trafiği için bölgesel bir merkez olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Bugün İstanbul konumu nedeniyle kilit destinasyonlardan biri. Ve son zamanlarda duyurulan Formula 1'e ev sahipliği yapma haberi bizi çok mutlu etti. Böylece İstanbul sadece özel jet yolcuları için değil, ticari hava yolları için de bir varış noktası oldu. Havalimanı neredeyse 90 milyon yolcuya ulaştı ve talep oldukça büyük. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Bu yüzden iş havacılığındaki büyüme konusunda son derece iyimseriz. Elbette konum olarak İstanbul'a sahip olmak son derece stratejik. Ve beklentimiz uçakların buraya gelmesi ve burada konuşlanması. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'ndaki ticari hareketliliği artırmayı hedefliyoruz.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Gazetesi.
1: Bloomberg ET Radyo.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde önce Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek bizlerle birlikte olacak. Sonrasında programımızın ikinci bölümünde ise Torunlar GEO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'la birlikte olacağız. Önümüzdeki döneme dair beklentileri tartışmak, konuşmak, değerlendirmek için. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Çok hızlı onlara göz atarak başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Nisan ayı özelinde ise tüketici enflasyonunun seyrinde enerji, gıda ve giyim fiyatları öne çıktı dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %3.4 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde aylık temel mal grubu enflasyonu %3.93, hizmetler grubunda ise artış %2.57 oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadelenin vazgeçilmez olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecinin başarısı için üretim ayağının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçıvan, fiyat istikrarı olmadan sanayicinin uzun vadeli yatırım planı yapmasının ve rekabet gücünü korumasının mümkün olmadığını hatırlattı. Merkez Bankası verilerine göre tüketici enflasyonu bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında önceki aya göre 1.59 puan artarak 106.30 seviyesine yükseldi. Veri 6 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Irak bu ay yüklenecek ham petrol için uzun vadeli alıcılara indirim yapma kararı aldı. Bloomberg News'un haberine göre Basra Medium ham petrolü için resmi fiyatlarda varil başına 33.40 dolara kadar indirim sunulacak.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardıktan sonra piyasalardaki rakamlara hızlıca göz gezdirelim. Borsa İstanbul dünkü bir miktar geri çekilmenin ardından bugün yeniden yukarı yönlü hareket yapıyor. 14.400 puandayız an itibariyle, gün içinde gördüğümüz zirve seviyenin bir 50 puan kadar altındayız ama an itibariyle dediğimiz gibi biraz daha bankaların satış gördüğü ama sanayi endeks üzerindeki alımların belirleyici olduğu tabloyla yukarı yönlü ivmenin sürdüğünü gözlemliyoruz. Erdemir kabaca %3.2 yukarıda, endeksi tek başına 12.5 puan kadar yukarı çekiyor. Aynı zamanda Astor, BİM, şişe cam gibi hisse senetleri de endeks üzerinde olumlu hareket gösteriyor. Kabaca bu saydığımız 4 hisse senedinin, sanayi tarafındaki hisse senetlerinin endeksin kabaca getirisinin yarısını oluşturduğunu söylemek mümkün. Üstelik Aselsan'ın endeksi 25 puan kadar aşağı çekmesine rağmen tablo biraz daha böyle şekilleniyor. Diğer taraftan kurlara baktığımızda 1.1694 euro dolar çaprazında bulunduğumuz yerler, 98.5'larda dengelenme eğiliminde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Dolar TL'yi 45 lira 22 kuruşta, Euro TL ise 52 lira 90 kuruşta gördüğümüzü aktarabiliriz. Amerikan faizleri bugün bir parça aşağı kayıyor ama çok sınırlı. 4.42'ler civarında Amerikan 10 yıllıklarını görüyoruz. Alman 10 yıllıkları da biraz aşağı kayıyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle faiz seviyesinin İngiltere tarafında yukarı gitmeye devam ettiğini görüyoruz. Gilt'lerdeki faiz 5.08'lere ve 5.09'lara kadar gelmiş durumda. Ancak diğer taraftan yine getiri eğrisinin uzun tarafı bugünkü nispi geri çekilmelere rağmen yukarıda kalmaya devam ediyor. Onu da hatırlatalım. Avrupa borsalarına baktığımız zaman şu anda orada FTSE 100 endeksini %0.4 kadar yukarıda görüyoruz ama ayrışma daha belirgin. Bir gün geriden geliyor İngiliz endeksi. Dün tatildi. Dolayısıyla orada biraz daha %1.4'lük geri çekilmeyle negatif ayrışma var. Ancak bugün Frankfurt'ta da, Milano'da da %1.5-2 civarında yükselişle seansın devam ettiğini görüyoruz. Keza yine Paris'te de %0.6 kadar primle devam ediyor seans. Amerikan vadelilerine bakalım hızlıca. Oralardaysa şu dakikalar itibariyle Amerikan vadelilerinin yukarıda olduğunu, Nasdaq'ın biraz daha pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Özellikle

0: teknoloji bilançoları sonrasında orası kuvvetli kalmayı sürdürüyor. %0.8 kadar bir yukarı yönlü hareketle başlangıç öngörüsü yaratıyor. Vadeli işlemler piyasası keza Dow Jones'ta da S&P 500'de de %0.4-0.5 kadar yükseliş hakim. Son olarak emtia piyasasına bakalım. Biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu açıklamalarla buradaki ateşkese bağlılığın bir kez daha teyidiyle beraber piyasada petrol fiyatlarının aşağı geldiğini görüyoruz. Brent 112 dolara kadar aşağı geldi. Amerikan tipi ham petrolde %3'e varan oranda bir aşağı yönlü hareket var. 112 dolar Brent'te, 103 dolarsa Amerikan tipi ham petrolde gördüğümüz fiyatlama. Spot altının ons fiyatı ise 50 dolar kadar yukarı attı. Şu anda 4575 dolar seviyesinde görüyoruz oradaki fiyatlamayı. Rakamları aktardık. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Erda Gerçek'le birlikte ikinci bölümde karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Reklam.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Orta Erdoğan Gerçek bizlerle birlikte. Erdoğan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Şimdi dünyada ortam o kadar karmaşık, haber akışı da o kadar dalgalı ki yön bulmakta güçlük çekiyor herkes. Traderlarda, merkez bankaları da diye konuşuyoruz seninle haftalardır. Şimdi ateşkes bir ay oldu. Fakat ateşkes ne kadar ateşkes? Dün mesela onu sorgulatır bir tabloyla karşılaştık. Bu arada da bütün merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının da bizim merkez bankasının da toplantılarını gördük. Şu anda kimse bir şey yapmadan mineğin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tabii şimdi Fed'in kendi içindeki bölünmüşlük önemli. Çünkü karar 8'e 1 çıkıyor ama 3 tane Fed üyesi de burada dönüyor ve diyor ki ben dilin yumuşamasına da karşıyım. Dolayısıyla ben hala diyor bu kesim. Enflasyon mu daha büyük tehdit yoksa önümüzdeki döneme dair bir resesyon riski mi daha büyük, onu tahlil edemiyorum. O yüzden faizde bir sonraki hamlem yukarı mı olur aşağı mı olur, onu şu anda öngöremiyorum. Şimdi bu tabii dil ve dilin bizi taşıyacağı platform önümüzdeki dönem açısından önemli. Dayanak varlık neyse onu değiştiriyor. Dün en son New York Fed Başkanı'nın yapmış olduğu, John Williams'ın yapmış olduğu açıklamada ben dilden memnunum. Belirsizlik bu dönemlerde politika yönünü göstermekten daha iyi sonuç verebilir diyor. Ne dersin?
2: Çok geniş soru. Şimdi ben şeye benzetiyorum. Fed'i ben Jay Powell'ın da son toplantısı diye özellikle oturdum dinledim. Biraz şuna benzetiyorum. Sen de tenisten içinden gelen bir insan olarak mesela teniste karşı taraf vurduğu an split yapılır ya böyle. Tabii, ters ayakta yakalanmasın diye. İlk bize onu öğrettiler yani ben yurt dışında ders aldığım zaman ilk onu öğrettiler. Mesela kaleciler de penaltı atışında şey yapar. Şimdi Fed'in yaptığı o. Toplantı öncesi biz Zeynep'le de konuştuğumuz zaman şunu diyorduk yani hani burada ne yaparsın? Hiçbir şey yapmamanın en az riski var. Birincisi. İkincisi bu ayrışmalar Fed içerisinde fikir ayrılıkları şahane. Bence yeni Fed'de bunu çok çok daha fazla göreceğiz ve çok güzel bir şey. Şimdi Jay Powell basın toplantısında dedi ki bunu çok net söyledi. Dedi ki ben bayağı uğraşıyorum yani bu kelimeleri biraz değiştiriyorum şey. Ben bayağı uğraşıyorum konsensus sağlamak için. Aslında ne oluyor? Toplantıya gelmeden önce anlaşılıyor. Bir şekilde Altakya, Verkülah bir şeyler anlaşılıyor. Toplantıya geliyor. Herkes aynı şekilde oy kullanıyor. Bizim için burada bir şey yok. Bir veri yok burada. Bir şey anlamıyoruz biz. Yeni Wall Shark altında umarım daha çok anlaşmazlık olur. O da anlaşmazlıklar çok net bir şekilde konuşulur bu toplantılarda. Hatta ben değişiklik olması gerekirse bir senaryo analizleri olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapısal faktörler var artık. Jay Powell'ın başladığında olmayan işte yapay zeka yapısal faktörü var. Bu Amerika'da insanları sınır dışı etme. Bunlar yapısal faktör. Mesela sınır dışı etmeye başladığınız zaman şimdi geldiğimiz noktada biz gayrimenkul istihdam piyasasının şey mi olup yani ne durumda olduğunu çok okuyamıyoruz. Çünkü yani çok sıkıntı yapay zekadan mı oluyor şey bir sürü şey aynı anda oluyor. Böyle olunca da hiçbir şey yapmamak dediğim gibi daha doğru. Ama şunu da söylüyor olmalı lazım. Bunu görüyor olmamız lazım. Bu yani şu olursa biz bunu yapacağız. Buradan mesela büyümeye de atladığımız zaman Amerika'da gerçekten iş gücüne katılım olmayacaksa büyümenin tamamı verimlilikten gelecek demektir.
1: Şimdi verimlilik, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir tartışılır.
2: Tartışılır. Şimdi verimlilik olması için de bizim bu çılgın 800 milyar dolar gelecek sene 1 trilyon doların üzerindeki veri merkezlerine olan yatırımları inceliyor olmamız lazım değil mi? Bu
1: çıktısı yapay ne zaman olacak?
2: Bunun çıktısı ne zaman olacak? Çünkü yani şimdi yine biraz önce seni dinlerken şey izliyordum. Alfabet yine çılgın bir şeyle gelmiş değil mi? Bir euro bono şey.
1: Evet evet euro bono.
2: Şimdi şunu düşünmek lazım. Fed faizleri indirmiş olsa bile bu şirketlerden yapılan yatırım piyasaya gelip borçlanma o kadar yüksek ki reel faizleri yüksek tutacak zaten bu. Ta ki bunlardan bizim bir nemelenmeye

0: başlamamıza da görmemiz gerekiyor. Şimdi burada da şöyle, biz eskiden Japonya'da 80'li yıllarda robotlar çıkartırlardı önümüze. Bakardık, aa derdik, ne kadar güzel. Ama ondan sonra Japonya'da hiçbir verimlilik, bir böyle bir üretkenlik olmadı.
1: Zaten
0: değil mi?
1: Zaten mutfak robotu dışında pek robot da görmedik.
0: Evet, aynen. Çok doğru söyledi. Onun da fişini takmayınca çalışmıyor zaten, değil mi? Şimdi gelinen noktada, şimdi hep bakmamız gereken olay şu. Yani verimlilik yaratıyor mu? Verimliliğin bir altı, bu kadar güzel teknolojiler var, bu şirketler için iş modelleri doğru mu? Şimdi yani zamanında 95 yılından sonra işte bu dotcom sürecinde de bana geliyorlardı. Teknoloji o kadar çekici ki, teknoloji konuşmak. Yani şirketler öyle teknolojilerle geliyorlar ki içine çekiliyorsunuz. Ama iş modeli, yani şey, kar formülü nedir, ona bakmadığımız zaman çok büyük sıkıntı oluyor. İş modellerinin ön plana çıktığı, biz şirketlerin karlılığını bu kadar yatırım yaptıktan sonra buradan neler çıkacak, sadece 7'den bahsetmiyorum, daha büyük bir alanda. Sadece 7 ile olacaksa zaten hiç konuşmamıza gerek yok. Bir hem şirket bazında hem ekonomi bazında bir şeyler olacaksa bizim buradan iş modellerini anlıyor olmamız lazım. Yani kar formülünü anla. Çoğu zaman işte bize de zamanında ufak şirketleri yatırımcı bulma konusunda da startuplarla çalışıyorduk. Aynı şey, yani iş modelin ne? Fikrin güzel ama iş modelin ne diye bakmak lazım.
1: Şimdi peki bir daha FED'e döneyim mi?
0: Tabii. Eksik
1: FED'de
0: bıraktığım şey var.
1: Başkana rağmen karar çıkabilir mi? Mesela Warsh'un çekimser kaldığı, başkanın çekimser kaldığı bir karar çıkma potansiyeli görür müsün mesela?
0: Çok güzel olur. Gerçekten çok güzel.
1: Olabilir mi?
0: Olur olur. Neden olmasın ki? Yani Greenspan zamanını biz hep başka şey görmedik biz. Yani Paul Volcker zamanını görmedik. İkisi de kişilik anlamında o kadar baskın insanlardı ki. Yani Paul Volcker zaten ülkeyi nereden nereye getirdi, inanılmaz şeyler yaptı. Greenspan de bizim sayesinde çok şey öğrendik. Ondan sonra Ben Bernanke'de krizde şudur budur. Yani aslında 2006 yılından şu ana kadar ki bölüm, hatta onu diyoruz ya kriz sonrası bölümü diye, aslında çok garip geçti. Bundan sonrası çok ilginç olacak. Şimdi şunu da unutmayalım. Biraz önce söylediğimize de bağlayalım bir taraftan. Faizler 25 bas puan artsaydı, azalsaydı bu toplantıda bu yatırımlar artıp azalacak mıydı? Hayır. Ekonomi ağırlıklı olarak hizmet sektörüyle devam ediyor. Hizmet sektörü faizlerden etkileniyor mu? Değil. Ekonomi şu anda mesela, tekrar boş bıraktığım yerlere de dönüyorum. Hem senin sorunu şey yapayım. Başkana rağmen çıktı çıkmadı. Şu anda para politikası sıkı mı? Hayır. Yani para politikasının sıkı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Öyle bir şey yok. Enflasyon hala %3 seviyelerinde. Yani ben olsam üyelerden bir tanesi, kusura bakma arkadaşım, yani bizim para politikamız sıkı değil. Biz neden konuşuyoruz bu faiz indirimini? Bizim olabileceğimiz yer bu belirsizlikler neticesinde, istihdam piyasasında okuyamıyoruz. Patronsun, tamam anladım, ama benim oyum en azından durmak şeyinde. Sen indirelim diyorsun, ben durmak şeyinde duruyorum. Yani bunun
1: hatta itirazı olmasına rağmen bu toplantıda dile getirmeyen üyeler olduğu da söyleniyor. Örneğin.
0: Tabii çok güzel. Yani, ama
1: bu da önemli.
0: Bunu bir komplo teorisiyle bakmamamız lazım. Bizim buradan anlaşmazlıktan ne çıkıyor? Ben hep seninle programlarımızda daha önce de bunu konuştuk. Hep şunu söylüyorum. Yani bu kadar kaç tane? 11 tane üye şey yapıyor. 10 değil mi oy veriyor? 11 tane üye artı diğer. Yani
1: 7 kuranlar artı 4 tane kişi.
0: Bunların bu kadar ekonomistin, ki zaten hani bir odaya iki tane ekonomist koysan üç tane beş tane fikir çıkıyor diyor. Bu kadar ekonomistin bir konuda bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda aynı fikirde olmaları zaten, yani garip olan o. Yani garip olan şey değil, bir kısım insanın ben buna inanmıyorum, ben farklı düşünüyorum demesi değil bence.
1: Bu arada tabii Warsh'un mesela çok eleştirdiği konulardan bir tanesi Fed'in iletişim politikası. Hı hı. Fed'in aslında bütün dünyada saygı uyandıran, temelini San Francisco Fed Başkanı iken Janet Yellen'ın attığı, bölgesel başkanların da daha fazla konuşarak tahminlerini verdiği, tahminlerle birlikte guidance dediğimiz, forward guidance dediğimiz ileriye dönük çıpalamayı kolaylaştıracak bir iletişim stratejisi var. Warsh diyor ki çok fazla konuşuyor bölgesel FED başkanları ve diğer FED başkanları. FED'in daha tek sesli, daha yön konusunda insanları çekimser bırakmayacak ya da çelişkide bırakmayacak bir duruşu olması lazım. Hı hı. Dolayısıyla FED'in iletişim politikasında ben değiştirmek istiyorum kardeşim dediğinde Bugünden yarına bunu değiştirme imkanı var mı? Bir, piyasa o dinamiğe alışmışken bunu nasıl

0: karşılar bu iki.
1: Çok güzel. Şimdi biz nereden geldiğimize de bakalım. İlk başlangıç nokta sistem düşünürü olarak baktım. Başlangıç noktası çok önemli. Biz Greenspan'den geldik. Greenspan sayesinde ben bir kelime öğrendim İngilizce'de. Adı obfuscation. Obfuscation'ın Türkçesi kafa karıştıran kazanır. Greenspan şöyle bir şey söylerdi. Siz benim ne dediğimi anladığınızı sanıyorsunuz ama sizin dediğinizi ben aslında söylemiyorum diye bir cümle kuruyordu eskiden. Şimdi oradan Yelen'le beraber aslında biz çok farklı bir konuma geldik. Şimdi bunun üzerine bu bir evrimdir. Baktık, denedik. Yani bazı şeyler çalışıyor, bazı şeyler çalışmıyor. Yeni bir şey deneyeceğiz. Yani denemeden bilmemek lazım, bilemeyiz bunu. Deneyeceğiz, göreceğiz. Baktık, efendim bu çalıştı, bu çalışmadı. Şunları geri çekelim. Benim dediğim iki tane, bir tanesini biraz önce söyledim. Senaryo analizi görmek istiyorum ben. Çünkü yani biz derslerde belirsizlik altında karar verme eğitiminde dersinde anlatıyoruz. Diyoruz ki senaryo analizi yapın, karar ağacı yapın diye söylüyoruz. Birincisi o. Ve kural olması gereken yerler var. Bence kural olması gereken yer bu bilanço genişlemesi ve daralması. QE'ler, QT'lerde bir trigger olması gerekiyor, bir tetikleme olması gerekiyor. Hangi şartlar altında biz bunu yapacağız? Şu anda baktığımız zaman konsensus bilançonun daralması yönünde. Neden? Bu bilanço çok büyük, bu enflasyonu yok. Yani stoğun durduğu yerde akış olan enflasyonu etkileme şansı yok. Bu doğru bir şey yaklaşım, doğru analiz değil. Ben anlamak istiyorum. Doğru, haklı olabilirler ama bana söylemiyorlar. Doğrusu yani ben piyasayım ben diyelim, ben anlamıyorum bunu.
2: O zaman önümüzdeki dönemde mesela genelde herkes piyasada bir düzenleme geliyorsa bunun karanlıktan şeffaflığa doğru gitmesi, belirliliği daha fazla artırması üzerine odaklıdır ya. Şimdi buralardaki geçişler sancılı olabilir, o yüzden söylüyorum. Eğer böyle bir düzenleme olacaksa, daha az konuşacak FED başkanları, o zaman o bilginin transparanlığından biraz daha bilginin ya da tartışmanın kapalı kapılar arkasında kalmasına doğru evrilecek iş ya. Bunun geçişini nasıl sağlar piyasa?
1: Ben ekstrem hipotez testi diye bir şey yapıyoruz biz, değil mi? Şu anda FED'i kaldırdık biz ortadan. Piyasa faizleri nerede olur? Bundan farklı bir yerde olur mu? Fronten 2 yıllıklara bakıyorsunuz. %3.9 değil mi? 4'e yakın. 4.5, 5 diye. Kabaca yani öyle.
2: Piyasanın fiyatladığıyla FED'in durduğu yerin birbirine yakınsadığı dönemlerden bir tanesi diyebiliriz. Bazen çok koptuğu da oluyor.
1: Hal böyle ise demek ki fena iş yapılmamış demek, değil mi bu? Şu andaki durum, şu anda dediğimiz zaman Powell'ın genel şey yaptığın zaman bir kopukluk yok. Piyasa FED'e rağmen hareket çok nadir ediyor ki biz yine Greenspan'a dönersek, ki çok başarılı bir başkan olduğu düşünüldüğü zaman Greenspan bilmecesi diye bir şey vardı. Ya biz faizleri arttırıyoruz, uzun vadeli düşüyor. Devamlı böyle bir şey oluyor, ne oluyor gibi bir bilmece. Bilmece değildi. Asya'daki hani petrodolar yoktu, Asya dolar vardı, Asya dolarlar geliyordu gibi gibi hikaye vardı. Bilmece yoktu ama FED'e rağmen oluyordu. Şu anda hiçbir şey FED'e rağmen olmuyor. Demek ki başarılı bir şey. Yani empirik olarak baktığımız zaman başarılı bir şey olmuş diye düşünmek lazım.
2: Bizim gibi gelişen merkez bankaları ve onların karar mekanizmalarının işlevselliği adına, şimdi FED'de de belirsizlik var. Hı hı. Yani paranın maliyeti üzerinde de, fiyatı üzerinde de bir belirsizlik var. Avrupa Merkez Bankası'ndan yılın ikinci yarısında faiz artırımı bekliyor aslında piyasalar biraz. Dolayısıyla onunla ilgili tartışma böyle başka bir yerde. Resesyon riski, Almanlar diyorlar ki ya resesyon riski biraz arttı. Fransa'ya bakıyorsun, büyümesi sıfırı geldi falan. Onların bir kısmı da diyor ki faiz inmesi lazım. Şimdi bu kadar belirsizliğin içinde sen de gelişen ülkesin. Pazarın Avrupa, borçlanmadaki ana para birimin dolar. Dolayısıyla bu ikisine bakarak bir karar vermeye, biraz da kendi enflasyonunu düşürmeye çalışıyorsun mesela bizde. Buralarda bizler gibi merkez bankalarının yolunu çizmesinde kutup yıldızını nereye alacaksın?
1: Çok zor. Sürekli ben bu gelişmekte olan ülkelerde para yönetmeye başladığımdan beri ilk öğrendiğim şeyler orta büyüklükteki açık, yani sermaye hareketlerinin açık olduğu ülkelerin parasal, yani özellikle merkez bankalarının işinin ne kadar zor olduğu. Biz bunu aslında şey yapmıyoruz, yeterince idrak etmiyoruz. Çok zor. Yani işler çok iyi gittiği zaman inanılmaz paralar geliyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Kuru nasıl, yani aşırı değerlenmesi. Öteki türlü ciddi paralar çıkıyor. Çin zaten bunu gördü. Dedi ki ben buna izin vermeyeceğim. Bakın şöyle düşünelim şimdi. Yuan'ı biz uluslararası yapmak istiyoruz ama sermaye hareketlerine de izin vermiyoruz. Çünkü biz sermaye hareketlerine izin verenleri gördük. Yani bir iniş çıkışlar yaşıyorlar. Biz kendi şeyimizde, bu kunda yağımızda kavrulacağız gibi bir yere gelmiş olmaları çok garip. Onun şunu gösteriyor. Diyor ki gerçekten açık sermaye hareketlerine açık ülkelerin merkez bankası olmak gerçekten zor. Çünkü birçok hedefi aynı anda tutturmaya çalışıyorsunuz. Mesela ben Türkiye için şunu söylüyorum. Bence Türkiye'de hep şöyle gördüğümüz, Türkiye'de bir rezerv biriktirme politikası vardır. Onunla beraber onun yandaşı kur politikası vardır. Bu enflasyon içinde aşağı doğru gelmesi yönünde olumlu bir şeydir. Yani yöntemdir. Faiz, yani zaten bütün bunları sağlayan da faizin kısmen yüksek kalmasıdır gibi bir hikaye çıkar ortaya. Yani ben buradan sonra B ve C şıklarını görme konusunda sadece bizim değil, bizim gibi olan Arjantin için de aynı şey söyleniyor. Çok zor. Yani alternatif politika nasıl üretilir? Mesela şöyle düşünüyor bizim, yani şey içinde Washington Consensus ne diyor? Böyle durumlarda mali şeyleri sıkman gerekiyor diyor. Yani devletin, kamunun verdiği fazla özel sektörün sermaye açığıdır. Bizim özel sektöre bakıyor olmamız lazım. Biraz önce iş modellerinden bahsettik. Hala şunu tam anlamıyoruz. Biz ekonomik makro konuşurken aslında makro ekonominin business cycle'dan, yani iş döngüsünden sonra geldiğini, arkasına takıldığını unutuyoruz. Çünkü hep haberleş makro konuşuyoruz. Makroyu mikroyu beraber konuşmuyoruz.
2: Erdal Gerçek, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bizlerle birlikte oldun, sorularımızı yanıtladın. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Aziz Torun'la birlikte karşınızdayız.

0: devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Değerli bir konuk ağırlıyoruz. Bu bölümde Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Torun bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle yıllardır yayın yaparız. Yaptığımız yayınlarda da hep üzerine konuştuğumuz Türkiye'nin döngüleri artı sizin şirketinizin buna uyumu. Evet. Biz sizinle bundan yani 7-8 sene öncesinde yayın yaptığımız dönemlerde şirketin hem bilanço pozisyonundaki borç yüküne ve döviz kompozisyonu üzerindeki borç yüküne baktığımızda bunun kırılganlık yarattığı dönemler oldu.
1: Evet.
0: Programlarımızdan bir tanesinde çıktınız, dediniz ki biz bunu tersine çevirmeye karar verdik. Bugün 2025 sonu bilançoya baktığımızda, önümüzdeki hafta gelecek herhalde birinci çeyrek bilançosu, ama 2025 sonu bilançoya baktığımızda döviz borcu sıfırlanmış, döviz nakit pozisyonu güçlenmiş, TL borcu da hani ihtiyaten bilanço tembelleşmesin diye alınmış bir bilanço yapısı görüyorum. Evet. Doğru mu analiz ediyorum?
1: Doğru. Evet. O zamanlar demiştik ki stokları erit, borcu azalt stratejimiz, öyle demiştik son programlarda. Onları gerçekleştirdik. Çok şükür borcu bitirdik. Sağlam da bir nakde bir anlamda ulaştık. Onun için de şimdi yeni yatırımlarla yola devam ediyoruz.
0: Şimdi tabii sizin işinizde yani sektörel olarak baktığımızda genelde konut üzerinden tartışma yürüyor ama işin bir konut boyutu var. İkincisi ticari gayrimenkul tarafı var. Dolayısıyla aslında bunların hepsini size teker teker sorarak gideyim. Öncelikle evet. Konut tarafı son dönemde tabii faizler çok yüksek olduğu, makro ihtiyati önlemler nedeniyle kredi kullanımı nispeten kısıtlandığı için bir dönem çok zorlandı. Şimdi özellikle tasarruf finansmanı modeli üzerinden buranın daha canlı bir şekilde kullanılmaya başlandığını, biraz daha buraların hareketlendiğini görüyoruz. Mesela tasarruf finansmanındaki hareket sizin için kredilerin yarattığı yavaşlığın telafisi oluyor mu? Sizin tarafınızda etkisi oluyor mu mesela bunlar?
1: Pek kayda değer bir etkisi yok. Çünkü özellikle belli bir değerde konut üreten bizim gibi firmalar için o imkanlar sınırlı ve ciddi bir kredi maliyeti var. Yani bunun adı ne olursa olsun neticede finansman maliyeti oldukça yüksek. Öyle olunca da bu finansman maliyetleriyle bunları uzun vadede olmayınca, uzun vadenin de ölçüsü sınırlı, o zaman oldukça zor konut finansmanı sağlanması ve krediyle konut almak. Tabii en önemli hususlardan birisi de arsa maliyetlerinin çok yüksek olması ve konut maliyetlerinin de yükselmesi. Bunun aslında çözülmesi gerekiyor. En önemli konulardan birisi de arsa maliyetinin daha düşük oranlara payı içerisinde düşük seviyelere inmesi lazım.
0: Ama biz bunu yıllardır konuşuyoruz, bu olmuyor.
1: Olmuyor çünkü sistem hep sat yap modeline göre. Önce sat sonra yap. Onun için de arsayı kat karşılığı alma mantığı var. Kat karşılığı olunca da nereden baksanız en vasat yerde bile %50 ile başlıyor. Halbuki bunun %20'lerde falan olması lazım. %50 ile başladın mı zaten maliyetin, önemli bir ham maddenin maliyeti bir kere ciddi bir yer almış oluyor.
0: Nasıl çözülür, var mı böyle?
1: Vallahi burada hazinenin arazi üretmesi bu konuda. Hazinenin arazi üreterek bu şekilde belki de orada fiyat belirlemesi ya da fiyat tavanı koyması ya da üretilen dairenin belli bir oranda sosyal sorumluluk projesi olarak uygun şartlarla verilmesi gibi modeller geliştirmek gerekiyor ki bunu düşünebilirim. Aksi halde zaten şu anda bazı kuruluşlarda yine hasılat paylaşımına göre ya kat karşılığı ihaleye çıkıyor. En yüksek oranlar bazen onların ihalelerinde oluyor.
0: Şimdi mesela tabii sizin gibi büyük geliştiriciler için şehre en azından belirli mesafede olan yerler olması lazım ki değer elbette karşılığını alabilsin. Hazinenin kentlerin içerisinde bu değere sahip yerlerde çok arazi üretme imkanı var mı?
1: Tabii o da pek kolay olmuyor. Dolayısıyla ancak ulaşım imkanlarının geliştirildiği, önceden zaten bir yerde şehir plancılığı da gerekiyor. Önceden yol ulaşım imkanlarının oraya gitmesi, ondan sonra da orada konut projelerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bizde projeler önce gidiyor, sonra yol ve altyapı imkanları sonradan geliyor. Bu da bir handikap.
0: Peki tekrar şirketin kendi gidişatına döneyim. Yıl sonu itibariyle 162.2 milyar liralık bir portföy büyüklüğü var.
1: Evet.
0: Torunlar GYO'nun. Diğer taraftan yine toplam satış hasılatı 14.8 milyar TL olarak gerçekleşmiş. 10.6 milyar TL FABÖK var. Aynı zamanda net karda 7.7 milyar TL. Şimdi bu kompozisyon olarak bakınca iyi bir kompozisyon.
1: Evet.
0: Geçen senenin sonuyla bu yılın birinci çeyreği arasındaki fark ne? Yani bilançoda neye hazırlamalı kendini? Tabii ki veremezsiniz detayları ama bilançoda neye hazırlamalı kendini?
1: Belki yatırmış. Tahmin olarak bazı şeyler söyleyebilirim. Öncelikle bir kere Torunlar GEO'nun diğer inşaat geliştiricilerinden ayrılan özelliği bizim konutta toplam içerisinde çok sınırlı bir payı var. Aşağı yukarı %70'lere varan bizim alışveriş merkezi tabii. Yatırımlarımız %50-55'lerde. Diğer ofis, otel ve diğer yatırımlarımız dolayısıyla ağırlıkta. Buradan hareketle yıl sonu itibariyle olan bilançoya biz Ocak ayı itibariyle iki tane alışveriş merkezi ekledik. Bunlardan birisi Forum Mersin, diğeri Forum Kayseri. Ayrıca daha geçen ay itibariyle bir de Samsun'da AVM yapmak üzere bir alışveriş merkezi arsası satın aldık. Alışveriş merkezi ve residence yapmak üzere. Dolayısıyla ciddi bir bilançolu hareketlilik var. Hatta iki gün evvel itibariyle bir de Kayabaşı'ndaki bir arazimizi satarak orada da bir nakit geliri sağlamış olduk. Bilanço oldukça hareketli gördüğün gibi. Ama üçüncü ay sonu itibariyle de tahmini olarak yine aşağı yukarı bir cirolarda ve satışlarda yıllık bazda hedeflediğimiz bir 14 milyar civarında bir şey var. Karlılık 20'ye yakında, 20 milyara yakında bir ciro hasılat bekliyoruz 2025-26 için. 26 sonu için. Bunun 3 aylık hedefi de bu bağlamda bu toplama göre tutmuş olacak yaklaşık.
0: Savaş etkiledi mi?
1: Savaş aslında perakendeden biz bunu bir anlamda
0: o şey yapıyoruz. Soruyorum zaten.
1: Perakende de Mart ayı biraz olumsuz gitmişti. Nisan ayı daha iyi olarak bilgiler geliyor. Tabii hava şartları da biraz etkili. Çünkü biliyorsunuz Nisan ayı yazlık satışların olduğu bir ay. Öyle olunca yazı havalar son haftalarda bayağı bir serin gitti. Umuyoruz ki Mayıs ayında ciddi bir hareketlenmiş olacak. İlk haftası itibariyle de geçen hafta sonu itibariyle bir de 1 Mayıs bayram da vardı. Bir hafta içinde iki hafta sonu yaşamış olduk. Sayılar oldukça iyi idi hafta sonu girişleri.
0: Tabii siz normalde ciro payıyla da çalıştığınız için evet. Birçok yerde talebi daha net ölçme şansına sahipsiniz tabii. Ya. Yani toplam zaten portföyün yarısı %50.1 yıl sonu evet. İtibariyle öyleydi portföyde alışveriş merkezleri. Talebi güçlü görüyor musunuz? Genel anlamıyla talebi güçlü görüyor musunuz?
1: Perakende anlamında.
0: Perakende anlamında soruyorum.
1: Tabii bu bir anlamda sektöre göre değişiyor. Diyelim ki yeme içmede daha farklı bir oran var. İşte bilmem ayakkabıda daha farklı, giyinde daha farklı. Ama bütünü aldığımız zaman perakende de dinamik bir yapı var. Yine insanlar alışveriş merkezlerine geliyorlar. İşte yeme içme, eğlence. Hayat devam ediyor. Burada da talebin yine belli bir güçte devam ettiğini görüyoruz.
0: Özellikle tabii işin diğer taraflarında da mesela alışveriş merkezlerinde veya toplam şirket olarak yani Torunlar GEO'nun kira gelirlerindeki artış oranı buralarda mesela bir miktar enflasyonun altında kaldığını görüyorum ben mesela 2025 yılı için. Bu sene 2026 için kira gelirlerinde enflasyona yakınsıyan bir artış yapma potansiyeli var mı? Çünkü anlaşmalar da aslında biraz daha dinamik olanları var, daha statik olanları var. Paçalına geldiğiniz zaman yıl sonu için enflasyon beklentileri biraz 30'lara doğru kaymaya başladı. Yakalayabiliyor musunuz?
1: Önemli bir nokta belirttiğin. Geçen yıl itibariyle biz böyle onu bir 0. işte %1'lerle falan bazı yerde geçmişizdir, bazı yerde geride kalıp tutturduk. Yani enflasyon oranında bir kira artışı. Bunların da önemli bir kısmı cirodan geliyor. Aşağı yukarı %20 ile 30 arası aylık gelirin, kira gelirinin cirodan gelen payı. Dolayısıyla bu dönem içinde o

0: süreç o şekilde devam ediyor. Tabii bu ay işte gelen enflasyon 3.8 miydi yanlış?
1: Yok, 4.2.
0: 4.2'yi bu oran gelince ay sonunda gelen ciroların ne kadar arttığını görmüş olacağız. Daha işte bugünlerde gelmiş oluyor Nisan ayının ciroları. Ne onu yakalayacak mı, onun üstünde mi olacak göreceğiz ama tabii bu bir aylık bir trendle den ziyade önümüzdeki aylarda işte Mayıs, Haziran, yaz ayları özellikle turizmle turizm de perakende için çok önemli bir faktör. Özellikle bizim alışveriş merkezlerimizin olduğu bölgeler gerek İstanbul, gerek Antalya, gerek Bursa, Samsun. O nedenle turizm gelirleriyle de perakendenin o açığı kapatacağını umuyoruz.
1: Ofis tarafı nasıl gidiyor?
0: Ofis tarafında bizim Torun Center'da aşağı yukarı 60 bin metrekare bizde kalan kiralanan ofis alanımız var. 90 bin metrekare falandır toplam Torun Center'ın ofis stoğu. Bunun 60 bin metrekaresi bizim portföyümüzde kaldı. Biz Torun Tower'ı sattıktan sonra o kalan kısmı biraz kendi satmaktan ziyade portföyümüzde tutmayı hedefledik.
1: Orada bir yoğunluk sorunu vardı geçmişte. Evet. Onu toparlayabildiniz mi?
0: Oldukça toparladık. Şu anda kule dediğimiz D blok kulede kiralı bir alanımız kalmadı denecek kadar. Çok sınırlı, birkaç yüz metrekare var. Yatay ofislerde bir 8-10 bin metrekare kiralı bir alanımız var ama çok iyi bir noktaya geldik. Tabii bazen hani bir musibet, bir nasihat mı diyelim, o bölgedeki deprem nedeniyle kentsel dönüşümün yoğunlaşması özellikle Mecidiyeköy'de ofislerin de bulunduğu bölgede bizde o bakımdan güvenilir bir bina olması nedeniyle önemli talepler oldu. Bu nedenle biz ofis stoğumuzu önemli ölçüde doldurduk ve belli de iyi de bir kira oranlarıyla kulede 30-35 dolar civarında, yatay ofislerde de 23-28 dolar arasında bir kiralamayla orada önemli bir anlamda Torun Tower'da sattığımız ofis portföyümüzü orada tamamlamış olduk.
1: Diğer bölgedeki benzer ofis alanlarıyla kıyasladığınızda nasıl oradaki rakamlar? Yani kiralanabilir metrekare?
0: Aslında o stoklarda da azalma oldu. Tabii bu bir Birleşik Kaplar gibi bölgedeki diğer herkes için geçerli. Büyükdere Caddesi üzerinde artık önemli bir ofis stoğu kalmadı. Belki karşı tarafta Ataşehir tarafında belki daha stok var.
1: Ümraniye
0: olabilir. Doğrudur ama Büyükdere Caddesi'nde tabii ticari ofiste belli bir prestiji var. O nedenle de kira rakamları da bahsettiğim 30 ila 40 dolar civarında.
1: Peki buradan geçeyim isterseniz biraz önümüzdeki döneme ilişkin eldeki projelerin nasıl değerlendirileceği konusuna.
0: Evet.
1: Özellikle tabii 5. Levent'in 2. etabı üzerinde devam eden bir satış süreci olduğunu evet. biliyoruz. Oralar ne durumda şu an itibariyle?
0: Orada bizim satışlarımız %80'lerde. Zaten teslimde de 3 stoğumuz, 3 bloğumuz vardı teslimi Mayıs ayına planladığımız. Orada Mayıs ayı itibariyle teslimlere başladık. İmalatımız bir anlamda tamamen bitti. Yaşam da orada diğer bloklarda başlamıştı. Dolayısıyla tamamladığımız ve satışta da %80 aslında sektör için çok iyi bir oran. Çünkü biz biraz belki bizim tecrübemiz de bunu sağlıyor. Proje üretirken biraz daha uzun vadeli bakıyoruz. Trendlere çok fazla değil mesela. Biz o projenin geliştirmesine hatta o son Korupark evlerinin satış ve proje geliştirmesine başladığımız aşamada yabancı satışı çok trendti. Herkes yabancı yatırımcının talebine göre konut yaparken biz yerli talebi dikkate alarak proje geliştirdik.
1: Şimdi tersine döndü iş.
0: Şimdi yok yine öyle. Tersine dönmedi.
1: Ha yok yani yabancıya göre değil de yani
0: yerliye göre. Evet yani o trende dönüyor. Göre de bizim bakış açımıza göre doğru yoldayız. Biz o talebe göre yani yerlinin talebine göre konut ürettik. 4+1, 3+1, 2+1. Hatta residence dışarıdan ayrı girişi olan özellikle yabancılara satacağımız daire çeşeğini de tipini de ayrı girişi olan residence blokla planladık. O nedenle de Türk aile tipinin tercih ettiği sosyal donatı alan

0: alanlarıyla ve daire tipleriyle bir proje geliştirdik. O da bizim satışımızı oldukça tercih edilen ve kolaylaştıran bir faktör oldu.
1: Paşabahçe projesi çok uzun süredir beklenen projelerden bir tanesi. Orada ne durumdasınız?
0: Orada işte biz yine bu geciktirdiğimiz, çünkü yatırımı uzun vadeli, dönüşü uzun vadeli olacak bir projeydi.
1: Ne kadar orada planlıyorsunuz mesela? Kaç yılda geri ödemesini bekliyorsunuz o yatırımı?
0: Valla otel projeleri dediğiniz zaman 20 yıldan evvel
1: minimum, o yüzden
0: dönen bir proje yok. Minimum 20 yıl. O zaman da yani %8, %9, %10 geçen yılları aslında anımsatarak söylemek istiyorum. Döviz cinsinden kredinin olduğu bir dünyada otel yatırımı, ben hep diyorum %80 üst kaynak olmazsa anahtarı bankaya teslim etmek üzere proje yaparsınız. Böyle olunca da biz onu o nedenle erteledik. Çünkü ruhsatımız zaten 2017'de alınmış olan ruhsatımız vardı. Şimdi proje tabi aradan geçen zaman içerisinde bazı değişiklik ihtiyacı hissettik. Gerek otel gerek diğer birimler için. O tadilatları yaptık.
1: Neleri değiştirdiniz?
0: Yani otelin tipi, tarzı, o da büyüklükleri, işte konumu, bazı şeyler.
1: Projeyi hani baştan yaptınız aslında.
0: Bir yani, anlamda bir öyle oluyor yani.
1: 10 sene uzun süre çünkü.
0: 10 sene uzun süre. Nesli toplam inşaat alan değişmese de projelendirme değişmiş oluyor. İşte bu konuda çalıştığımız otel danışmanlık şirketinin de tavsiyeleri, yönlendirmeleri ya da görüştüğümüz luxury dediğimiz otel markalarının talepleri doğrultusunda onlarla da görüşmelerimiz o anlamda markayı belirleme anlamında devam ediyor.
1: Ne zaman biter?
0: Birkaç ay içerisinde, birkaç ay içerisinde markayı sonlandıracağız, belirleyeceğiz ve ruhsat talimatımızı tamamlarsak daha hızlı bir şekilde projeye hız vereceğiz.
1: Peki proje maliyetini şu anda ne kadar hesaplıyorsunuz? Yani 2017'de o ilk ruhsat aldığınız dönemde şu an arasında fark var.
0: Tabii yani o kadar büyük değişimler var ki, bir de otel yatırımlarında çok önceden böyle hani normal bir 5. Levent'teki bir konut projesi gibi projeyi tamamlayıp bir maliyet unsuru çıkarmanız çok zor. Çünkü markayla da ilgili. Bu konuda markanın, luxury markalar dediğimiz zaman franchise'da değil biliyorsunuz. Onlar yönetimi onlar yapıyorlar. Onların bir takım talepleri, beklentileri var. Ona göre de maliyet analizi onunla birlikte yeniden güncellenmiş oluyor. Onun için şu anda çok net bir rakam söylemem pek doğru olmayacak.
1: Peki inşaat süresi olarak öngörünüz ne kadar başladıktan sonra?
0: Tabii yani bir 30 ay bir hedef koymak gerekiyor. Her ne kadar metrekare olarak toplam inşaat alanı, yani biz şimdi 100 bin metrekare bir AVM'yi işte 30 ayda yapıyor olsak da bir 20 bin metrekare bir oteli ancak o kadar zamanda ancak yapmak gerekiyor. Çünkü detaylar çok daha farklı. O nedenle biraz daha uzun sürüyor.
1: Peki şu anda hani öz kaynak %80 dediniz ya, şu anda bayağı kuvvetli bir öz kaynağı var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında finansal taraf hazır. O nedenle işte
0: evet, şu anda hani zamana diyoruz.
1: Hesaplayıp,
0: hani doğru projeyi doğru zamanda doğru yerde yapmak ise şimdi doğru zaman diye bakıyoruz.
1: O zaman grubun bundan sonraki birincil yatırım önceliği buraya kayacak diyebilir miyiz? Başka proje var mı?
0: Muhakkak var, işte bahsettiğim Samsun projemiz var. Orada aşağı yukarı O şehrin en büyük alışveriş merkezi, bir de yeni trendlere göre alışveriş, eğlence, daha yaşam içeren spor alanları, spor tesislerinin falan da içinde olduğu bir alışveriş merkezi planlıyoruz. Residence dairelerinde olduğu.
1: Ciroya katkısını ne kadar hesaplıyorsunuz mesela? Ne kadar öngörüyorsunuz önümüzdeki döneme?
0: Yani o muhtemelen en fazla %5, %7, %7 o civarda bir katkısı olur. Ayrıca bir de lojistik konusunda şu anda bizim çeşitliliğimiz, alışveriş merkezi, işte otel, residence, yurt, marinamız bile var biliyorsunuz iştirak olarak. Şimdi lojistikte bir yatırım planlıyoruz. Biraz portföyümüzü daha çeşitlendirmek anlamında. Lojistik merkezi, yani bizim bir lojistik merkezi yapacağımız, bu konudaki işletme şirketlerine kiraya vereceğimiz bir
1: nerede olacak?
0: Ürite. Daha ziyade Hadımköy falan o bölgede. Çünkü daha ziyade
1: otobana yakın,
0: bana yakın olan, giriş çıkışa yakın olan ve talebin de olduğu bir bölge olarak planlıyoruz. Bir de gümrüklere de yakın olması gerekiyor biliyorsunuz. Öyle bir şeyimiz var. Bir de çeşitlendirici o anlamda. Bunlar da ayrıca belki tabii de bu kadar nakit imkanı olunca fırsatlara da radarımız açık. Yani yeni bir fırsat bizim için olacak.
1: Nerede
0: bir
1: ararsınız fırsat?
0: Türkiye'de hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır ediyoruz. Tabii ama büyük şehirler, özellikle bizim alışveriş merkezi esaslı olduğunu dikkate aldığımızda bu turizme olan

0: belli nüfusu 1 milyon üzerinde olan şehirleri esas alıyoruz.
1: Yine alışveriş merkezi temelli fırsat alıyoruz.
0: Önemli ölçüde yani. O tabii. Evet.
1: Arazi stokunuz ne durumda peki?
0: Arazi stokumuz şu anda işte mevcut projeler için olan yerlerimiz var. Onun dışında Kemankeş'te bir projemiz var. O da bayağı uzun zamandır olan, oteli olarak ruhsatını aldığımız ama orada da belki

0: yapacağımız bir ofis talebi olursa ofise de çevirebileceğimiz bir proje olarak onu da bu arada görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla çok fazla bir arsa stoğumuz bir anlamda yok ama alışveriş merkezi olarak bir de Mall of İstanbul yine şey içerisinde bir 12 bin metrekare arazimiz var geliştireceğimiz. O da AVM'ye biraz entegre, belki residence, belki daha farklı, belki bir yurt falan gibi bir arazimiz var. Dolayısıyla ama değer olarak çok değerli. İşte Torun Center'da aslında bir bloğumuz var. İşte
1: Doğu bloku değil mi?
0: Doğu bloku olarak geçen. Orada yine Hilton'un Curio markası, daha evvel MS Suite by Hilton markasıyla anlaşmıştık. Sonra değişen şartlar içerisinde Curio markasının daha oraya uygun olduğunu öngördük. Şimdi Curio'ya çevirdik. Orada da 10 katı otel olacak. Daha ziyade böyle daire tipi odaların olduğu. Kalan da rezidans olarak, orada da bir revizyon yaptık. Daha daireleri daha küçülttük bir anlamda, bazı büyük daireleri. Orada da bir iki ay içerisinde satışa çıkacağız. Orada önemli bir satış şeyimiz var, stoğumuz var. Dolayısıyla bunların hepsi çok değerli gayrimenkul paraya dönecek mülkler.
1: Peki son olarak işin içerisinde tabii birazcık bundan sonraki döneme ilişkin yapılacak yatırımlarda öz kaynak daha fazla kullanılacağını anlıyorum.
0: Evet.
1: TL kredi maliyetleri tabii şu an çok yüksek olduğu için biraz hani var olan kalan kısımda da hani TL faizi, hani nakit burada dursun, gerekiyorsa iş yapacaksak krediyi ona göre yapalım, evet, diye düşündüğünüzü anlıyorum. Faiz tarafında aşağı yönlü ivme kuvvetlenecek olursa daha hızlı gaz veririz, daha fazla hızlanırız dediğiniz alan var mı? Yani özellikle konut tarafında, çünkü barınma çok ciddi ihtiyaca dönüştü Türkiye'de.
0: Evet.
1: Kiralanabilir alana da ihtiyaç var gibi görünüyor. Satılacak alana da, konuta da çok ihtiyaç var gibi görünüyor. Yani buralarda tabii herkesin ağzı yandığı için konut geliştirmede biraz daha itidalli gitmeye çalışıyor herkes.
0: Ya burada ne belki dersiniz? Farklı bir şey söyleyeceğim, ya hatırlattınız. Aslında bizim gibi şirketlerin konut kiralamasının da önünün açılması lazım. Ama burada bir iki engel var. Bunlardan bir tanesi, biz sektör olarak da zaman zaman gündeme getirdiğimiz, Maliye Bakanlığı'na sunduğumuz, şirketlerin şahsa kiraya konut verirken KDV pardon,
1: KDV zorunluluğu var. O KDV zorunluluğunu bir şekilde ortadan kaldıracak bir düzenleme olur mu?
0: Düzenleme olması lazım ki o zaman bu şirketler ellerinde kalan, bir anlamda belki satışın zayıf gittiği dönemlerde bunu kiralasınlar. Bir başka konu da, bunun belki daire kiralarken de belki tam eşyalı falan da olabilir, 3 yıl sonra her halükarda boşaltabileceği bir mekanizmanın olması lazım. Aksi halde, çünkü başka türlü kira veriyorsun, mal sizin elinizden çıkıyor.
1: Ben de size bunu soracağım. Şimdi mesela mal sahibi olan, ev sahibi, konut sahibi olan biri oraya bir kiracı koyduğunda kiracıyı çıkartma imkanı olmadığı için,
0: evet,
1: şu anda herkes ikinci elde satmaya çalışıyor.
0: Ve yani maalesef bir de ciddi bir şekilde boş duruyor. Dolayısıyla boş olan yerlerin dolması için bir de proje geliştiricilerin de kiraya verdiği konut olabilmesi için, ki bu konutların hem kirasını düşürmesinin için bir sebep olacak, hem de belki maliyetleri de düşürmüş olacak. Dolayısıyla böyle bir düzenlemenin olması lazım ki dünyada, Amerika'da falan bu şirketler konut kiralar, bir anlamda bunu leasing olarak uzun dönem kiralama sistemiyle, hatta belki orada oturan kişi bir süre sonra oraya almaya talip olacak. Ya da geliştiren diyecek ki ben bunu şu anda satışlar zayıf gidiyor, kiraya vereyim birkaç sene, ondan sonra da belki o insanlar alacaklar ya da bir gelir elde etmiş olacağım, ortak alan giderlerinden kurtulmuş olacağım, sonra da satacağım. Dolayısıyla bu imkanın da açılması gerekiyor. Aksi halde sonra kiracıyı nasıl çıkarırım? Bir de geçmiş dönemlerde belli bir şeyler de kondu kira artışlarına.
1: Hani
0: sınırlamalar kondu. Bu da bir dezavantaj oluşturdu. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı da bu sektör için var.
1: Aziz Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz
0: ben
1: ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğim.

0: bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Yine bir son dakikayla başlıyoruz. Kapanışa doğruya bir veri, Amerikan verisi, JOLTS açık iş sayısı verisi geldi. Mart'ta 6.87 milyon dolar oldu açık iş sayısı. Beklenti 6.85'miş ve önceki veri de 6.92 olarak kayıtlardaydı. Bunu paylaşmış olalım. Şimdi dün piyasaların biraz karışık bir günü olduğunu biliyoruz. Özellikle Körfez'de yaşanan gelişmeler, çelişkili gibi görünen, altta gerçekten neler oluyor acaba dedirten bir gündem ve süreç yaşadık. Bunun piyasalara yansımasını da görmüştük. Gelin bakalım şimdi bugün artık içeride de kapanışa bir saat kala dışarıda içeride neler oluyor rakamlarda şöyle bir bakalım. Şimdi dünün tersine bugün BIST 100 tarafında yukarı yönlü bir seyir olduğunu takip ediyoruz. %0.94'lük artış bizi 14.503 puan seviyesine taşıyor. Bu 14.500 seviyesi mühim. Buranın üstünde bir kapanış olur mu olmaz mı diye takip ediyor olacağız. Dolar TL'de %0.06'lık yine minik adımlarla yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. 45.22'deyiz. Euro TL tarafında da %0.13'lük bir artış var. 52.92 seviyesini görüyorum. Son olarak bu sayfada Euro Dolar paritesinde de yine bu defa 1.17'nin altındayız ama 1.17 sınırının hemen altındayız. Biliyorsunuz dün aşağı yönlü olarak zaten burayı zorlamıştı. %0.06'lık bir yükseliş var bugün ve parite 1.1698'de. Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda bugün Londra'nın negatif ayrıştığını görüyoruz. Bu net negatif ayrışmanın gerekçelerini birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu zaten bağlanıp bize anlatacak. Diğer Avrupa borsalarında ise şu an itibariyle artılar var. Ve geldik ABD borsalarına. ABD tarafından piyasaların olumlu da olduğunu, yeşillerde olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones'da %0.43, S&P 500'de %0.69 ve bakınız Nasdaq'ta %0.92'lik primler var. Peki tahvillerde ne oluyor diye baktığımızda tahvil tarafında da bugün alımlar var. Şimdi dün özellikle ABD 10 yıllık tahvilin 30 yıllık tahvilin 5'in üstüne gelmişti getirisi ve diğer vadelerde de 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllıklarda da yine sert yükselişler görmüştük. Çünkü ağır bir satış vardı tahvil piyasalarında. Bugün ise alım olduğunu takip ediyoruz. Dünkü agresiflikte değil alımlar, biraz daha sakin. 10 yıllık tahvilin getirisi 4.41.61'e düşüyor bu alımlarla. 5 yıllığınki 4.06.18'e, 2 yıllık tahvilin getirisi de 3.93.15'e gerilemiş vaziyette. Bu arada biraz sonra İngiltere'deki tahvil faizleriyle ilgili notları da yine Ceren anlatacak. Aklıma gelmişken onu da hemen paylaşayım ve buradan MTI ile Bitcoin ekranına dönelim. Şimdi Brent petrol, ABD tipi ham petrole bakıyoruz. Dün 3 aşağı 5 yukarı bu saatlerde, hatta belki saat 6 civarında olduğu seviyeler artıya işaret ediyordu. Bugün o seviyelerde eksideyiz. Brent petrol %2.78 düşüyor bugün. Bu dakikalarda $111.28'te. ABD tipi ham petroldeki düşüş ise %4.34 oldu. $101.90'e kadar geriledi WTI. Bitcoin'de yön yukarı. Dün 80 bini birkaç defa test etmişti. Onun altına gelmişti ardından. Bugün ise bırakın 80 bini, 81 bin doların üzerine çıktı %1.81'lik yükselişle. Şu an 81.384 puan seviyesinden, dolar seviyesinden geçiyor işlemler. Gümüşte ise spotta %1.28'lik yükseliş var. Dün bu tarafta da satışlar olduğunu görüyorduk. $73.72'deyiz. Altında da yine spot taraf %1.27 primlim ve $4.579 seviyesini görüyoruz. Rakamlar böyle. Şimdi biraz önce söylediğim gibi birkaç önemli başlık. Öncelikle hani Londra, İngiltere neden negatif ayrışıyor? Ne oldu o taraftaki tahvil piyasalarında? Ve bir de yerel seçim gündemi var elbette. Tüm bu detaylar için şimdi Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır bizimle. Ceren hoş geldin.
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
1: Bugün benim bu iki saatlik kuşaklar içerisinde seni iki kere misafir etme şansına sahibim. O yüzden çok da mutluyum. Şimdi ama bu arada tabii bir saat sonra takriben tekrar bir araya geleceğiz, 1,5 saat sonra ama Bu dakikalarda İngiltere'deki satışları merak ediyoruz. Buradaki altta yatan gerekçeler neler? Senin notların için sözü hemen sana bırakayım ben.
2: Evet Didem, İngiltere tahvillerine bugün satış dalgası hızlandı. Yani aslında tüm vadelere yayıldığını görmekteyiz. Fakat 30 yıl vadeli tahvil faizinde 1998 yılından bu yana görülen seviyelere gelmiş durumdayız. Orada 13 bas puanlık bir yükseliş yaşanıyor. Baktığımız zaman %5,78'e kadar yükseldi tahvil faizleri. İşte az önce sen aktardın, İngiltere borsası %1,7'lik kayıpla bugün Avrupa borsaları arasında negatif ayrışıyor. Çünkü tahvil piyasasında yaşanan bu baskı hisse senedi etleri cephesine de etkisini gösteriyor. Aslında bu satış dalgası bütün vadelere yayılmış durumda. Mesela 10 yıllık tahvil faizlerinde de 10 bas puan üzerinde artış yaşandığını gördük. %5 seviyesi aşıldı. 18 yılın en yüksek seviyesine yaklaşıyor İngiltere 10 yıllık tahvil faizi. %5,09 ile 18 yılın en yüksek seviyesine her an görmeye yakın diyebiliriz. Tabii burada birkaç faktör var aslında bizim konuşmamız gereken. Yani biz bu hafta başından bu yana İngiltere'nin diğer ülkelere kıyasla tahvil piyasasında negatif ayrıştığını görmekteyiz. Bunun temel nedeni petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enerjide ithalat bağımlılığı yüksek olan İngiltere ekonomisi üzerinde daha büyük bir yük oluşturma ihtimali ve enflasyonist baskıların önümüzdeki dönemde artma ihtimali. İngiltere Merkez Bankası toplantısı sonrası geçtiğimiz hafta bir miktar aslında Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri gerilemişti. Hatta 2 çeyrek bas puanlık faiz artırım beklentisi fiyatlanıyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada faizlerde yaşanan artışla beraber 3 faiz artışı tam fiyatlanmaya başladı. Bu değişikliğin temel nedeni işte petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta 3 farklı senaryo sunmuştu ve 3 senaryoda faiz artışına işaret ediyordu. Fakat olumsuz senaryoda, yani petrol fiyatlarının 120 ila 130 dolar bandında seyredeceği senaryoda, İngiltere'de 2027 yılı başında enflasyonun %6'yı aşması ve çok keskin fiyat artışlarını beraberinde getireceği uyarıları yer almıştı. Diğer tarafta aynı zamanda siyasi risk fiyatlaması da var tahvil piyasasında. Çünkü bu hafta Perşembe günü gözler yerel seçimlerde olacak ve bu seçimde İşçi Partisi'nin tarihi bir yenilgi alması bekleniyor. Anketler bunu gösteriyor bizlere. Şubat ayında ara seçim gerçekleşmişti ve bu ara seçimlerde İşçi Partisi'nin kalesi olarak bilinen iki bölgede İşçi Partisi ağır yenilgi almıştı. Zaten şu anda Starmer üzerinde istifa baskılarının arttığı bir dönemden geçiyor İngiltere. Mandelson ataması nedeniyle yaşanan bir krizle karşı karşıya şu anda Starmer ve Starmer'ın görevi bırakması halinde yerine geçebilecek ismin İşçi Partisi'nin daha sol kanadından bir isim olma ihtimali oldukça güçlü. O da aslında bir miktar daha seçmenlerin ilgisini çekebilmek için popülist yaklaşımlarla kamu borçlanmasını artırmaya gidebilir. Şu anda baktığımız zaman zaten kamu maliyesi üzerindeki yük artmış durumda. Yıllık sadece faiz ödemeleri 100 milyar sterlin üzerinde diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana. Paylaştığın tüm bu notlar için yine 18.20'de günden kalanlarda görüşmek üzere. Son notlarını da yine isteyeceğiz senden. Şimdilik iyi çalışmalar diliyoruz. Ceren'i

0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin sen de yayına. Şimdi biraz önce Ceren Avrupa'daki önemli gündem başlıkları, ki İngiltere ekseninde özellikle yoğunlaşan gündemden bize bahsetti. Sen de bize Amerika mı Avrupa mı konusunda bir değerlendirme sunacaksın, ki burada Avrupa mı Amerika mı derken şüphesiz piyasalara ve risk algısına değinmek istiyoruz. Bir bu, bir de elbette teknoloji rallisi noktasında neler oluyor, neler beklenebilir, hangi temalar konuşuluyor, söz sende.
1: Didem, aslında az önce senin ve Ceren'in de bahsettiği gibi küresel hisse senedi piyasasında şu an oynaklık çok fazla. Jeopolitik risklerden kaynaklı oynaklık çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında iki temel şey unsur oluyor bizim için. Bir tanesi aslında teknoloji rallisi, yapay zekadan kaynaklı teknoloji rallisi, ki savaşın başlığında artık savaşın 3. ayına girdik. Şubat ayından bu yana ilk başlarda ne kadar negatif yönde ilerleyen bir piyasa görsek de Nisan ayında özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafında rekorlar kıran bir bir hisse performansı gördük. Endeks performansı gördük. Bunu da birazcık Avrupa ile karşılaştırmak için Amerika tarafında VIX endeksine, Avrupa tarafında ise VSTOX endeksine inceledik ve baktığımız sonuçlara da aslında Avrupa'nın savaşın ilk başlarında Amerika ile aynı tepki vermesine rağmen sonrasında belirgin bir şekilde Amerika'nın üzerine yerleşmiş olması VIX endeksinin. Burada tabii ki de riskin yüksek algılanmasının birkaç temel sebebi var Avrupa tarafında. İlki petrol fiyatlarının yükselişinin büyüme üzerinde yarattığı baskı. Bir diğer nedense enerji ithalatına olan bağımlılığı Avrupa'nın ve enflasyon tarafındaki korku. Keza iki merkez bankası toplantısı geçirdik savaşın başından beri. Bunlarda da birazcık bu enflasyon ve büyüme üzerindeki korkuyu görüyor olduk Avrupa tarafında, Avrupa cephesinde. ABD ise enerji konusunda çok daha dengeli bir yapıya sahip. Bununla beraber ABD piyasalarında teknoloji ağırlıklı hisseler fiyatlanıyor. Avrupa tarafında ise endekslerin alt kırılımlarına baktığımızda daha çok bankacılık ve sanayi şirketleri ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu da daha kırılgan bir yapı oluşturuyor Avrupa için. Ve teknoloji ve savaş fiyatlamalarını az önce senin de bahsettiğin gibi birazcık baktığımız için, çünkü son dönemlerde özellikle son Nisan ayının başından beri yapay zeka ve bunlar için yapılan yatırımlar bilanço sezonunun başlamasıyla beraber daha çok gündemimizde olmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Apple üzerinden aldığımız bir haber akışı da bunu bir nebze bizim için haber niteliği taşıdı. Apple TSMC cephesine baktığımızda aslında geçen hafta bilançolarını incelemiştik ve beklentinin çok üstünde geldi söylemiştik. Ve hisse performanslarından da sıklıkla bahsetmiştik. Özellikle TSMC cephesinde çok hızlı inmelenen, yukarı yönlü inmelenen bir hisse performansı görmüştük. Bugün TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda olan Apple, Intel ve Samsung ile çip üretimi konusunda görüşmelere başladı. Tekrar ediyorum, bugün TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda Apple. O yüzden bu sıradan bir tedarikçi değişimi değil, küresel çip tedariğinde bir kırılma anı olarak yorumluyor piyasalar. Hem yapay zekadaki kapasite sıkışıklığı hem de Çin-Tayvan arasındaki gerilim Apple'ı bir nebze daha bu sürece itiyor diyebiliriz. Çünkü son dönemlerde Apple'ın ürettiği özellikle son modellerdeki talep darlığı, TSMC tarafındaki talep artışından kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaları bir nebze daha buna itti diyebiliriz Apple'ı. Bundan sonraki süreç içinde hem yapay zekanın hisse performansları üzerindeki etkisini hem de küresel hisse senedi piyasasındaki volatiliteleri izliyor, görüyor olacağız Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum sana da bu değerlendirmeleri paylaştığın için bizlerle. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz seninle de ve biraz sonra da biz devam ediyor olacağız. Sana kolaylıklar.

Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidiyorum şimdi müsaadenizle ama bugün Necip hocamız biliyorsunuz salı günleri benle birlikte Bahçeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır stüdyoda olacak. O yüzden reklamların hemen ardından bizden ayrılmayın. Necip hocamızla birlikte kapanışa doğru devam edecek.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
0: Reklam. Kamu spotu.
5: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
6: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
5: Bak televizyon hazır.
6: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
5: Kahraman!
6: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
5: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyur artık.
6: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, kapanışa doğru da Necip hocamızla birlikteyiz. Bugün bizi çok mutlu etti stüdyoya gelerek. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocam. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Bu kıymetli ödülünüzle birlikte geldiniz. Efendim, bugün Necip hocamızın stüdyoya gelmesini sağlayan aslında olay bu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti. Yani şöyle söyleyeyim size, İktisatçılar Haftası yapılıyor her sene. Bu sene 49.sü yapıldı değil mi hocam?
2: Evet.
1: Ve Necip hocamıza da, hocam siz söyleyin, ne verdiler?
2: Yani bugüne armağan ettiler. Açılış gününde bana armağan ettiler. Ve bir plaket verdiler.
1: Ve açılışta siz yaptınız değil mi?
2: Yani sayılmaz. Açılış konuşmasını başkaları yaptı da ben de işte orada kısa bir konuşma yaptım.
1: Evet. Harika. Hocam fazlasıyla hak edilmiş. Fakültemizin mezunu olarak fakültemize ve bilim dünyasına yapmış olduğunuz değerli katkılarınıza teşekkür ederiz diyorlar. Buradayız. Ve biz de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle stüdyoya da gelmiş olduk. Hocam bu hak edenin önünde durursa çok daha kıymetli olur. Tekrar ayağınıza sağlık. Tebrik ederiz.
2: Sağ olun.
1: Hocam hakikaten teşekkürler. Şimdi bizim de yayınımıza katkınız çok büyük. Ben bir plaket hazırlayamadım size, kusura bakmayın ama burada olmanız büyük keyif. Hocam şimdi yine kıymetli görüşlerinizi almak istediğimiz başlıklar var. Bu başlıklar malum hep de konuşuyoruz aslında. Hı-hı. Bir taraftan jeopolitik gerilimler. O gerilimlerin makroekonomiye yansımaları nedir? İşte enerji üzerinden, petrol üzerinden, enflasyon ve büyüme etkilerini konuşa geldik. Henüz ateşkesle ilgili bir çatırdama ya da bozulma yok diyelim. Çatırdama oluyor da taraflar kabul etmiyor. Yok yok, hala ateşkes devam ediyor diyorlar. Ama bir yandan da petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseldi ve oralarda da duruyor. Savaş öncesi seyrinde değil. Bunun nasıl yansıdığını görüyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz? Bizde de enflasyon geldi daha taze.
2: Valla Trump'ı destekleyenlerin kimler olduğuna bakarsanız zaten bugün tablonun anlaşılması son derece kolay hale geliyor. Yani hem işte büyük petrol devleri hem de işte silah sanayi Trump'a seçim kampanyası sırasında çok bir yüksek miktarda destek verdi. Şimdi onların diyeti ödeniyor bir şekilde. Ve işte petrol fiyatlarında bir düşme olduğu zaman, işte şirketlerin karları falan azaldığı zaman Trump kalkıp saçma sapan bir şey söylüyor ve ortalığı karıştırıyor yeniden. İşte yani sabah bir ara 117 dolar gördüm.
1: Brent'i mi diyorsunuz hocam? Şu anda 110 doların biraz üstünde. Ben yani yayına girdiğimde de 111 dolar civarındaydı. Evet, 111 dolar 13 sentteyiz şu an. Yani düne göre %2.9 aşağıda bugün. Ya,
2: evet. Ama yani savaş başladığı zaman 74 dolar.
1: Doğru.
2: Yani oradan buralara kadar geldik. İşte
1: doğalgaz da öyle hocam. Avrupa'daki doğalgaz. Yani orası neredeyse %100'e yakın prim yaptı bir noktada. Sonra biraz duruldu tabii ama. Şimdi bunlar kalıcı hasarlar yaratıyor mu? Yani bizim enflasyon verisini aldık ya, Nisan verisini. Bu gelip geçici mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu enflasyon oranının geçici bir etkiden ötürü olduğundan bahsediyor. Elbette burada bir savaş etkisi var. Elbette jeopolitik, ama bugün bile bitse bu etki hemen ortadan kalkacak mı sorusu soruluyor.
2: Hayır. Yani zaten yani bu işte kendini belli ediyor. Yani siz de Amerika'da yaşadınız, biliyorsunuz işte ne kadar şeye benzine bağlı, benzin fiyatlarına bağlı bir toplum olduğunu. Çünkü toplu ulaşım diye bir şey yok.
1: Bir mortgage faizleri, bir benzin zaten.
2: Evet. İkisini de söyleyeceğim. Yani şimdi benzinde 5 dolarla konuşuluyor. Hatta şeyde ya, Kaliforniya'da bazı bölgelerde 8 dolara çıkmış. Benzinin galonu, litre değil, galon, onu karıştırmasınlar. Ve şeyde de işte yani mortgage faizlerinde de işte 6.90'lar falan konuşulmaya başlandı. Yani şimdi

0: Bu seviyelere gelmişken mortgage faizleri, yani bu faizlerin bu kadar bir yüksek belirsizlik ortamında kısa vadede düşmesini beklemek imkansız. Benzin fiyatlarında da aynı şey geçerli. Çünkü yani burada bir işte greedy inflation denilen açgözlülük enflasyonu diyeyim. Öyle bir şey var ve buradan işte şirketler çok yüksek karlar elde ediyorlar. Bu karlardan da kısa sürede vazgeçmeleri hiç mümkün gözükmüyor doğrusu. Dolayısıyla bu etki devam edecek ki yani sizin de dediğiniz gibi yani pamuk ipine bağlı bir ateşkes var. Bu ne zaman biter, nasıl sonuçlanır bunlar hiç belli değil. Yani Trump'a hiçbir şey beğendirilemiyor. Buna karşılık işte İran'da pek geri adım atmıyor. Ayrıca kamuoyu baskısı Amerika'da çok yüksek. Savaşa karşı olanlar ve tabii Trump'a karşı olanların da oranı giderek yükseliyor. Kasım'da seçim var. Bir başarı elde etmek zorunda. Yani geriye bir tek Küba kalıyor. Küba'da da ne yapabilir kestiremiyorum. Ama yani şimdi geçen dönemiyle kıyaslandığı zaman geçen dönemde yapmak istediklerini hiçbirini yapamadı. Meksika'ya duvar örecekti mesela. Ne oldu?
1: Şey, ama sınırdan geçişi önemli oranda durdurdu. Yani hani duvar belki örülmedi ama hani illegal göçün önemli oranda önüne geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Vallahi çok emin değilim ondan. Çünkü şimdi eğer böyle bir şey yapmış olsaydı o zaman Biden döneminde bu kadar çok göç olmazdı. Türkiye'den bile dünya kadar insan Meksiko üzerinden Amerika'ya girdi. Orada çok emin değilim ben şeylerden.
1: Ya işte hocam araya ICE soktular tabii, biliyorsunuz. Yani hani sınır polisi şehirlerin ortasına girip neredeyse göçmenleri legal veya illegal bu arada yani, toplamaya başladı. Evet. Şimdi Biden döneminde Trump gelirse bu durum değişecek diye biraz hızlandığını takip ediyorduk. Evet, onlar duruldu. Hatta çıkanlar oldu Trump yönetimini protesto edenler veya o uzaklaşmak isteyenlerden.
0: Bir de başka bir şey daha var.
1: Nedir hocam?
0: O da şey yani evinden çıkamayan Güney Amerikalılar var. Hı. Yani mesela kuzenim Cargill'in Treasury'nin başında.
1: Hazinesinin başında.
0: Yani onun kark ürettiği bir adam varmış. Evden çıkamıyor adam.
1: Neden korkuyor birisi durduracak diye.
0: Kuzenim de mecbur kalıyor işte kargı kendi görüyor.
1: Onlar yani evet hocam bu biraz değişik bir ortam var. Evet, şimdi bu değişik ortamın sosyal boyutu ve bunun tabii ki hem Trump'ın içeride hem de uluslararası arenada uyguladığı değişik prosedürler ve değişik siyasi hamlelerle biraz gerçekleştiğini görüyoruz. Sizce o tarafın ekonomisi nasıl gidiyor şimdi bu durumda? Şimdi bir Fed var, başkanını değiştiriyor. Bir yandan biraz önce bahsettiğiniz gibi işte pompa fiyatına yansıyan yüksek artışlar, mortgage seviyelerindeki
0: gıda
1: yükseliş,
0: fiyatları,
1: gıda fiyatları. Kira. Nasıl mesela şu oranın ekonomisi için ne söylenebilir? Çünkü eğer orayı biraz doğru anlarsak belki o tarafı düzeltmek için diğer ülkelerin yapması gereken fedakarlıkları daha net anlayabiliriz
0: yani
1: diye tahmin
0: ediyorum. Türkiye'de çok ciddi benzerlikler var. Çünkü her iki ülkede de çok ciddi bir gelir transferi var. Yani işte bu artan fiyatlar falan da işte enflasyon diyelim. İşte 3.4 bekleniyor. 4 bekleyenler, 5 bekleyenler bile var. Hatta stagflasyon ciddi ciddi konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bu işte ciddi bir gelir transferini beraberinde getiriyor. Yani işte Türkiye'de de işte son rakamlar gösteriyor. İşte süper zengin olarak nitelendirilen 30 milyon dolardan fazla servete sahip olan insanların sayısı bir yılda 2 katına çıkıyor. Yani olacak iş değil. Yani bu koşullarda, bu ekonomik koşullarda olacak iş değil. Amerika'da da benzer bir durum var. Ve başka işte şeyler de var, söylentiler de var. Yani çok ciddi bir şekilde insider trading yapılıyor. Yani bunu ciddi ciddi suçlanıyor ve hatta dava açılacak artık herhalde. Oraya
1: çok başından beri değil mi hocam? Yani bu savaş sürecinde Trump bir şey tweetliyor. Daha doğrusu tweetlemiyor da işte Truth Social'da yazıyor. Evet. Bir bakıyorsunuz bir şey oluyor, bu oluyor falan.
0: Hatta bir yıl öncesinde de vardı aynı şeyler. Yani işte kendi de söylüyordu işte bunu 900 milyon dolar kazandırdım, bunu şu kadar kazandırdım falan filan diye. Beyaz Saray söylüyordu da açık açık.
1: Başka davalar da var yine içine Trump'ı çekebilecek. Peki bu mesela Kasım seçimleri için ne düşünüyorsunuz bu durumda? Yani herkes birçok şeyi konuşuyor eksi açıdan ama sandıkta ne olacak meselesi hala havada. Yani orayı kurtarabilir mi, kotarabilir

0: mi? Ve eğer Trump'la devam edersek ticaret savaşları ve tarife savaşları noktasında ne olur?
1: Vallahi ticaret
0: daha doğrusu savaşları zaten Trump'la devam edeceğiz de yani hani ağırlığını kaybederse bu ara seçimlerde senato, kongre, oradaki dengeler değişecek. Yani kırmızı ve mavi eyaletler üzerinden bakılıyor. Mora dönenler bile var şu son dönemde yapılan çalışmalara baktığımda. Dolayısıyla eğer gücünü tam olarak koruyamazsa ne olur diye düzelteyim soruyu.
1: Yani kırmızı eyaletlerde de ciddi bir oy kaybı var Trump'ın. Yani o gözüküyor. Yani orada da çok rahatsız insanlar. Ama yani yapılan kamuoyu yani araştırmalarında biraz işte göz atıyorum. Zaman zaman karşıma düşüyorlar. Orada görülen şey yani seçimleri kaybedecek olsa bile yani impeachment, azil için yeterli şeyin sağlanamayacağı, çoğunluğun sağlanamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla eğer azil gerçekleşmezse Trump da devam eder. Ama Trump ondan sonra nasıl bir davranış içine girer, ne yapar, ne eder onu kestirebilmek de hiç mümkün değil doğrusu. Yani şimdi kestiremiyoruz, o zaman hiç kestiremeyiz. Bu arada işte belki kısa şey yani çabuk bir zafer elde etmek için Küba'da bir operasyon falan yapabilir ama yani ben hem Venezuela'da hem Küba'da hem de işte Grönland'da hiçbir şey yapabileceğini sanmıyorum. Yani eskiye dönecek her şey ve işte zaten şeyde de Küba'da da ambargo için ve Rus tankerleri deldiler. İşte oraya petrol götürdüler. Dolayısıyla etkili olabileceğini sanmıyorum. Yani şeyde de Körfez'de de aynı şey oluyor. Rus tankerleri geçişine müdahale edemiyorlar. Yani evet. Çin tankerlerinin de geçişine müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla öyle bir bağlantı var. Bir de başka bir şey daha var tabii. Öngöremedikleri demir yolu. Demir yoluyla Çin'e 14 günde gidiyor petrol. Deniz yoluyla 40 günde.
0: Demir yolu çok daha hızlı.
1: Hızlı ve güvenli. Yani orada müdahale edilebilecek hiçbir ülke yok. Hepsi işte Çin'e dost olan ülkeler ya da İran'ın işte herhangi bir sıcak çatışma içine girmemiş ülkeler. Dolayısıyla bu da yani lojistik açıdan Amerika'nın elini çok önemli ölçüde bağlayan faktörlerden bir tanesi.
0: Peki hocam şimdi aslında konuyu hem Amerika'da neye ihtiyaç var ekonomik olarak dolayısıyla Trump hani bu gerekçelerle ne yapardan alıp Körfez'deki son duruma ve tekrar içeriye yani bütün dünya etkileniyor elbette ama bizim izleyicilerimiz açısından şu noktada Nisan ayı enflasyonunun Mayıs ayına ne kadar yansıyacağı ve Merkez Bankası'nın daha da önemlisi nasıl bir hamle yapması gerektiği ve yapacağına ilişkin görüşlerinizi merak ediyorum. Bugün Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da açıklamaları vardı ve özellikle de tabii hani Eşel Mobil Sistemi petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı dedi. Ancak konuştuğum birçok uzman benim yayında diyor ki yani %75 ile %100 olsaydı veya zamlar biraz daha ötelenseydi daha güvenli olmaz mıydı dezenflasyon süreciyle ilgili olarak sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Vallahi zamların çok ötelenemeyeceğini sanmıyorum çünkü yani Eşel Mobil de bitti yani orada da bir şey yapmaya imkan kalmadı. Dolayısıyla yani bu işte bütçe disiplini bozacak bir hamle haline gelecekti. İşte yani bütçeden desteklenecekti bunlar çünkü. Orada çok fazla bir hareket alanı olduğunu sanmıyorum ben. Ama yani burada yani Merkez Bankası'nın yapabileceği çok fazla bir şey de yok. Merkez Bankası başlangıçta, Merkez Bankası'nın hatası da değildi o. Merkez Bankası başlangıçta çok yavaş davrandı faiz yükseltirken. Yani bu talep enflasyonu önlemeye yönelik politikalar çok kısa vadeli politikalardır. Yani bir şok yaparsın ondan sonra düşürürsün ama işte bunun için de itibarlı kurumların olması lazım. Yani itibarlı bir istatistik kurumunun olması lazım. İstatistiklerin güvenilir olması lazım. İtibarlı bir Merkez Bankası'nın olması lazım. Ve bu süre uzadıkça bu kurumlar itibarlarını giderek kaybederler. Dolayısıyla bu politikada giderek etkisiz hale gelir. Yani insanlar bu politikayla yaşamayı öğrenirler bir anlamda. O yüzden de yani bu uygulanan politikaların hiçbir etkisi kalmaz. Sadece bizde değil işte Arjantin'de de görüyoruz. 30'a kadar indirdi enflasyonu. Orada kaldık. Biz yani kaç aydır sizle konuşuyoruz Türkiye'deki enflasyonun yapışkan bir enflasyon haline geldiğini. Evet. Amerika'da da öyle konuşuyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonun düşürülmesi kolay kolay mümkün olabilecek bir şey değil. Ki enflasyonu yaratan nedenleri ortadan kaldırmadan bunu yapmaya kalkarsanız zaten bu olmaz.
0: Yani ne yapmalı peki? Yani ne yapabilir Merkez Bankası?
1: Gelir bölüşümü.
0: Ama onu hani Merkez Bankası faiz toplantısında yapamaz yani. Yok, burada daha reformist bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tabii. Yani zaten çok

0: Sanlı bir reform programını söylüyoruz yıllardır.
1: Evet, doğru.
0: Ve yani bunun da en temel ayaklarından bir tanesi, yani yıllardır süre gelen gelir transferi sonucunda ortaya çıkan dengesizliği ortadan kaldırmak üzere gelir bölüşümünde ciddi bir şeye düzeltmeye gitmek lazım. Geçenlerde bir yazı vardı ki, yani ben bunu derslerde de anlatırım. Yani bu büyümenin altın çağı olarak nitelendirilen bir dönem vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan işte petrol krizine kadar, ilk petrol krizine kadar. O dönemde işte dünya ekonomisi inanılmaz bir hızla büyüyor ve kesintisiz büyüyor. Yani çok özel bir dönem bu. O dönemde Amerika'daki ortalama, pardon, en yüksek vergi oranı %67. Yani en yüksek gelir grubunda bir vergi oranı %67. Ve dünyada da işte batı ülkelerinde %80 civarında. Yani insanlar eğer bu vergilerin nereye harcandığını görüyorsa ve bu yani kamusal bir hizmet olarak geri döndüğünü görüyorsa bu vergileri vermekten gocunmuyorlar. Yani şimdi bir de bizim durumumuza bakın. Yani özel güvenliğe para ödüyoruz evde. Yani şirkette özel güvenliğe para ödüyorsunuz. Ondan sonra yani diğer şeylerde de, yani mesela eğitimde işte paralı eğitime göndermek zorunda kalıyoruz çocuklarımızı. Çünkü devlet eğitiminin verdiği kalite düşük. Ayrıca güvenlik sorunları var. İşte Maraş'ta yaşadıklarımız,
1: Sinan'da yaşadıklarımız. Ay hocam, hiç hatırlat beni. Evet, ortada. Yani münferit olduğunu ve öyle kalacağını düşünmek istiyoruz.
0: Sağlık başka bir dert. Amerika'da daha da büyük bir dert maalesef. Yani bütün bunları sağlayan, bu anlamda işte topluma hizmet eden bir şey, vergi politikası, herkesin içine gelecek bir şey.
1: Kesinlikle doğru. Peki hocam, şimdi süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de işin tabii ki mesela PMI verisi geldi ya, sanayi tarafı var. Bir takım teşviklerden bahsediliyor, paketler açıklanıyor, vergiler noktasında bir imtiyaz sağlanıyor. Özellikle imalatçı ihracatçılara ve genel olarak ihracatçılara vergi indirimleri var gibi. Bölgesel ve sektörel teşvikler de zaten var. Ama ISO imalat PMI'ye da baktığımız zaman 2024'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bu nasıl düzelecek? Yani bu tarafın toparlanması için de herhalde biraz üretici, yani üfenin biraz düşmesi lazım. Yatırımların biraz artması lazım. Ne dersiniz?
0: Tabii. Yani işte onun için de teşvikler lazım. Yani şimdi zaten son ihracat verileri gösteriyor bir anlamda. Yani savunma sanayi ihracatta bayağı bir öne çıkmaya başladı. Yani tekstil zaten bitti. Zaten Türkiye dışına da gitti. Otomotivde ciddi sorunlar var. Orada da ölçek giderek düşüyor. ÖTV falan çok yüksek olduğu için. Savunma sanayi burada joker rol oynuyor bir anlamda. Yani verilecek teşviğin ne olduğu belli. Yani ilk aşamada savunma sanayi, ondan sonra yani bu şey... Yani bu yarı iletkenler, işte çip üretimi, o alanlarda verilecek teşviklerle teknolojiyi yakalamaya çalışmak lazım. Yani seçici bir teşvik politikası uygulamak lazım. Mikro bazlı.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocam kırmadı bizi. Bugün ödülünü de aldı. Stüdyoya geldi. Efendim, kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Ben bir araya gidiyorum izninizle. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere. Hocam teşekkür ederim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
9: SOA. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı.
2: sen de Türkiye finanslı ol. İhtiyaç anında var.

0: Seni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Hemen rakamlara bakarak başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi bugün dünün tersine biraz daha pozitif bir seyir var. İçeride BIST 100 endeksinin kapanmasına artık dakikalar kaldı. 15-20 dakikamız var. Eşleşmelerle birlikte 25. 14.492 puan seviyesindeyiz. %0.85'lik bir yükseliş var. Burada elbette 14.500'ün üstünde kapatır mıyız, kapatmaz mıyız? Biraz mevzu bu. Onun ötesinde de işlem hacmine bakıyorum. 165 milyar lira düzeyinde sınırlı kaldı. Herhalde son 15 dakika içerisinde de dünün seviyelerini yakalaması bir miktar zor olabilir. Tabii bilmiyorum. %15 altındayız çünkü dünkü hacmin. Neyse geçelim dolar TL'ye. Dolar TL'de 45.22 seviyesindeyiz. %0.06'lık bir yükseliş var. Euro TL'deki yükseliş %0.18. Pariteyi 52.94 42'ye taşıyor. Euro dolar paritesinde de saat 17'de 1.17'nin hemen altındaydık. Şimdi 1.17'nin hemen üzerindeyiz. 1.17.02'ye geldi. Parite %0.09'luk yükseliş. Avrupa borsalarında Londra'yı eğer tablonun dışında bırakırsak Paris, Frankfurt ve İtalya sırasıyla %0.56, %1.22 ve %1.89 oranında artıdalar. Londra'da ise İngiltere'de ise %1.89'luk bir değer kaybı var. Ceren Dilekçi Köseoğlu kapanışa doğru da katıldı yayınımıza ve orada biraz bahsetti. Hem yerel seçimler var hem özellikle piyasalarda bilanço etkisi olduğunu, hisse bazlı ve bankacılık özelinde yaşanan satışların etkili olduğu bir baskıdan da bahsetti. Günden kalanlarda tekrar konuğumuz olacak, katılacak Londra'dan detayları yine alacağız. Ama ABD borsalarına baktığımız zaman tablo daha olumlu. Tüm endeksler Dow Jones %0.53, S&P 500 %0.68, Nasdaq'ta da %0.86'lık yükselişler adeta göz dolduruyor. ABD tahvillerinde de alımlar var bugün. 10 yıllık tahvilin getirisi bu alımlarla 4.41.91'e geriliyor. 5 yıllığınki 4.06.71, 2 yıllık tahvilin getirisi de 3.93.57'ye gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin tarafında da yine dünün tam tersi bir seyir izliyoruz. Brent ve ABD tipi ham petrolde bilhassa. Brent petrol %2.83 oranında düşüşle $111.20'de bu dakikalarda. ABD tipi ham petrol tarafındaki düşüş %3.93, $102.25'den geçiyor işlemler. Bitcoin'e baktığımızda %1.51'lik bir prim görüyoruz. $81.139'dayız an itibariyle ve gümüşte %1.21'lik yükseliş bizi $73.63'e taşıyor. Spot altında da %1.23'lük bir yükseliş var. Orada da fiyat $4577'a işaret ediyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberlerine geçelim isterseniz ve CW Enerji ile başlıyoruz. CW Enerji, Çemtaş Çelik Makine ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için $32.49 milyon tutarında sözleşme imzaladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Eyüp Sultan Kemerburgaz birinci etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesinde yer teslimini yüklenici ortaklığa gerçekleştirdi. Ve Avrupa Kent GEO Muğla Bodrum Turgut Reis de özür dilerim. 5369 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı 180 milyon lira bedelle peşin olarak satın aldı. Taşınmaz için hazırlanan değerleme raporunda piyasa değeri 195.3 milyon lira olarak belirlendi. Şirket haberlerimiz de böyle efendim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Mehmet Özdemir'le seans notları kaldığı yerden devam edecek.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans notları devam ediyor araştırma masamızdan. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi. Bir de konuşabilsem bugün neler anlatacağım neler. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: Düne oranla daha bir kere pozitif bir piyasa görüyoruz. İçeride de dışarıda da aslında. Hani münferit birkaç tane olumsuzu dışında bırakırsak yani hisse senedi tarafında genel hatlarıyla daha pozitif bir tablo var. Ama neler konuşuluyor bugün? Şimdi dünden sonra bugün neler oldu? Bir genel bir toparlama yapalım, sonra iç piyasadaki detayları alalım senden.
1: Bugün özellikle ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları vardı. Çok yani inanılmaz iyimser açıklamalar görmedik bu tarafta. Ama piyasa biraz daha işte biz ateşkesle ilgili ihlaline ilişkin açıklamalarına tutunmaya çalışır bir görüntü var. Brent petrolü dün 114 doların üzerine gördüğümüz petrol tarafında 110 dolarlara kadar geri çekildik. Hala ama 110 dolar yani o yüksek seviyeleri konuştuğumuz o yani seviyeler korunuyor diyelim. Dolar endeksi tarafında çok ciddi bir gevşeme yok. Orada hala 98 belki 98-99 arasını konuşuyoruz Didem. Dün çok da böyle iyimser başlamamıştı özellikle piyasalar. Zaten Avrupa ve biz çok hani iyimser kapatmadık ama özellikle ABD endeksleri tarafında da yani Dow Jones tarafı özellikle biraz daha negatif taraftaydı. Bugün tüm endekslerin yemyeşil olduğunu görüyoruz. Stoxx 600 tarafında yine bir miktar daha primler var. Almanya tarafında kuvvetli primler var. Bizde de içeride fena bir görüntü yok. Yani alımlar tüm piyasaya yayıldı mı diyecek olursan evet yani 70 hissenin yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz bugün. Ama biraz daha bugünkü hikaye sanayi ve yine yeniden hizmetler tarafının olaya katılmasıyla devam ediyor.
0: Sanayi endeksi %1.25 yukarıda. Evet. Bankacılık daha yatay. Yani %0.10'luk bir yükseliş var sadece.
1: Uzun süredir çok da şaşırmadığımız görüntüler bunlar. Bankacılık endeksi son 10 işlem gününün bir ya da ikisinde sadece yükseldi. Ona da yükselmek derse geriye kalan işte 8-9 günün hepsinde kayıptaydı. %12'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam 12-13'ler civarında son 12-13 işlem gününde geri çekilmeyi görüyoruz bu tarafta. Dolayısıyla bankacılık endeksinin katılmadığı bir görünümde de endeksteki primlerde işte %1'lerin biraz altındaymış gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyelim ki bugünkü işte baktığın zaman puan bazlı katkılara BİM tarafını ki endekste en yüksek ikinci ağırlığa sahip %6-7'ler civarında Aselsan'ın ardından orası bugün %2'lerin üzerine geliyor. Ereğli tarafı oradaki yukarı doğru hareket biraz daha yani %5'lere yakın bir hareket de vardı o tarafta. %4'ler civarında ciddi bir hareket görüyoruz Ereğli'de. Hareketin devamını görüyoruz daha doğrusu. Evet. Türkcell tarafını biraz daha işin içine katabiliriz. Astor yani zaten her gün buraya geldiğimizde ya 1'de ya 2'de ya ilk 5'te oluyor Astor tarafı. Astor tarafındaki hareket devam ediyor. Şişecam tarafında bugün ciddi bir hareket var. Cuma günü onun bilançosu rakamlarını alacağız bu arada. Şişecam bilanço öncesinde yaklaşık %5'ler civarında primli. Dolayısıyla biraz daha böyle işte hizmetler, işte Coca-Cola'nın bilançosu geldi. O %4 primli. Anadolu Grubu Holding'de yine ona benzer bir hareket görüyoruz buna paralel. Dolayısıyla biraz daha iyimser bir görüntü var. Her zaman belki son dönemde seninle katkılar tarafında gördüğümüz Aselsan tarafı da bugün baskılarda ciddi bir yukarı doğru hareket gördük. Bu tarz düşüşler yani %1,5'lar civarında düşüş 20 puan civarında endeksi aşağı doğru çekiyor. Bunları görebiliriz.
0: Evet,
1: çünkü
0: ama yani Aselsan'ın da hani pozitif katkı yarattığı günler hani 22 puanlarla 20 puanlarla pek de sınırlı
1: 60 puanları
0: kalmıyor.
1: 80 puanları.
0: Şimdi oradaki hikaye ne? Yani Aselsan'la ilgili tabii ki şeyi biliyoruz yani tematik olarak savunma sanayi ve savunma sanayine hizmet eden aslında birçok başka

0: başka sektöründe sadece Türkiye'de değil bütün dünyada aslında mercek altında olduğu ve pozitif bakıldığını görüyoruz. Ama özellikle son dönem raporlarda da vardı hep, yani yukarı yönlü fiyat revizyonları olduğunu görüyoruz mesela. Birkaç cümleyle bize hatırlatır mısın?
1: Yukarı doğru revizyonların biraz daha ama artık şu hareketten sonra sınırlandığını görüyoruz. Ama iki yönden alabiliriz Didem. Bir, burada ciddi bir momentum trade'i var. Yukarı doğru giden fiyatlamaya katılan yatırımcıları gördük. Her ne kadar çarpanlar yukarı doğru gelse de iki çarpanlar. Evet. Orada biraz daha temkinli olması gereken, gerektiğini söyleyen en azından biraz daha analist sayısının da en azından son dönemde yükseldiğini görüyoruz. Çarpanlar yukarı doğru geliyor ama Aselsan sürekli olarak, yani geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden bu yana %100'e varan bir özellikle net karda artış gördük. Dolayısıyla Aselsan'da o çarpanları bir miktar daha aşağı doğru çekiyor. Nispeten en azından söylüyorum. Sipariş defterinin büyüdüğünü görüyoruz bu tarafta. Dolayısıyla şu anki konjonktür Didem tabii ki de savunma şirketlerini bir miktar daha destekliyor. Ama şunu da söyleyeyim sana. Rheinmetall'e bakacak olursan, biraz daha Lockheed Martin gibi Amerikalı muadillerine bakacak olursan şu harekete benzer bir hareketi onlarda çok göremedik. Onu söyleyeyim. Aselsan biraz daha özellikle operasyonel marjları bakımından, ki bizdeki belki marjlar çok ciddi anlamda yüksek katma değerli ürünler ürettiği için, bir mühendislik şirketi olduğu için ciddi marjlarla çalıştığını söyleyelim. Bu marjlar belki ABD'deki teknoloji şirketlerinde görebiliyoruz. Orası genişlemeye devam ediyor Aselsan tarafında.
0: Yani burada sadece bir momentum trade'den bahsedemeyiz. Momentum trade'den bahsedebileceğimiz hisseler var ama Aselsan onlardan biri değil. Orada temel gerekçelerde zaten araştırma analistlerinin fiyat revizyonuna yol açan nitelikte pozitif gelmişti ama diyorsun ki buralar artık biraz o hedef seviyelere de yakın. Dolayısıyla ara ara realizasyonlar bugün gördüğümüz gibi çok da şaşırtıcı değil. Evet. Pekala, şimdi dünden bir sözümüz var bizim izleyicilerimize. Biz verdiğimiz sözü unutmayız. İş yatırımın Türk Hava Yolları toplantı notları. Yapamamıştık. Şimdi seni
1: ben hemen öne çıkanları aktarayım. Özellikle şu konjonktürde ulaştırma tarafında yakıt maliyetleriydi. Doluluk oranları da biraz daha merak ediliyor. Şimdi toplantı notlarında Türk Hava Yolları tarafında şunlar öne çıkmış. Savaşın başlangıcından bu yana Didem, Orta Doğu Amerika hattında talep düşüşü nedeniyle Kuzey ve Güney Amerika'ya biraz da Amerika'dan uçuşları azaltmışlar. Türk Hava Yolları bu kapasiteyi nereye yönlendirmiş? Talebin güçlü kalmaya devam ettiği Uzak Doğu, Güneydoğu ve Orta Asya tarafına ve Afrika'daki bazı ülkelere kaydırdığından bahsediyorlar. Körfez bölgesi hava yollarının faaliyetlerinin azalması da, daha önce yayınlarında bahsediyorduk ama raporlara da giriyor, Türk Hava Yolları'nın Avrupa Asya hattındaki talebin bir kısmını alabilmesini sağladı demişler. Bu tarafta ikinci çeyrek, şimdi birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir net kar görmüştük. İkinci çeyreğe ilişkin beklentilere baktığımız zaman da şirket 2026 Paskalya döneminde, Nisan dönemlerinde yani %7-8 civarında bir arz edilen koltuk kilometre büyümesi, doluluk oranlarında 2 puan civarında bir artış ve %20 gelir artışı elde ettiğini belirtmiş toplantıda. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya talep çok güçlü olduğu özellikle altı çizilmiş. Afrika için ileri rezervasyonların olumlu olduğunu söylenmiş. Türkiye'ye olan talebin bir miktar daha zayıf olduğunu söylemişler Didem. Türk Hava Yolları da Avrupa'dan Türkiye'ye trafik akışında bir miktar düşüş gözlemlediğini ifade ediyor bu tarafta. İkinci çeyrek 2026 için bu arz edilen koltuk kilometre ve yolcu trafiği büyümesi %11'ler 12'ler civarında gelir artışına ve yakıt hariç birim maliyetlerde de %10 ila 14 civarında bir artışa ve %7-8 civarında operasyonel marj, yani FAVÖK tarafında bir marj öngörüldüğünü söylemişler. Gelelim AJET tarafına. AJET tarafında ise transit yolcu eksikliği ve Türk Hava Yolları'na kıyasla Orta Doğu bölgesinde daha yüksek bağımlılığı nedeniyle daha zayıf performans gösterdiğini bu tarafta söylemişler. AJET tarafı bilet başına yaklaşık 10-15 dolar civarında bir fiyat artışı yapmış son dönemde, ki ayrıca birim yan gelirleri de yıl bütçesinin üzerinde %30 civarında arttırılmış. Şimdi Türk Hava Yolları tarafında son yakıt artışlarını konuşuyoruz bu tarafta, genel küresel tarafta, ama Didem, Türk Hava Yolları yönetimi 150'den fazla destinasyonda yakıt ek ücreti düzenlemesi yapıldığını belirtmiş bu tarafta. Yakıt ek ücretleri Nisan başında yapılan ikinci düzenleme doluluk oranlarını etkilememiş. Burası biraz daha belki altını çizebileceğimiz bir şey olabilir.

0: Şimdi Türk Hava Yolları'nın senaryosuna göre burası biraz daha kritik Didem. Savaşın Temmuz civarına kadar sürmesi ve jet yakıt fiyatlarının bu döneme kadar 1400 ila 1500 dolar seviyelerinde kalması, ardından savaş öncesi seviyenin üzerinde bir noktaya gerileyerek yılı yaklaşık 994 dolar, yani Brent petrolün 90-95 dolar olduğu senaryoda tamamlaması bekleniyor. Bu senaryoda Türk Hava Yolları'nın gelir tablosuna ek maliyet yükünün yıl bütçesine kıyasla 3,4 milyar dolar olması öngörülüyor. Daha hızlı toparlanmanın halinde savaş diğer senaryolarda bu yükün 2 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Şimdi Brent petrolün varil başına 90-95 dolar ve jet yakıt fiyatının ton başına ortalama 1200 dolar olduğu baz senaryo, Türk Hava Yolları'nın yıl sonu yakıt maliyetinin %50'den fazla artacağını gösteriyor. Bu artış savaş öncesi bütçeye kıyasla yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ek yük anlamına geliyor demişler Türk Hava Yolları için. Dolayısıyla biraz daha bu tarafta maliyetler bu şekilde seyrediyor değil ama ikinci çeyreğe ilişkin bazı destinasyonlarda da talebin güçlü olduğunun altı çizilmiş. Bunlar biraz daha önümüzdeki süreç için Türk Hava Yolları açısından biraz daha bize bir şeyler gösteriyor diyelim.
1: Pekala, tüm dünyada zaten bu jet yakıt fiyatlarından etkilenen hava yolları şirketlerini takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Türk Hava Yolları da bu şekilde bir öngörü, evet, sahip aslında. İş yatırımın toplantı notlarından benim çıkardığım, evet, etkileri olacak, farklı senaryolardaki farklı, kesinlikle, etkilerden bahsediliyor. Ama günün sonunda biz bankacılık endeksine dönüyoruz bakıyoruz. Çünkü hani yeri geliyor hem Türk Hava Yolları hem içinde bulunduğu sektörün diğer paydaşları, sanayi sektörü vesaire, onlar yükseliyor ama bankacılık endeksi Merkez Bankası'na bakıyor. Faiz oranlarına daha çok bakıyor. Ve bir de tabii jeopolitik gelişmelerle birlikte ben grafiğini de çıkartıyorum.
0: Evet, grafiğe bakalım.
1: Ateşkes iyimserliğini sildi diye bir başlık atmışsın.
0: Evet.
1: Şimdi ne demek istiyorsun burada? Savaşın başladığı günle bugün arasında oluşan seyirden bahsediyorsun. Anlatır mısın?
0: Evet, özellikle ben burada işte taralı alanda çizdiğim tarafta biz özellikle 7-8 Nisan arasında bu tarafta çok ciddi bir hareket görmüştük. Neyle? ABD İran tarafında 2 haftalık Trump'ın açıklamasıyla Truth Social'dan 2 haftalık bir ateşkeste anlaştıklarını söylemişlerdi. Hı hı. Biz o gün bankacılık endeksinde %8'in üzerinde çok ciddi bir yukarı doğru coşku görmüştük Didem. Oradan sonra bu hareketin özellikle 5-6 işlem gününde de devam ettiğini gördük. Fakat daha sonrasında bir miktar daha enflasyon oranlarının yapışkan kalabileceğine ilişkin beklentiler, Merkez Bankası'ndan biraz daha faiz indirimlerinin ötelenebileceğine ilişkin beklentiler, dün gelen gibi özellikle Nisan ayı enflasyonunun beklentilerinin çok üzerinde gelmesi, artık biraz daha faiz indirimlerinin tamamıyla savaşın seyrine odaklanması da bu iyimserliği bir miktar daha sönümlendirdi. Ve biz bugün itibariyle özellikle şu sarı
1: çizgi verelim tekrar grafiği arkadaşlar. Evet. 200 günlük.
0: Evet, tam 200 günlükte şu anda. Ortada. Dün hafif altında kapatmıştı. Bugün bankacılık endeksinde aşağı doğru bir hareketi yine gördük ama toparlanıyor. Yani buralarda biraz daha dolanmaya, hı-hı, ve tutunmaya çalışıyor diyelim. Yani burada biz ateşkes fiyatlamasının o coşkusunu biz 8-9 günde 10 günde yaklaşık %12-13'ler civarında, evet, gerileyerek
1: şuradan
0: sildik.
1: Böyle.
0: Evet, orası
1: başladığımız yere
0: maviler, evet, maviler
1: yüzünde.
0: Mavi olan mumlar düşüş olduğu günler. Dolayısıyla, hı, son 9 güne baktığın zaman sadece bir günde yukarı doğru bir hareket göstermiş bankacılık endeksi ve o ateşkesin açıklanmadan önceki fiyatlamaya tekrar döndüğümüzü söyleyelim. Şimdi tabii biraz daha fiyatı takip edenler
1: için. Bu arada o ateşkes öncesi fiyatlamaya da buralardan geliyor işte, evet, 28 Şubat'tı.
0: Evet.
1: Değil mi? Şu, evet, sert, evet, düşüşlerle birlikte geldiği nokta burada ateşkes ilan edildi.
0: Seninle burada 20 binlerin üzerini gördüğümüz o yayınları yaptığımız zamanlar bankacılık endeksinde ama dediğim gibi o iyimserliğin biraz daha geri verildiği bir ortam var. Şimdi Didem bankacılık tarafında ya da biraz daha fiyatı takip edenler açısından şu boşluğun, bu gap dediğimiz olayın doldurulması, burada artık biraz daha satışların da bitmesi anlamına gelebilir ama dediğim gibi biraz daha takip etmek lazım. Bankacılık endeksinde son 9 gündür zayıf bir seyir görüyoruz.

0: yani.
1: Peki, bu arada enflasyonu karşıladık. Merkez Bankası'ndan da gelen verileri görüyoruz. Daha doğrusu değerlendirmeleri görüyoruz. Mart ayı enflasyonunun nasıl geldiği ve neden öyle geldiği ile ilgili değerlendirmeler ekrana yansıyor efendim. Son dakika olarak da arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Biz şimdi istersen bir de şeker yatırımın Coca-Cola içecek raporuna değinelim. Bugün de çünkü biraz önce de sen bahsettin mesela bugün %4 yukarıda değil mi?
0: Bugün şurayı evet %3'ler 4'ler civarında yukarıdaydı şu
1: şuraya
0: anda.
1: Şuraya bakalım.
0: Evet şeyde.
1: Coca-Cola biraz nerede şurada?
0: %4
1: %3.90 yukarıda. Evet,
0: evet şu anda
1: peki.
0: Ciddi bir iyimserlik var o tarafta. Bilanço detaylarını hemen aktarayım Didem. Şimdi dün geldi bilanço. Dünkü bilançoda piyasanın şeker yatırımının bir değerlendirmesi. Bu arada piyasa beklentisi olan 4,2 milyar TL'lik net kar beklentisini ve şirket şeker yatırım analistlerinin 3,1 milyar TL'lik net kar beklentilerinin üzerinde. Didem burada yaklaşık 5,2 milyar TL'lik bir net kar açıklandı. Bu rakam geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL'lerdeydi. Ciddi bir sıçrama, %200'lerin üzerinde bir sıçramayı görüyoruz bu tarafta. Şimdi net kar performansına baktığımızda güçlü brüt operasyonel karlılığın yanı sıra sınırlı artış gösteren parasal kazanç tarafı enflasyon muhasebesinden bahsediyorum. Birinci çeyrek 2026'da 3,1 milyar TL yani yıllık %7'ler civarında bir artış var bu tarafta ve sert düşüş gösteren net finansman giderlerinin desteğinden. Net finansman giderleri derken biz birinci çeyrek geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde 3,2 milyar TL civarında bir net finansman gideri görmüştük. Bu çeyrekte onun 1,7 milyar TL'lere düştüğünü görüyoruz. Buradan kaynaklandığından bahsediyorlar. Dönem vergi giderlerindeki artış ise net kar üzerindeki baskıyı oluşturan unsur olarak ön plana çıkmıştır derler. Şimdi operasyonel tarafa geldiğimiz zaman biraz daha sahaya Coca-Cola içeceğin konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonların güçlü performansı ve Türkiye operasyonlarının katkısıyla birinci çeyrek 2025'teki geçtiğimiz yıl ilk çeyrekteki yüksek büyüme bazının üzerinde yıllık %7 civarında yükseliş göstererek 414 milyon ünite kasa olarak gerçekleşmiştir derler. Geçtiğimiz yılda biz bunu 387 milyon civarlarında görmüştük. Şirketin Türkiye'deki satış hacmi zamanında yapılan ham madde alımlarıyla sağlanan maliyet avantajları ve ürün karmasıyla bu çeyrekte yıllık %1,4 civarında yükseliş kaydederek Türkiye operasyonlarından bahsettiğimizi hatırlatayım. 130 milyon ünite kasaya ulaşırken su kategorisi hariç tutulduğunda bu oran %4'ler civarına neredeyse yakınsıyor Didem. Uluslararası tarafa baktığımızda ise burada başta Kazakistan, Özbekistan, Pakistan satış hacimleri sırasıyla %11, %40, Pakistan'da biraz daha sınırlı sadece %0,2 civarında artması sayesinde ilk çeyrekte yıllık bazda %9,6 artarak 284 milyon ünite kasaya ulaşmıştır derler. Mart ayında Didem jeopolitik gerilimlerden kaynaklı nedenlerden ötürü Irak operasyonlarında 11 çeyrektir gösterdiği büyüme performansını sonlandırarak 11 çeyrektir büyüme performansı sonlanmış. Yaklaşık %2'ler civarında burada bir gerilemeyi görmüşüz. Burada
1: Gelişme İş Bankası'nın net karı beklenenin üzerinde 20.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Tekrar söz sende Makato, lütfen kaldığın yerden devam et.
2: Çok teşekkürler. Aslında güzel haber oldu. Bankacılık biraz geride kaldı demiştim de bu veriden sonra biraz bankacılık endeksini destekleyebilecek nitelikte olduğunu da söylemek isterim. Dediğiniz gibi bilançosu devam ediyor hem burada hem yurt dışı piyasalarında ve yatırımcılar aslında buna en çok odaklanmış durumda. Amerika'da teknoloji şirketlerin karlılık açısından da ciro büyüme açısından da parlak bilançoları hala açıklanmaya başlıyor. Tabii ki burada zayıflamalar var. Faiz giderlerindeki yükseliş aynı zamanda CapEx'teki yani 2 kat 3 katına çıkıyor geçen senenin aynı dönemine kıyasla. Bunlara yatırımcılar çok odaklanmamış durumda şimdilik ama yani bu karlılık tarafında bir zayıflama görülürse veya serbest nakit akışında daha derin bir düşüş görülürse o zaman Nasdaq endeksi, S&P endeksi bunlara da satış gelebileceğini düşünüyorum yakın zamanda veya en azından birinci çeyreğin son ikinci çeyreğin sonlarında diye tahmin edebiliyorum. Hisse senetlerinden ziyade aslında jeopolitik risklerinden en çok darbe yediği piyasa ise tahvil piyasası olduğunu düşünüyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Amerikan 10 yıllıklara baktığımda

0: 4 kırklarda seyrediyor. Bu da rahatsız edici bir seviye olduğunu da söyleyebilirim. Amerika'daki enflasyon korumalı endekslere baktığımızda, yani menkul kıymetlere baktığımızda, bunlar da 2.5'e kadar yükselmiş durumda 10 yıllık tarafında baktığımızda. Bu da ne demek? Yani yatırımcıların 10 senelik enflasyon beklentisinin artık 2.5'e kadar yükselmiş durumda ki bu da Fed'in beklenti veya hedefinin üzerinde olduğunu da gösteriyor. Bu da
1: Evet.
0: kalıcı enflasyon baskısının yani mevcut olduğunu da gösteriyor. Bunlara da takip etmemiz lazım. Tabii ki Brent petrolün 100 doların altına inmesi durumunda her şey değişeceğini düşünüyorum ve
1: Evet.
0: bu momentumu biraz daha rahat bir şekilde kurabileceğini düşünüyorum endekslerin.
1: Makoto çok teşekkür ediyorum. Bak seni uğurlamadan sen de ekrandayken paylaşayım. Trump'tan da gelen bir açıklama var. Diyor ki çatışmalara rağmen borsa bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika'da piyasalar herkes için önemli olduğundan başkanlar da özellikle piyasaların nabzını tutmaya gayret ediyorlar. Trump belki biraz bundan fazlasını da yapıyor olabilir. Ama takip ediyoruz elbette. Makota tekrar teşekkürler. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Ve bu son dakika ile seans notlarını noktalayalım. Yarının ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytr. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
6: vaktimiz sizin. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, SigortamNet.
7: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın.

0: bonus.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: 5'in üstünü görmüştük getirilerde. Bugün 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllıklarda dahil olmak üzere tüm vadelerde alımlar olduğunu gözlemliyoruz. Bu vesileyle de 10 yıllık tahvil getirisi 4.41.61'e, 5 yıllığınki 4.06.36'ya, 2 yıllık tahvilin getirisi de 3.93.15'e gerilemiş vaziyette. Evet, biraz önce de içeride BIST'i birlikte kapattık seans notlarında. Borsa tarafında bugün %0.88'lik bir yükseliş yaşandı. Kapanış 14.495 puan seviyesinden gerçekleşti. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 14.578 oldu ama 14.500'ün üstünde bir kapanış gerçekleşemedi. Aşağıda da 14.357 puan seviyesini takip ettik. 177 milyarlık işlem hacmi eşliğinde. Bu arada dolar TL ile euro TL'den de biraz bahsedelim. 45.22 seviyesinde dolar TL ve %0.06'lık bir yukarı yön var burada. Euro TL'de %0.18'lik bir yükseliş bizi 52.94.89'a getiriyor. Euro dolar paritesi de 1.16'nın altındaydı saat 17'de bir araya geldiğimizde. Bu dakikalarda %0.11'lik bir yükseliş var ve 1.17 seviyesinin üstündeyiz. 1.17.04'teyiz. Avrupa borsaları. Burada çok önemli bir değişiklik olmadı. Zaten Paris, Frankfurt ve İtalya'da endekslerin artıda olduğunu söylüyorduk. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize daha detaylı olarak anlatacak. Londra özellikle FTSE 100 endeksi %1.64 eksi de negatif ayrışıyor. Bunun gerekçelerini merak ediyorsanız dediğim gibi birazdan Ceren'den dinliyor olacağız. Devam edelim. Emtia ve Bitcoin ekranımızla noktalayalım istiyorum. Brent petrolde %3.22 oldu düşüş. $110.74'e geldik. ABD tipi ham petrolde de %4.06'lık bir geri çekilme yaşıyoruz. $102.13 seviyesinde işlemlerin geçtiği seviye. Bitcoin'e bakınca %2.15'lik bir prim görüyorum. $81.653 geldi. Burada da yine alımların 17'den bu yana biraz daha da hızlandığını görüyoruz. Gümüşte spot piyasa 1.30'luk bir yükselişe işaret ediyor. $73.70'te geldik. Ve spot altında da yine %1.27'lik bir artış var. Gümüşe benzer $4.579'dan geçiyor işlemler. Rakamlar efendim böyle oluşuyor bu saat dilimi itibariyle. Şimdi isterseniz bir değerlendirme almak üzere Marbaş Menkul Değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon hattımızda. Soner, hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyiyim. Seni sormalı.
3: Teşekkür ediyorum valla. Ben de iyiyim. Yine son dakikalar, Trump'tan açıklamalar derken biz kapattık piyasayı ama dışarıdaki hareketlilik de devam ediyor. Nasıl bir değerlendirme yapmak lazım gün geneli için ve özellikle belki de yine bu Trump'ın yaptığı açıklamalara dair neler söylenebilir özellikle borsa için söyledikleri?
4: Yani piyasa artık aslında açıklamalara değil adımlara biraz daha fazla ehemmiyet gösteriyor diyelim. Açıklamaların iyiden iyiye fiyatlama gündeminden düştüğünü takip ediyoruz. Ama tabii ki bu tedarik problemi devam ettiği sürece, Hürmüz kapalı kaldığı sürece de petrol fiyatlarının adım adım yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Ve iki ayı devirdik, yani uzun süre oldu artık. Yüksek petrol fiyatlarının ekonomiler üzerindeki etkisi başta enflasyon olmak üzere hissediliyor. Bugün işte Avrupa tarafında İngiltere biraz negatif ayrıştı. Bu anlamda özellikle enerji tedariği noktasında hassas olmasından dolayı belki diğer ülkelere göre. İçeri doğru geldiğimizde 15-20 gündür 14.200-14.600 bandındayız. S&P'ye ve Amerika piyasalarına benzer bir görüntü var. Yani orada da baktığımızda rekor ya da rekora yakın seviyelerde, bizde de o şekilde devam ediyor. Piyasada aslında yabancı olduğunu takip ediyoruz, yabancı olduğunu görüyoruz. Günlük fiyatlamalara baktığımızda Aselsan'da bir miktar geri çekilme tabii ciddi anlamda endeks ağırlığı yüksek olduğu için negatif etkiledi. Ama akşam saatlerinde Amerika'nın açılmasıyla birlikte biraz daha yeşil ağırlığın ağır bastığını gördük. Türk lirası cinsi varlıklar açısından bence bu haftanın gündemi enflasyondu ve enflasyonun sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıydı. Hem enflasyonla mücadele programı hem de bu uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin, özellikle son dönemde enflasyon yeniden yükselince böyle bir muhalif seslerin çıktığını takip etmiştik. Burada bu kararlılık vurgusu önemli. Özellikle yabancı yatırımcı açısından önemli. Çünkü olası bir faiz indirimi, kurda tekrardan hareketlenme, içeri gelmiş bu paranın dolar bazında oluşan karını riske attığı için burası önemli. Bugünkü böyle takaslara da baktığımızda aslında yabancı olma ihtimalini yüksek gördüğümüz kurumların biraz daha ağırlık tarafında kaldığını gördük. Burası önemli. Yüksek enflasyon var. Evet, faizler de yüksek. Bir miktar eleştiri de alıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada sürecin arkasında duruyor olması, özellikle yabancı yatırımcı nezdinde önemli referans. Bir hikaye var yabancı üzerinde. Önümüzdeki dönemde bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak 14.200-14.300'ler destek. Bir bant aralığı. Yukarıda da 14.500-14.600'leri aşamıyoruz. Haber akışı. Buranın kırılması için bir haber akışına ihtiyaç var. Pozitif ya da negatif anlamda, aşağı ya da yukarı. Şu an için çok böyle majör bir değişiklik olmadığı sürece gündemde bu bant aralığında fiyatlanmaya devam ederiz. En azından önümüzdeki birkaç gün diye bekliyoruz.
0: Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Şimdi de Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren, hoş geldin tekrar. Fazla bir değişiklik olmadı aslında. Hani İngiltere dışında genel olarak piyasalar pozitifte. Nedir gerekçeler, neler konuşuluyor bugün Avrupa tarafında?
5: Merhabalar Didem. Evet, İngiltere dışında Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün İtalya borsası %2'ye ulaşan primle en hızlı yükselişin yaşandığı endeks olarak öne çıkıyor. Bunun da temel nedeni İtalyan banka UniCredit'in bilançosunun beklentilerden oldukça iyi gelmesi. Hatta ilk 3 aylık dönemde banka rekor kar açıkladı ve aynı zamanda yıl sonu için beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gittiğini duyurdu. Yıl sonu için kar beklentisini en az 11 milyar euro seviyesine yükseltmiş oldu ve hisselerinde %6 civarı bir yükseliş var İtalya'daki işlemlerde. Bu da İtalya borsasının görece daha iyi performans göstermesine yol açıyor. Aslında bugün gelen çoğu bilanço beklentilerden iyi gerçekleşti. Yani hem ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair gelen haber akışı yatırımcı duyarlılığını destekledi. Hem

0: de güçlü gelen bilançoların etkisini takip ettik biz fiyatlamalarda. Fakat İngiliz banka HSBC'nin karı beklentiyi karşılamadı. İlk çeyrekte yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Banka hisseleri %6'ya yakın değer kaybıyla işlem görüyor Londra piyasasında. Diğer tarafta da baktığımız zaman bugün İngiltere borsası negatif ayrışıyor demiştik. Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş dikkat çekici. İngiltere 30 yıllık tahvil faizi 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı İngiltere'de. 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman orada da 10 bas puanlık bir yükseliş var. Diğer Avrupa ülkelerinin tam tersine aslında bir seyir var bugün İngiltere özelinde. Çünkü petrol fiyatlarının yükselişi, enerji etkisi, ithalat tarafında bağımlılığı daha yüksek olan İngiltere'yi enflasyonist baskıların daha da artacağı beklense daha negatif etkiliyor. Diğer tarafta siyasi riskler de fiyatlamalarda. Çünkü bu hafta gerçekleşecek yerel seçimlerde anketler İşçi Partisi'nin hezimete uğrayacağını gösteriyor. Bu da İngiltere hükümetinde İşçi Partisi'nde yeni bir liderlik yarışıyla baş başa bırakabilir ve Starmer sonrası yerine gelecek ismin sol eğilimli bir ismin gelme ihtimali üzerinde duruluyor. Kamu borçlanmasının artacağı ihtimali piyasaları endişelendiren ana unsurlardan biri. Diğer tarafta bugün Avrupa Birliği Komisyonu'ndan stagflasyon uyarısı geldi. Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Dombrovskis yaptığı açıklamada İran savaşının blok üzerinde yarattığı etkiye karşı uyarıda bulundu. Şu anda yaşanan bu enerji krizi hem hane halklarını hem de işletmelerini etkiliyor dedi. Büyüme tahminleri aşağı yönde revize ediyor. Enflasyon tahminleri yükseliyor. Şu anda büyük bir Avrupa stagflasyonist şokla karşı karşıya açıklamasını yaptı ve aslında geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar sonrası bu açıklamalar dikkat çekiciydi. Çünkü Lagarde'a stagflasyon konusu sorulmuştu. Şu anda Euro bölgesinin içinde bulunduğu durumu bu şekilde nitelendirmenin doğru olmadığını ifade etti. Lagarde hatta bu terim 1970'lerde kaldı şeklinde de bir yorumda bulunduğunu takip ettik. Diğer tarafta bu ay içerisinde Avrupa Komisyonu da yeni tahminlerini yayınlayacak. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası da tahminlerini yayınlayacağını açıklamıştı Haziran ayı toplantısı içinde. Yeni tahminleri açıklayacak. Burada tabii büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor. Aynı zamanda komisyondan ülkelere uyarılar geldi. Hane halkı ve şirketlere verilecek desteği hedefli ve geçici olması gerektiği yönünde bir uyarısı vardı. Aynı zamanda bugün öne çıkan şirket haberlerine baktığımız zaman Financial Times'ta bir haber yer aldı. Otomotiv devi Nissan Avrupa'da çalışanlarının %10'unu işten çıkarmayı planlıyor. Birleşik Krallık, Fransa, İspanya dahil olmak üzere Avrupa'da toplam 900 ofis çalışanını işten çıkarmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Aynı zamanda İngiltere'de oldukça büyük bir tesisi var. Birleşik Krallık'ın Sunderland kentindeki iki üretim hattını birleştireceği ifade edilmiş oldu. Şu anda şirket cephesinden bir açıklama gelmedi. Fakat önümüzdeki dönemlerde maliyet azaltma programı kapsamında çalışanların %10'uyla yolları ayırmaya hazırlanıyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum sana tekrar. Bugün iki kere benim yayınlarıma denk geldi. Harikaydı toparlamalar. Yarın görüşmek üzere günden kalanlardan. Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Muyar hazır zannediyorum değil mi? Alabilir miyim Vahap abi? Hoş geldin Vahap abi. Nasılsın?
2: Hoş gördük. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Neredesin bugün?
2: Ya şöyle, dün Hatay'a gitmiştim öğlenden sonra. Şimdi geldim Hatay'dan.
1: Evet.
2: İstanbul Havalimanı'nda bir genel havacılık bölümü açılışı var. O binanın açılışı var. Oradan bağlanıyorum. Ondan sonra da açılış törenine katılacağım.
1: Tamam.
2: Böyle bir değişiklik yaptık bugün.
1: Ya iyi yaptın. Tabii iş bu. Sonuçta takip
2: Evet.
1: ettiğin çok fazla başlık var. Onlara da değineceğiz zaten. Ama Vahap abi şimdi enflasyonu karşıladık biliyorsun. Nisan ayı enflasyon
2: Evet.
1: verisi geldi. Beklentilerin de üstünde geldi. O andan itibaren de şeyi konuşuyoruz. Yani Merkez Bankası ne yapar bundan sonra? Önümüzdeki aylara bu enflasyon nasıl yansır vesaire. Müsaadenle önce Citigroup'un Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine dair bir notu vardı. Onu izleyelim sonra Vahap abiyle,
2: Hala.
1: Vahap Munyer'le devam edelim. Buyurun.
3: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş dolayısıyla Nisan enflasyonu beklentileri aşarken yabancı kurumlarda Türkiye için enflasyon analizlerini yayımlamaya başladı. Son değerlendirmelerden biri de Amerikalı banka Citigroup'tan geldi. Citi ekonomisti İlker Domaç tarafından

0: Hazırlanan rapora göre Türkiye'nin fiyat istikrarı yolu belirsizliklerle dolu bir görünüm sergiliyor. Değerlendirmeye göre Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatları dezenflasyon sürecini zorlaştıran temel faktör olarak öne çıkıyor. Bilker Domaç'ın analizine göre sektörel enflasyon beklentileri fiyat düşüş hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerinden daha yavaş olacağına işaret ediyor. Raporda sadece kur istikrarının beklentileri çıpalamak için yeterli olmayabileceği, rekabetçilik endişelerinin de sürece eşlik ettiği vurgulandı. Citi doğrudan bir sıkılaşma için Merkez Bankası'nın iki ana koşulu izleyeceğini öngördü. Bunlardan ilki rezervler üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi olurken, diğeri de yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması olarak kaydedildi. Analizde dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlamayla birlikte faiz artışının da bir seçenek olduğunu da belirtildi.
1: Evet, bu süreç daha zorlu olabilir mi? Merkez Bankası'nın öngördüğünden bugün Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da açıklamaları vardı. Vahap abi, sen de takip ettin eminim.
2: Evet.
1: Bir değerlendirme, bir toparlama yapar mısın? Hem içeride yani sahadan da izlenimlerini alarak Nisan enflasyonunun ardından.
2: Şimdi aslında önce şunu söylemem lazım. Çoğumuz yani daha doğrusu piyasada genel olarak da beklentiler dışarıdan gelen beklentiler de enflasyonun 4'ün üstüne çıkmayacağı, Nisan ayı enflasyonun 4'ün üstüne çıkmayacağı ama 3'ün üstünde kalacağı şeklindeydi. 4'ün üstüne çıkması bence bir miktar bundan sonrası için TÜİK'e bir güven sağlamaya başlar gibime geliyor. Çünkü gerçekten de hani İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon hesabı 3.4 ya da 7 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada bir cesur sonuç çıkması TÜİK'e bir güven sağlaması açısından önemli.
1: Ama cesur sonuç yolumuz, çıkması.
2: Evet evet yani yüksek çıkması hani bir indirme çabası olur diye beklentiler de oluyor. Çünkü daha öncekinde mesela bir ay önce acaba diye insanların kafasında bir kuşku oluşmuştu. Ya bu kadar da düşük olur mu diye konuşulmuştu. Dolayısıyla hani TÜİK'in davranışları açısından bence önemli. Öyle bakmak lazım, böyle yorumlamak lazım. Evet tabii ki zorlu bir süreçteyiz. Özellikle enerji fiyatları, savaş etkisiyle petrol fiyatları maalesef her ne kadar aradaki açıklamalarla zaman zaman düşse de öyle istenen seviyelere düşmüyor. Dolayısıyla son iki ayı 100 dolar civarında bir varil başı fiyatla geçirdik. Bu da ister istemez bize içeriye de çok ciddi bir şekilde yansıdı. Evet hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı. Vatandaşa çok fazla yansıtmamaya çalıştı ama o da bir yere kadar etkili olabiliyor. Onun dışında da ister istemez yansıyor fiyatlara. Zaten Mart ayında çok yansıması beklenmiyordu. Esas Nisan ayına yansıması bekleniyordu ki gerçekten de öyle oldu. Bundan sonrası için de süreç kolay olmayacak. Gerçekten de zorlu bir süreç. Zaten Sayın Fatih Karahan da bugün meclisteki konuşmasında savaştan etkileniyoruz ama sıkı duruşumuz, sıkı para politikası duruşumuz devam edecek dedi. Ama kolay değil.
1: Ve rezervlerimiz de güçlü olmaya devam ediyor
2: evet, orası,
1: dedi.
2: Aslında orası önemli. Gerçekten
1: çok kritik
2: de
1: bir nokta bir de
2: kesinlikle,
1: o tabii.
2: Kesinlikle. Ya zaten şimdi mesela hani yurt içi hani dolarizasyon, dolara tekrar yönelme falan beklentisi bence şu anda çok fazla yok. Vatandaşın da öyle bir eğilimi yok. Faiz durumu idare ediyor. Ha şimdi Merkez Bankası hedeflerini değiştirir mi? Aslında öyle bir beklenti biraz daha güçlendi. 4'ün üzerine çıkınca TÜİK'in rakamları. Belki bir hedeflerle bir miktar oynayabilir. Zaten bu ay açıklama yapacak Merkez Bankası. Her ne kadar Sayın Fatih Karahan'ın bugünkü meclisteki konuşmasında öyle bir ipucu, öyle bir izlenim yoksa da olma ihtimali hani biraz daha ibre o tarafa doğru kaydı. Ama yapmasa da hani kararlılığını ortaya koymak için ben her ne olursa olsun bu enflasyonu düşürmeye ve o hedefleri tutturmaya kararlıyım anlamında belki bir mesaj verebilir. Yükseltirse de yükseltmesinde pes etmediğini zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde söyledi, arkasında olduğunu programın tekrarladı. Sayın Maliye Bakanı Şimşek de aynı şekilde açıklamalarını yaptı ki Sayın Karahan da aynı yönde. Dolayısıyla hani her şeye rağmen bir kararlılıkla program uygulanmaya çalışıyor. Ama

0: Tabii ki bununla yeterli olmuyor. Her piyasada genelde, şimdi mesela Hatay'da iş dünyasından önemli temsilcilerle karşılaştım. Dün Türk Konfed'in ve TÜSİAD'ın birlikte bir toplantısı vardı.
1: Evet.
0: Oranın çıkışında sohbet ettik. Yani tek başına para politikasıyla bu iş o kadar yürüyebilecek gibi değil. Başka politikalara da ihtiyaç var. Özellikle mali tarafta olması lazım. Bir de tabii ki üretim tarafını çok fazla zorlar hale geldi program. O tarafa dönük bazı önlemler alınması lazım.
1: Hadi biraz ondan
0: Öyle
1: da
0: bakmak
1: bahsedelim o halde.
0: lazım.
1: Vahap abi şimdi ISO imalat PMI de geldi. Yani hani oraya
0: Aynen.
1: da baktığımız zaman 2024 Eylül ayından bu yana gördüğümüz en düşük seviyede.
0: Evet.
1: Burada neler öne çıkıyor? Yani o verilere baktığında dikkat çeken unsurları bir de senden dinleyelim. Yine sahadan da aldığın geri bildirimler eşliğinde. Dolayısıyla hani biraz sanayinin önü ne kadar tıkalı, ne kadar açık, herkes aynı oranda mı iyimser veya kötümser? Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin bizlere?
0: Ya şöyle, herkes aynı oranda kötümser ya da iyimser demek yanlış olur. Ama şöyle bir şey, hatırlarsak bu sürecin ilk başladığından itibaren önce hazır giyim ve tekstil sektörü sektöründe olumsuz etki gösterdi. Arkasından yavaş yavaş süreç uzadıkça diğer sektörlere de sirayet etti. Şimdi hemen hemen bütün sektörleri artık bu kıskaç içine almış durumda. Onun için zaten bu PMI'da bu kadar sert gerileme gündeme gelmiş durumda. Yani sert bir daralmayı işaret ediyor gerçekten de. Maliyetleri, TL maliyetleri maalesef reel sektörün yüksek. Onu dengeleyici bir takım adımların atılması lazım. Ha, bir yandan da denebilir ki ya geçen gün Nisan ayı şeyi açıklandı, ihracat rakamları açıklandı. Orada da bir rekor söz konusu. O da aslında iş dünyasının hem reel sektörün, işte ihracatçının, ihracat yapanların işin peşini bırakmadığı, bir yandan da mücadeleye devam etmeye çalıştığını gösteriyor. Biraz da ondan da kaynaklanıyor. Tabii ayrıca da Körfez bölgesine yeniden, hani savaş ortamına rağmen işler nispeten açılmış vaziyette. Bir miktar da lojistik fiyatlarında özellikle çok yükselme olunca Türkiye'ye tedarik açısından bir yönelme oldu. O biraz ihracatı canlandırdı ve cesaretlendirdi. Ama
1: Evet.
0: reel sektördeki bugün Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları da var. Üretimi destekleyici politikalara bir an önce dönmek gerekiyor deniyor. Çünkü gerçekten de Türkiye'nin çok ciddi bir üretim gücü oluştu. Birçok sektörde üretim gücü oluştu. Yani hep söylüyoruz, Adriyatik'ten başlayıp Çin sınırına kadar olan bölgede Türkiye'den hemen hemen daha güçlü üretim gücü olan başka bir ülke yok. Sanayi üretim gücü gerçekten yüksek. Bu kasları fazla erimemesine dikkat etmek lazım. Yani evet, hizmet tarafında gücümüz iyi, oralarda iyi gidiyor, giden şeyler var. Ama bu tarafa doğru da bakmak lazım.
1: Evet.
0: Gerçi bazı atılan adımları olduğunu görüyoruz. Şimdi şeyde mecliste yeni bir teşvik paketi var. Oradan bazı ipuçları geliyor ki mesela vergi borçlarıyla ilgili bir düzenleme de ekleniyor. Şeyle ilgili, yeniden yapılanması ile ilgili 36 aylık vade 72 aya çıkıyor. Bir de teminat zorunluluğu vardı. En çok ondan bahsediyorlardı iş dünyasından. Yani 50 bin liralık bir sınır vardı. O sınırı 1 milyon liraya çıkaralı. Belki o sınırı biraz daha yükseltmek daha iyi olabilir. Çünkü gerçekten de borçlu insan gidip bir de bir teminat bulma konusunda o kadar rahat hareket edemez ve o teminatı bulması çok da kolay olmaz. Ama vadenin 72 aya çıkması önemli bir rahatlatıcı etken.
1: Evet.
0: Ama başka teşviklerde gelmesi lazım ki sanayi gücünü koruyabilsin.
1: Pekala. Şimdi bu borçların yeniden yapılandırılması konusu önemli. Elini rahatlatabilecek bir unsur sanayicinin, üreticinin. Öte yandan tabii hani üretici maliyetlerinin de düşmesi için küresel taraftaki
0: Evet.
1: gelişmelerin de biraz durulması gerekiyor. Yine Vahap abi müsaade edersen Rystad Enerji Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Analiz Başkanı Jorge Leon, İran Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasasında talep yıkımının başladığını belirtti. Dinleyelim hep birlikte, çünkü bu arada bir de Trump'tan açıklamalar gelmekte.

0: Devam ediyor. Şöyle diyor, İran'ın botları füze kadar hızlı değil. İran ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini biliyor ve İranlılar protesto etmek istiyor ancak hiç silahları yok. Trump'ın konuşmaya başladığı saatler. Bu haberimizi dinleyelim. Jorge Leon'un açıklamalarını dinleyelim. Petrol piyasası tarafındaki talep yıkımından ne kastediyor? Buyurunuz.
1: Sadece fiyat seviyesine bağlı olarak hangi noktada daha geleneksel bir talep yıkımı olur?
2: Bence şu anda belli bir noktada talep yıkımı görüyoruz. Tabii ki devasa boyutlarda değil. Biliyorsunuz dünya genelinde ülkelerin petrol tüketimini azaltmak için evden çalışma, toplu taşıma gibi önlemler aldığını görüyoruz vesaire vesaire. Şu anda talep yıkımına şahit oluyoruz. Ancak bence petrol fiyatlarının varil başına 120-130 doların üzerine çıktığı an, işte o zaman işler gerçekten kızışmaya başlar ve ciddi bir talep yıkımı görürsünüz. Size ilginç bir veri noktası sunayım. Savaştan önce petrol talebin 2026'da günde 1 milyon varil artacağını düşünüyorduk. Şu an ise petrol talebinin Covid'den bu yana ilk kez günde yaklaşık 100 bin varil daralacağını öngörüyoruz. Ve bence buradaki risk aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Yani şu anda talep yıkımını görüyoruz.
1: Yine de Diamondback'in petrol fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üretimi hemen artıracağını söylediğini görüyoruz. Fiyatlar yükselmeye devam ederse daha fazla petrol şirketinin devreye girdiğini görecek miyiz?
2: Bu fiyatların bu yüksek seviyelerde ne kadar kalacağına çok bağlı. Ancak önümüzdeki 3 ila 4 ay boyunca böyle kalacaklarını varsayalım. Bir miktar arz tepkisi göreceğiz. Fakat kısa vadede arzın oldukça inelastik olduğunu unutmayalım. Evet, görebiliriz. Küresel düzeyde birkaç yüz, biliyorsunuz birkaç bin varillik ek arz. Muhtemelen ABD'de, Brezilya'da daha fazlasını, belki Venezuela'da biraz daha fazlasını görebiliriz. Ama kısa vadede arz oldukça inelastik. Ayrıca arz kesintisinin günde 10-15 milyon varile yakın olduğunu da unutmayalım. Yani günde 200-300 bin varil olsun, gelecek olan ek arz büyük resimde çok küçük kalıyor, değil mi?
0: Jorge Leon'un mesajları böyle. Aslında Vahap Munyar, şimdi tabii ki bir talep yıkımı, özellikle Jorge Leon'un da bahsettiği 120 dolar, 130 dolar bandının üstüne çıkarsa petrol fiyatları ve buralarda kalırsa daha da büyük endişe. Arz tarafı kısa vadede inelastik diyor ki doğru. Zaten bölgede özellikle hasar gören tesislerin yeniden belki üretime geçmesi, lojistik tarafın tamamen açılması, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına da bağlı. Diğer transit yolların da daha sağlıklı ve güvenilir şekilde devrede kalabilmesi mühim. Şimdi böyle baktığımız zaman Nisan ayında gelen enflasyondan bahsediyorduk ve sanayicilerin de masraflarından, maliyetlerinden ve zorluklarından bahsediyorduk ya. Nasıl bir öngörüyle planlıyorlar 2026'nın geri kalan kısmını diye sormak istiyorum sana. Çünkü koşullar değişti. Yani biz seneye başladığımızda bu savaş yoktu gündemde. İhracat da o kadar kolay aç kapa düğmesine sahip olan bir alan değil. Yani uzun vadeli yapılıyor anlaşmalar. Dolayısıyla da o anlaşmalara sadık kalınması, pazarın da korunması, müşterinin de korunması açısından kıymetli. Nedir buna karşılık alınabilen önlemler?
3: Şimdi aslında hemen herkes verimlilik ve bir de harcama kısma tarafına, ki zaten uzmanın da söylediği o, harcamayı kısma da önemli işlerden bir tanesi. Ne diyoruz? Bizde şimdi mesela programın güçlü yürüyebilmesi için işte kamu tarafında tasarruf etmesi lazım, tasarruf yapması lazım diyoruz. Aynı şekilde şirketler de olabildiğince tasarruf etmeye ve harcama kısmaya çalışıyorlar. Şimdi mesela geçen hafta Türkiye Hava Yolları'nın yeni yönetim kurulu başkanı Profesör Murat Şeker ve ekibiyle, ki genel müdür Ahmet Olmuştur da vardı, beraberce sohbet ederken, şimdi onlar da aynı şekilde özellikle jet yakıtı etkisini ortaya koydular ki bu yıl için 3.4 milyar dolar ek jet yakıtı maliyeti binmesi söz konusu bilançolarına. Şimdi onu bertaraf edebilmek için Ne yapıyor? Diyor ki ben

0: bir takım harcamalarından kısıntıya gideceğim. Bazı şirketler uzaktan çalışabilen elemanlarını uzaktan çalıştırıyor. Evet, onların da uzaktan çalışabilen elemanları var. Ama onun dışında da başka şimdilik bu harcamaları yapmasam da yola devam edebilirim dediği harcamaları da işte mesela belki tanıtımla ilgili onları kısabilirler. Bu tür önlemler alıyorlar. Birçok şirkette bunu görüyoruz. Onun dışında özellikle üretim yapan tarafta hani yapay zeka ve dijitalleşme ile ilgili yatırımları ve oralarda çözüm arayışlarını da görüyoruz. Hatay'da İndeks Grubu'nun kurucusu, yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik'le beraberdik. Oğlu Kaan da şirkette CEO. Sordum sizin işler nasıl gidiyor diye dedi ki bu dönemde artık bu dijitalleşmeye, teknolojiye yatırım lüks olmadığı anlaşıldı ve ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Onun için de bizde gerçekten de işler iyi gidiyor. Demek ki şirketler ve kurumlar o konulara daha fazla ağırlık vermeye başladılar.
1: Evet.
0: Oralardan verimlilik arayışları içerisine girmiş durumdalar.
1: Peki şimdi 1,5 dakikamız var Vahap abi. Saha fuarı da başladı.
0: Evet.
1: Şimdi burada özellikle hani savunma sanayinden bahsederken çok önemli şirketlerin Türkiye'de ve özellikle ihracat odaklı çalışmaları olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Senin ilk olarak izlenimlerin ne oldu? Çünkü burada önemli bir ihracat atılımı da bekleniyor.
0: Kesinlikle.
1: Nasıldı senin izlenimlerin?
0: Ya şimdi şöyle bir kere sektörün savunma ve havacılık sektörünün ihracatı ilk defa 2025'te 10 milyar dolara aştı. 10,4 milyar dolara geldi. Şimdi Aselsan'ın, Baykar'ın başarılarını gayet hepimiz biliyoruz ve takdirle izliyoruz. İhracat güçleri de çok ciddi oluştu. Geçen
1: Evet.
0: hafta hazırlık aşamasında sarsılmaz silah sanayine

0: savunacak değiliz ama ulaştığı teknoloji açısından sektörün önemli bir göstergeydi. Orada da mesela 120 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyorlar. Karanlık fabrikaya dönüşmüş bazı bölümleri. Robotun önünde şeyi koyuyorlar, ham maddeyi koyuyorlar. Öbür taraftan hiçbir şekilde el değmeden robotlar tarafından ürün ortaya çıkıyor. Veya işte mesela bir tüfek namlusunu o parlatma ve zımparalama bölümünde bir örnek verdi Aral Aliş. Dedi
1: Evet.
0: ki burada şu robotun yaptığı işi 6 işçi yapacaktı. Burada da işte verimlilikle ilgili konu ortaya çıkıyor.
1: Şimdi teknoloji tarafında hakikaten savunma sanayi içinde bilhassa önemli bir yol
0: Kesinlikle.
1: aldığımızı görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Vahap
0: teşekkür
1: Munyer,
0: ediyorum.
1: bana eşlik ettiğin için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Sonuna geldik günden kalanların. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalınız.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel

0: fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg GT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ey cemaat, ben bugün birçok konuğumuz var. Hemen konuklarımı saymak istiyorum. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan bizimle birlikte olacak. Hatırlayacaksınız, dün enflasyon verisini almıştık. Oldukça yüksekti ki gıda enflasyonu da dikkat çekici boyutlarda. Orada da aylıkta %3,70 seviyesindeyiz ama et tarafında durumda farklılıklar var. Çünkü et üretiminde ciddi bir düşüş olduğuna işaret eden verileri de aldık. Hazırda Kurban Bayramı yaklaşırken burada fiyatlar nereye gidebilir konuşuyor olacağız. İkinci bölümde bu sefer işlenmiş gıda ürünlerini konuşacağız. Pack Food Genel Müdürü Taner Çakır bizimle birlikte olacak. Ardından Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı ile Çin diyeceğiz. Çin cephesinde hem Avrupa'yla hem de Amerika'yla ilişkilerde yeni gerilimler var. Detaylandırmaya çalışacağız ve son bölümde Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ünay Tamgaç Sezcan bizimle birlikte olacak. Hem jeopolitik gelişmeleri, hem enflasyon tarafını, hem sanayiyi desteklemek için atılan adımlar var biliyorsunuz. Hem de yabancı yatırımcıyı içeriye çekmek için atılan adımlar var. Hepsinin nelere sebebiyet verebileceğini konuşmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %3,4 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Nisan ayı özelinde ise tüketici enflasyonunun seyrinde enerji, gıda ve giyim fiyatları öne çıktı dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadelenin vazgeçilmez olduğunu belirterek dezenflasyon sürecinin başarısı için üretim ayağında da güçlendirilmesi gereken unsurlar olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesine yükseldi. Veri 6 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 44,2 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

0: Ve 60 dakikanın ilk konu Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Et Bir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi bugün açıklanan bir veriyi sorarak başlamak istiyorum size. Çünkü oldukça dikkat çekici. 2025'e dair bir veri tabii ki bu. 2025'te kırmızı et üretiminde görünen %10,5'lik düşüş var. Şimdi bunun temel sebepleri nelerdir? Bir miktar yapısal problemlerin de olduğunu biliyoruz ama biraz detaylandıralım isteriz.
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu düşüşün kaynağı tamamen arz talep dengesine bağlı. Yani talebin eksikliğinden kaynaklı bir tüketim ve azalma olmuştur. Bu çünkü Türkiye'de üretilen et tamamen günübirlik tüketiliyor. Aynı dönem içerisinde, hafta içerisinde. Dolayısıyla bir stok söz konusu değil ya da bir borçlanma söz konusu değil burada stoklar. Dolayısıyla burada tamamen arz talep dengesine bağlı talebin azalması, talebin bayağı düşmesinden kaynaklı bu %11'lik bir düşüş söz konusu oldu. Biz de onu zaten kendi sanayicilerimizde, kendi sektörümüzde hissediyoruz. Hissediyorduk.
0: Peki mevcutta durum ne ilk çeyrekte 2026'da?
1: Aynı durağanlık devam ediyor. Hı hı. Özellikle biliyorsunuz sezon olarak bundan iki ay önce kurban Ramazan döneminde çıktık. Ramazan döneminde yıl ortalamasına göre çok daha iyi bir tüketim söz konusuydu. Ama Ramazan'ın bitmesiyle işte ondan sonra bayağı bir yine kırmızı ette azalma bayağı bir düşmüş oldu. Azalmış oldu. Bu azalma işte yansımasını da biz önümüzdeki yılda daha rahat göreceğiz tahmin ediyoruz. Ha, burada tamamen şey üretimde bir zafiyetimiz, üretimimiz devam ediyor. Fakat bunu şey yapacak, talep edecek nihai tüketici çok sağlıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde bir talepte bulunmuyorlar. Bunun nedeni aslında şöyle, kırmızı etin diğer ürünlere göre pahalı olmasından kaynaklı değil. Çünkü biyolojik değer olarak baktığımız zaman gıdalar içerisinde şu anda kırmızı et en düşük fiyatlar içerisinde görebiliriz. Yani biyolojik değeri, beslenme değeri, içerisinde taşımış olduğu işte amino asitler, proteinler ve diğer mineraller açısından, zenginliği açısından gıdaları mukayese ettiğimiz zaman, gıda değer olarak mukayese ettiğimiz zaman aslında en ucuz gibi görünse bile buna rağmen yine işte halkın alım gücü işte biraz ekonomik şeyden darlıktan dolayı tüketimde bayağı bir azalma olmuş oldu.
0: Konusu olduğunda bazen öyle detaylara çok da dikkat edemiyor hane halkı diyelim. Peki şimdi arz talep dengesinden bahsettiniz. Önümüzde Kurban Bayramı, orada neler göreceğiz, fiyatlarda bir değişiklik bekler miyiz?
1: Şimdi zaten bu Ramazan bayramından sonraki azalmadan kaynaklı fiyatları da büyük gevşeme oldu. Yani 650 liraya kadar toptan karkastan bahsediyorum çıkan fiyatlar Ramazan sonrası durağanlıktan dolayı 600 TL'ye kadar geriledi, düştü. Bu tabii bunun biz Kurban Bayramı'na kadar böyle devam edeceğini, belki bir kısım ufak tefek eski rakama yerine gelebilir ama zaten bayramdan sonra da daha ciddi bir kırılganlık söz konusu bizim kırmızı et tüketiminde. Çünkü biliyorsunuz bayram döneminde iyi kötü insanların evlerine kırmızı et bir şekilde giriyor, insana ulaşıyorlar ve onun yansıması sahada zannediyorum bir işte 50-40 gün, 45 gün gibi veya 30 gün gibi bir piyasada ciddi bir şey daralma yapıyor. Yani piyasada talep eksikliği söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada da yine fiyatların çok şekilde artacağını düşünmüyorum. Zaten bu konuda fiyatlar konusunda bakanlığımızın yapmış olduğu nihai halkın yani vatandaşın kırmızıya ulaşabilmesi için yapmış olduğu fiyat regülasyonu da kontrollü bir şekilde devam ediyor.
0: Peki son soru, bu durum üreticiye nasıl yansıdı? Yani orada sektörden çekilen üretici çok oldu mu mesela?
1: Ya burada en fazla zarar gören ya da mağdur olan tabii ki üretici, canlı hayvan üretici şeyleri kesimi. Çünkü onların hatta geçen sene 6-7 ay önce bakanlığın da içinde bulunduğu Ulusal Et Konseyi'nin çıkarmış olduğu bugünler için normal satış fiyatının 650 TL civarında olması gerektiği öngörüsü ki doğru öngörüydü. Şu anda maalesef 600 lira civarında, yani işsizlikten dolayı 600 lira civarına düşmüş. Dolayısıyla burada en mağdur olan kesim üretici kesimi. İşte onlar da bir şekilde zaten son çıkan desteklerle, bakanlığın yapmış olduğu kırsal kalkınma desteklerine bir şeyle telafi edilmeye çalışıyor. Ama gönül ister ki bu destekle, teşvikle, yardımla değil de bu iş kendi kendine dönebilen bir sektör haline gelsin diye tercih ederiz tabii ki.
0: Peki o kendi kendine düzelen dediğiniz, orada ne bekliyorsunuz mesela? Bu enflasyonu yani, ortamla talebin, bağlantılı olarak mı?
1: Talebin artması. Yani kırmızı yata olan talebin artması, tüketimin artması. Tabii ister istemez biz her ne kadar hani biyolojik değer olarak çok fiyatı düşük olduğunu desek bile bir de halk tarafından yani vatandaş tarafından baktığımız zaman evet ortalama kırmızı yedi kilosu marketlerde 1.000 lira civarında satılıyor.
0: Evet.
1: Bu ciddi bir rakam ve bunun bir de şöyle bir dezavantajı var şu anda yaşadığımız beyaz ette yapılan ihracat kısıtlamasından dolayı içeride oldukça çok düşük beyaz et fiyatları var. Yani geçen senenin çok altında parakende beyaz et satılıyor, tavuk eti satılıyor. Dolayısıyla pazarın oraya doğru kayması da söz konusu bu dönem içerisinde. Bu kayıpların bir kısmı da onu biz bu sene göreceğiz. Burada kendini gösteriyor.
0: Peki, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Et fiyatları yüksek diyoruz. Biraz da işlenmiş gıda, dondurulmuş ürünlerini konuşacağız. Pekfood Genel Müdürü Taner Çakır bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Dondurulmuş gıdada durum ne diye sorarak başlayayım.
2: Aşağı yukarı son 2-3 yıldır programların çoğunda hep enflasyonu konuşmaya başladık. Maalesef evet. Böyle bir sorunumuz da var. Ciddi bir şekilde mücadele de edilmesine rağmen sürekli bir konjonktürel sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Biraz evvelki beyefendinin söylediklerinden pek farklı bir durum bizde de yok. Sonuçta dondurulmuş gıda da enerjiden, lojistikten, işçilikten bir şekilde etkilenen bir sektör. Ama taze meyve sebzeye göre nispeten daha kontrol edilebilir, daha stabil hale getirilebilir bir yapısı var. Neticede bizim en büyük argümanımız biz tam iyi zamanda mahsulü alıyoruz, işliyoruz, donduruyoruz ve muhafaza ediyoruz. Böylece 12 ay boyunca bunun belirli bir fiyat stabilizasyonu sağlama şansımız var. Bugün Türkiye'de gıda enflasyonunun en büyük sorunu özellikle mevsimsellikten etkilenen problemler. Geçen sene zirai donla çok mücadele ettik. Bu yıl iklim değişiminin yarattığı başka problemler var. Tam onlarla ilgili iyi gelişmeler var derken bu sefer yanı başımızda meydana gelen savaş özellikle lojistik maliyetlerin artmasıyla beraber orada tekrar bir fiyat yükseltimine devam ettirmeye başladı. Şimdi taze meyve sebze olsun mahsul olarak yetiştirilen her türlü şey olsun zamanında çok ucuz ama onun dışında da çok pahalı oluyor.
0: Hı hı.
2: O yüzden de dondurulmuş gıda aslında tam da bunun fiyat seviyesinin belirli bir düzeye getirilmesi için iyi bir araç diyebiliriz. Şimdi yurt dışında özellikle marketleri gezdiğinizde gördüğünüz...
0: Çok var evet.
2: Yani %30-35'e yakın reyonlar artık dondurulmuş gıda reyonları. Tabii bizim ülkemizde henüz daha biz bu işin başındayız diyebiliriz. Son 20 yılda belki kişi başı tüketim 1 kilodan 8 kiloya geldi ama... Bunu Avrupa ile kıyasladığımızda Avrupa'da kişi başı tüketim 35-40 kilolarda. Amerika'da bu 50-60 kilolara kadar çıkmış durumda. Bizim de dondurulmuş gıdanın artık hem üretimde hem raflarda hem de evde tüketim hanesinde gerçekten daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsrafı ciddi şekilde engelleyen bir şey. Zamanında işlendiği için tazeliğini en az 1 yıl 2 yıl koruyabilme özelliği var. Onun dışında en ucuz dönemde bunlar alınıp işlendiği için de 12 ay boyunca daha sağlıklı bir fiyat yapısında bunları tüketme şansınız olacak.
0: Şimdi fiyat istikrarı sağlamak açısından önemli olduğunu anlıyoruz söylemlerinizden. Zaten mevsimsellikten de etkilenmiyorsunuz. Evet. Peki algı nerede bozuluyor diye soracağım. Orada sağlıklı olup olmadığı konusunda...

0: ne düşünüyoruz?
1: Ya herhalde ben bu programlar sizlerin huzurunda son 2 yılda 6. 7. kezdir katılıyorum. Birçok platformda da bunları dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi hepimizin evlerinde buzdolabı var. Hepsinde derin dondurucu var. Peki diyelim ki donuk gıda sağlıksız da kendiniz ne yapıyorsunuz? İşte zamanında siz de yaz döneminde alıyorsunuz, işliyorsunuz, haşlıyorsunuz, dondurup koyuyorsunuz. O sağlıklı oluyor da bizimki mi sağlıksız oluyor diye hep bağlıyorum. Ben neticede dondurulmuş gıdanın şöyle bir güzelliği var. Hiçbir katkı malzemesi yok.
0: Tam onu soracaktım. Katkı
1: Hiçbir
0: malzemesi?
1: Hiçbir katkı malzemesi yok. Dondurulmuş gıda tamamen bir gıda teknolojisi işi. Siz tüm mahsulü, tüm emtiayı zamanında alıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde prosesten geçiriyorsunuz. Ve bunları -40 dediğimiz bir IQF teknolojisinde hücre yapısı bozulmadan donduruyorsunuz. Ve 1 yıldan 2 yıla kadar da bunları dolaplarda, depolarda, evinizde her yerde muhafaza etme şansınız var. Ve bu çözüldüğünde, tüketime geldiğinde de bütün o vitaminlerini, her türlü değerli şeylerini de üzerinde barındırmış oluyor. O yüzden hani dondurulmuş gıda ile ilgili hep şöyle bir yanılgı var. Ya işte katkı malzemesi var, bunlar nasıl bu kadar 2 yıl dayanabiliyor? Aslında tamamen bir teknolojik iş. Dondurulmuş gıda ile ilgili tek yapılması gereken şey soğuk zincirin kırılmaması lazım.
0: Tam onu soracaktım. Benim mesela en çok korkutan şey odur. Evet. O lojistik tarafında ne
1: kesinlikle
0: yaşanmadı.
1: Bu konuda da şimdi ülkemizin de gerçekten kanunları olsun, organize perakendelerin kalite kontrol birimleri olsun bunları çok sık denetliyor. Biz bugün Türkiye'de organize perakendelerin neredeyse büyük bir kısmıyla çalışıyoruz ve en ufak bir ısı problemine bile müdahale edilip ürün geri dönebiliyor. Asla ve kati oradaki soğuk zincirin kırılması, eskiden bu daha mümkündü çünkü şunları bile hatırlıyorum ben 20 yıl evvel. Yanlış anlamasın kimse ama bakkal enerji maliyetleri düşsün diye akşam giderken dolabın fişini çekiyordu. Şimdi organize perakende bunları yapmıyor. Organize perakende bu kalite sürecini uçtan uca çok iyi bir şekilde muhafaza ediyor. Aynı şekilde tabii hane halkının da buna dikkat etmesi lazım. Bugün aldınız, çözdürdünüz, ben bunu yapacaktım sonra vazgeçtim, tekrar dondurayım dediğinizde maalesef bazı komplikasyonlar oluşabilir. Ama onun dışındaki süreçte inanın herhalde diğer kategorilere göre çok çok daha sağlıklı ve çok çok daha güvenilir bir kategori dondurulmuş gıda.
0: Peki Türkiye'de pazar payının işte diğer ülkelere kıyasla düşük olmasının ana sebebinin bu algı olduğunu mu düşünüyoruz? Başka
1: bir
0: etmenlerde
1: kısmı
0: var
1: algı,
0: mı?
1: Bir kısmı algı, bir kısmı da tabii biz 20 yıl evvel gerçekten bir tarım ülkesiydik. Hı hı. Her şey zamanında bol bol yetişiyordu. O yüzden genel olarak bu tarz şeylere çok fazla ihtiyaç duymuyorduk. Evde yemek yapma alışkanlığımız fazlaydı. Kadınlarımız daha çok evdeydi. Öyle olunca da hani bunlarla ilgili çok fazla ihtiyaç yoktu ama şimdi evde herkes çalışıyor. Gençler daha çok dışarıda bir hayat devam ettiriyor. Öyle olunca dondurulmuş gıda aslında bu işin pratikliği konusunda çok çok ciddi bir katkı sağlıyor evde yemek yapacak insanlara.
0: Peki bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? O pazar payı mesela gıda içerisinde ne kadarlık bir paya sahip Türkiye'de?
1: Ve Türkiye'de hani bundan şu anda sonrası hala hazırda %1'lerde.
0: %1'lerde. Mesela Avrupa'da vesaire, Amerika'da
1: Avrupa'da
0: ne kadar?
1: Genelde %10 ile 15 bantı arasında. Şöyle söyleyeyim, aslında dünya dondurulmuş gıda pazarı 400 milyar dolar civarında. Ama bizim ülkemizde daha henüz yeni 1 milyar dolara geldi. Dediğim gibi daha önce yurt dışında da böyle marketleri gezerseniz gördüğünüz en önemli şey giriyorsunuz %30'u donuk reyonlar. Hı hı. Türkiye'de daha 1 dolaptı, 2 dolaptı, 3-5 dolap derken biraz büyümeye başladı ama hala daha o konuda gidilecek çok yolumuz var. Burada tabii kamuya da düşen en önemli görev bence sürdürülebilirlik için bizim artık hiçbir gıdayı israf etmememiz lazım. Hani kimse şunu düşünmesin ya eskisi gibi domatesi 1 liradan, salatalığı 2 liradan, maalesef işte bilmem neleri 3 liradan yiyeceğiz dönemi bitti. Gıda hep pahalı olacak. O yüzden en önemli kriter bunun zamanında işlenmesi, zamanında dondurulması, zamanında muhafaza edilmesi ve ihtiyacınız kadar olanının kullanılması. Ece Hanım çok ilginç bir istatistik var. Türkiye israf liginde 3. sırada dünyada. Her 3 ekmeğin biri mutlaka israf ediliyor. Yani buna böyle bir lükse ihtiyacımız yok artık. Bizim tam tersi daha kontrollü ve daha sürdürülebilir.
0: 3 ekmeğin biri.
1: Üç ekmeğin biri maalesef bir çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor ve çok ciddi bir oran. Bu sadece ekmek için örnek verdim ama birçok şey de böyle. Hepimizin evinde de başımıza gelir. Böyle gideriz biz çünkü gözümüz doyacak ilk önce. Dolu dolu alırız, evet, hepsini koyarız tezgahlara. Bir bakmışız haftanın yarısını zaten yarısı çürümüş gitmiş. Evet. O yüzden bunları artık yapmamamız lazım. İklim değişimi bu kadar kolay düzelmeyecek. Mevsimsel etkiler her zamankinden daha fazla artmaya devam edecek. O anlamda en azından elimizdeki kalan kaynağı daha sağlıklı kullanabilmek için bu sürdürülebilir yapıda dondurulmuş gıdaya daha çok önem vermemiz lazım.
0: Peki bu kadar aslında çok büyük bir pazar değil Türkiye içerisinde anladığım kadarıyla ama orada rekabet koşulları neye göre belirleniyor? Daha çok fiyat tarafında mı yoksa hani tüketicinin beklentileri ne yönde şekilleniyor?
1: Tüketicinin beklentisi tabii ki bazen yani öncelikli fiyattır ama bir de kalite algısı var. Burada önemli olan şey tüketici bunu tükettiğinde aa ben bunu sanki kendim de yaptığımda aynısını hissediyorum algısını yaratması lazım. Sağlıklı gıdaya daha çok kayması lazım ve o

0: anlamda her şeyden önemlisi daha sürdürülebilir bir yapı içerisinde bunun ev halkı için nasıl diyeyim ben size ortak bir paydada hazırlanması lazım.
1: Peki bu tedarik zincirindeki kırılmalardan bahsettik ya, hani olur olmaz oradaki denetim mekanizmasında. Orada hani birçok sektörde yapay zekayı çokça konuşmaya başladık. Sizin açınızdan da orada veri analizi açısından vesaire hani çok kullanmaya başladınız mı?
0: Şimdi izlenebilirlik bizim işimizde en önemli kısımlardan biri. O anlamda izlenebilirliği biz her ürünün takip aşamasında bir parti büyüklüğü ve parti numarasıyla takip ediyoruz ve son tüketiciye gidene kadar bunları izliyoruz. Tabii ki yapay zekayı biz de çok fazla kullanmaya başladık. Özellikle bazı şeylerin optimize edilmesi, lojistik faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi. Daha doğrusu dondurulmuş gıdadaki en önemli konu lojistik işinin olabildiğince kısa olması lazım. Yani siz bir aracı saatlerce bir yerlerde dolandırmamanız lazım. Olabildiğince hızlı bir şekilde depolara ve dolaplara girmesi lazım. O anlamda yapay zeka işin daha optimize edilmesi, daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından bize de tabii çok ciddi katkı veriyor.
1: Mesela orada ihracat bacağı zor.
0: Zor, çok zor. İhracatla ilgili sadece yapay zeka ile ilgili değil, birçok farklı konu da var. Çünkü gıda dünyada her ülkenin kendi stratejik ana şeyi. O yüzden de bazı ülkeler, özellikle Avrupa Birliği, bizim kendi ürünlerimizle alakalı baktığımızda birçok kategoride aslında ihracat yasağımız var. Bu anlamda Orta Doğu bizim açımızdan iyi bir alternatifti. İyi de gelişmeler oluyordu. Şimdi Orta Doğu'da da yanı başımızda da bir savaş, aslında 2-3 yıldır süre gelen farklı formatlara devam eden bir savaş vardı. O iyice alevlendi. Şimdi Orta Doğu pazarları da aslında bizim açımızdan kolay yönetilebilir bir pazarlar olmaktan çıktı. Ama neticede dünyada 195 tane yakın ülke var. Her bir yerde bu şartları zorlamak lazım. Biz şahsen Amerika tarafında da bir takım arayışlarımız devam ediyor. Çünkü Amerika iyi bir tüketim pazarı bu konuda. Dondurulmuş gıda konusunda da iyi bir background'ı var. Aşağı yukarı 1940'lı yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurulmuş gıda tüketiliyor. Bizim için de iyi bir pazar. İleriye dönük oralarda da ciddi yatırımlarımız olacak. Bizim şu anda gördüğümüz, biz Türkiye pazarı içerisinde belli şeyleri zaten yapmaya devam edeceğiz. Ama ihracat bacağımız daha çok yurt dışında yatırımlar yaparak oralarda geliştirme yolunu seçeceğiz. Öyle gözüküyor.
1: Peki ben de tam olarak onu soracaktım son olarak. Pek Food olarak yeni yatırımlarınız var mı?
0: Var.
1: Bundan sonrası da 2026 ve ilerisine dair beklentileriniz nelerdir diyelim, onunla kapatalım.
0: Şöyle söyleyeyim, biz yaklaşık son 3 yılda %60-65'e yakın bir tonaj bazında bir büyüme yakaladık. Bu büyümeyi her yıl %15-20'ler seviyesinde tutmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki bunların hepsini kendi iç kaynaklarımıza bir anda yapma şansımız olmuyor. O yüzden biraz da daha böyle dış kaynak kullanarak farklı lokasyonlarda, farklı ülkelerde yatırım projeksiyonlarımız var. Geçen sene Yunanistan'da bir yer almıştık. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Türkiye için de bir iki farklı lokasyonda yeni yatırımlarımız olacak. O anlamda pazar büyüyor. Biz pazardan daha hızlı büyüyoruz. Pazarı büyütmeye çalışıyoruz. O yüzden de bu sektörün yatırıma ihtiyacı var. Biz bu yatırımı yapmaya çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Tabii bu ülkenin koşullarında bazen bu her zaman çok kolay olmuyor. Olabildiğince finansman kaynaklarına erişim sağlandıkça yatırım yapmaya devam edeceğiz.
1: Yani birazcık aslında herhalde bu yüksek faiz ortamında
0: çok
1: biraz
0: zor.
1: Ertelendi diye mi anlamalıyız?
0: Yani şöyle 100 liralık bir yatırım yapacaksanız ister istemez 30-40 liralarda kalıyor.
1: Anladım.
0: Yoksa pazarın ihtiyacı daha büyük yatırımlar, o kesin.
1: Peck Food Genel Müdürü Taner Çakır, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar buradayız efendim.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
3: Sabah öğle akşam SOA.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacı

0: Yatırımcılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
6: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
0: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Bambaşka yere taşır Toyota.
13: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Bu 20. yaptırım paketi açıklanmıştı. Hı hı. İçerisinde Çinli firmalar da vardı. Niye? Çünkü şunu diyorlardı. Bu firmalar Rusya'ya hani yardım ediyorlar. Hani silah sağlıyorlar. Ama silahtan kısıt burada işte bu çifte kullanım, dual use dediğimiz, hani askeri alanda da kullanılacak teknolojileri verdikleri için biz Avrupa olarak bu Çinli firmaları da yaptırım altına alıyoruz demişlerdi. Hemen Çin'den karşılık gelmişti. 7 tane Avrupalı firmaya siz de Tayvan'a silah satıyorsunuz şeklinde. Zaten hani böyle sen onu yaptın, ben bunu karşılık verdim şeklinde bunlar zaten başladı. Şimdi burada ama asıl mesele bence başka. Çünkü Avrupa'nın kendi içine bakmamız gerekiyor. Çin'in duruşu belli. Yani Çin'in tutumu belli. Bunu diyor, bu olmaz diyor. Bu zaten uluslararası ticaretin mantığına da aykırı diyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Karşılık veririm diyor. Bu çok net aslında. Şimdi Avrupa tarafına baktığımızda asıl hani farklılaşmaları orada göreceğiz diye düşünüyorum. Ve şunu da unutmayalım. Bir taslaktan bahsediyoruz şu anda. Yani bizim için de Türkiye için de çok önemli bu. Bu daha kanunlaşmadı. Bu daha yürürlüğe girmedi. Bir taslak halinde bu. Şimdi o taslağı tabii hani üye ülkelerden onaylanacak ve bu süre içerisinde hangi ülke, üye ülke nasıl bir tutum içerisinde olacak? Burada bazı sesler çıkmaya bence başladı. Çünkü Avrupa'nın temel bir ihtiyacı şu anda ekonomik olarak bir istikrar tekrar yakalamak. Bunun için de tekrar Avrupa'nın sanayileşmesi. Şimdi burada ülkeler farklı oranlarda olmak üzere hani Çin'i de aslında hani bir iş yapılabilecek bir ortak olarak görüyorlar. Yani mesela Macaristan gibi örnekler de var. Her ne kadar Macaristan'da şimdi hükümet değiştiyse de hani Macar ekonomisindeki en büyük yatırımcı şu anda Çin. Eskiden Almanya'ydı, şimdi Çin. Şimdi bu değişmeyecek yani kolay kolay.
3: Orada aslında daha ya Orban'dan sonra biraz daha bir duruş var ama
2: Söylemler değişecek, evet. Siyasi tutum değişecek ama kalkıp da evet bütün bu yatırımlar şimdi hani bunları Orban onaylamıştı, şimdi siz hadi gidin bakalım denmeyecek tabii ki. Hatta zaten yeni Macar hükümetinin hani yeri gelmişken onu da altını çizelim. Şu ifadeleri var. Macaristan için hani fayda katma değer sağlamayacak hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Yani katma değer sağlayacaklığı kabul edeceğiz anlamına da geliyor bu. Ve zaten en fazla katma değeri sağlayan şu anda Macar ekonomisi Çin yatırımları. Aksini beklemek zaten çok hani gerçekçi olmaz. Şimdi burada mesela İspanya diyebiliriz. Hani İspanya'da Çin yatırımda mesela artmaya başlamıştı. Başka ülkelerde sayabiliriz. Şimdi Avrupalılar aslında genelde Çin yatırımını, Çin teknolojisini.
3: Açabilir miyim? Orada ama sonuç olarak Rusya'ya olan yaptırımları ve de aslında Ukrayna'ya gidecek işte yardımları da orada daha öncesinde Orban hükümetinde engellenen imzalamış oldular. Yani okeylediler Macaristan olarak.
2: Tabii öyle oldu. Hani şimdi birçok şey tabii ki Macaristan açısından değişebilir. Ama hani Çin'in Macaristan yaklaşımı nedir? Siyasi olarak arkadaşlar hani siz de hani Rusya'yı destekleyin, biz de destekliyoruz zaten. Anladım. Bizde öyle bir şey yok. Çin niye Macaristan'da? Çünkü işçilik maliyeti Almanya'nın %40'ı daha ucuz diye. Kurumlar vergisi sadece %9 diye. Oradan bütün Avrupa pazarına açılabiliyor diye. Bunlar yine devam ediyor. Yani Çin açısından çok değişen bir şey yok burada. Avrupalılar genel olarak yani bir bütün olarak baktığımızda farklı derecelerde de olsa Çin'in teknolojisini, Çin'in yatırımını, Çin'in sermayesini istiyorlar. Ama Çin'in kontrolünü, Çin'e fazla bağımlılıkları istemiyorlar. Dolayısıyla hani yatırımlar gelsin ama kuralları da biz koyalım, biz belirleyici olalım. Hani sınırları biz çizelim. Zaten hani bütün bu hani metinlerde, Made in Europe'da, bu yasada gördüğümüz konu da o. Şimdi dolayısıyla bu son halini alırken tabii bütün bu üye ülkelerin farklı beklentiler içerisinde nasıl bir son hal alacak bu? Hani özellikle Çin'le ilgili olarak. Çin hiçbir yerinde geçmiyor metnin. Ama ne diyor metinde bu yasada? Avrupa'daki bu hani bizi de çok yakından ilgilendiren yasada. 100 milyon euroydu sanıyorum. Geçen yatırımlarda Eğer ilgili ülke, yatırımı getirecek ülke o alanda dünya üretiminde %40 veya daha üzeri paya sahipse bu kontrolleri devreye sokuyor. %40'da kimden bahsediyoruz? Belli kimden bahsettiğimiz yani. Evet. Hani ve Çin'de tabii şey de değil. Hani orada gümrük birliği olanlar diyor bizi oradan ilgilendiriyor. Serbest ticaret anlaşması yaptıklarımız diyor. Onların hiçbiri değil tabii ki Çin. Yani zaten metin doğrudan Çin'le ilgili bir metin. Ama son halini nasıl alacak? Burada hani nasıl bir üye ülkeler arasında bir yani pazarlıklar olacak Çin'e? Çin'le ilgili olarak kendi aralarında Avrupa'nın. Hani bence bunu göreceğiz ve bu bizi de çok yakından ilgilendiriyor tabii ki.
3: Şimdi biraz önce siz Rusya tarafına böyle bir değindiniz. O tarafta aslında adımlar atılıyor oradaki damarlarına basmak için Rusya'nın ama genel olarak baktığınızda o tedariğin de devam ettiğini görüyoruz. Evet. Yani Çin'e bağımlılık daha da artmış durumda. Yani bu nereye gidecek? Orada yan yollardan dolanılıyor diyebilir miyiz?
2: Yani Çin'e tabii çok normal. Aslında bu 2022 değil, 2014'ten beri. Yani evet. Kırım'ın işgal edilmesinden beri olan bir süreç. Ve rakamlara baktığımızda işte en son haberler vardı. Bu kritik teknolojilerde %80-90 Rusya'nın Çin'e bağımlılığı oluşmuş. Ben yayınımızdan önce bir ticaret rakamlarına baktım. Hani Çin, Rusya nereden ithalat yapıyor? Sadece teknolojiler değil, bütün olarak %55 ile Çin başlaydı. Daha sonraki ülkeler %4-4,5 diye gidiyordu. Yani bir burada bağımlılık hani Rusya'nın içinde doğal olarak oluştu, devam ediyor. Bakın İran'la ilgili olarak neyi konuşuyorduk hep? Bu durumdan Rusya fayda sağlıyor diyorduk. Çünkü bazı yaptırımlar, evet Avrupa yeni bir paketi uyguladı ama bir taraftan Amerika'dan da bir takım hani kısıtlamalar kaldırıldı. Çünkü o petrole ihtiyaç var. Şimdi dolayısıyla hani Rusya'nın bağımlılıklarını Çin'in buradaki, Çin için de önemli olan konu. Yani Çin'in dışarıdan petrol alması gerekiyor ve burada Orta Doğu bu kadar sıkıntılı bir yere girdikçe tabii Rusya daha önem kazanıyor ve Rusya'dan istediği fiyatlardan alabiliyor Çin bu petrolü. Dolayısıyla bütün bu bağımlılıkların geleceğine baktığımızda yine petrol eksanı üzerinden de bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da tabii ki son gelişmeler hani OPEC'in geleceği ne olacak? Rusya burada nasıl? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri çıktı. Evet belki çok hani büyük bir ortak olarak görünmeyebilir. Ama zaten OPEC'in küresel piyasalar üzerindeki etkisi azalıyordu. Şimdi burada Rusya kısa vadede bir fayda sağlayabilir fiyatlar yükseldikçe. Ama uzun vadede aslında yeni bir küresel enerji piyasasından ve bu kadar OPEC tarafından veya herhangi bir taraftan kontrol edilmeyecek. Dediğiniz gibi rekabetçi piyasada Rusya'nın hani fiyatlar çok Rusya'nın istediği gibi olmayabilir. Bu Çin'le ilişkilerini nasıl etkiler? Bence bunlar belirleyici olacak.
3: Peki çok çok kısa vaktimiz kaldı. Böyle 1-2 dakika kadar ama ben yine de sormak istiyorum. ABD ile ilişkilerde de gerilim hattı daha da yükseliyor diyeyim size vereyim sözü. Belki birkaç cümle de o taraf için etmek
2: istersiniz. Evet şimdi karşılıklı olarak bazı yine yaptırımlar söz konusu. İran'dan petrol aldığı için Amerika'nın Çin'e yaptırımları arttırması söz konusu. Ben kısa vaktimiz olduğu için iki tane gelişmeyi izleyicimizle paylaşmış olayım. Son bir ay içerisinde iki tane kanun yürürlüğe girdi Çin'de. Bir tanesi şunu söylüyor. Çin firmaları eğer Çin hükümetinin hukuksuz gördüğü diğer ülkelerden gelen yaptırımla uyuyorsa, yani bir Çin firması Amerikan yaptırımına uyuyorsa Çin hükümeti bunu cezalandırabilecek. Amerika'nın yaptığına uyamazsın diyor artık Çin kendi firmalarına. Bu çok farklı yerlere götürebilir bizi. Diğeri de tedarik zincirlerinin güvenliği kanunu. Burada da şunu diyor. Çin'in tedarik zincirlerini tehlikeye atacak bir yabancı firmaların eylemleri de cezalandırılır. Hani orada şunu demek istiyor. Yabancı firmalar burada Çin'de Çin'e zarar verecek şekilde Çin'den çıkarlarsa buna bir dakika durun. Hani deme hakkını veriyor Çin'e. Bunlar yeni. Aslında yeni derken bu son gelişmeler üzerine apar topar çıkartılmış tabii değil. Birkaç senedir aslında hazırlanan kanunlar şimdi devreye girdi. Herhalde önümüzdeki programlarda da bunun uygulamalarını konuşuyor olacağız diye düşünüyorum.
3: Evet bir yandan da zaten Xi ile Trump'ın görüşmesini bekliyoruz. Onun üzerinden de bolca konuşuruz sizle. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Hemen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İşbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi'nde iki finans laboratuvarı açıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İşbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi'nde iki finans laboratuvarı açıldı. Söz konusu işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde akademisyen ve öğrencilerin araştırma ve projelerinde faydalanabileceği iki laboratuvar oluşturulacak. Lansman etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 gün önce yeni bir ekonomik programdan bahsetti. Bu kapsamda yeni bir ekonomik reform paketi açıklandı. Bunun özünde Türkiye'nin birçok sektörde bölgesel bir merkez haline gelmesinin ötesine geçerek küresel ölçekte bir ekonomik güç merkezi olma hedefi yer alıyor. Bunun için atılacak birçok adım var. Bunların başında da yetenek gelişimi geliyor dedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci İnci ise İstanbul Finans Merkezi'ni bölgesel ve küresel bir cazibe merkezine taşımanın fiziki altyapı kadar nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu söyledi. Kurulan yeni laboratuvarlar, modelleme, risk analizi ve portföy yönetimi gibi alanlarda bilimsel projelerin üretildiği birer finansal kuluçka merkezi olarak hizmet verecek.
3: Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ünay Tamgaç Tezcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
5: İyi günler, hoş bulduk.
3: Şimdi tabii ki bu haftanın en kritik verisi enflasyon verisiydi. Bir o tarafı toparlayarak başlayalım isterim. Çünkü beklenti yüksekti. Enflasyon verisi beklentinin de üzerinde. Aylıkta işte 4.18 gibi bir rakamı aldık biz. Yıllık bazda baktığımızda da 32.37 olarak karşımıza çıkıyor. Bugün mevsimsellikten arındırılmışı aldık. Orada da yüksek olduğunu görüyoruz ki özellikle gıda grubunda taze meyve sebze %6 ile dikkat çekiyor. İşte genele baktığımızda %14.40'ları görüyoruz enerji grubu. Bunda mevsimsellikten arındırılmış artışı. Şimdi bu veriyi biraz bir değerlendirerek başlayalım. Bir de bundan sonra

0: başkası için ne işaret eder veri diye de sormak istiyorum.
1: Evet, bu ay bizi üzdü. Tabii tüfe evet. yüksek gelen tüfe oranı ve tam o başlamış olan aslında enflasyondaki düşüşü öyle biraz koşku da uyandırdı bize. Yani bu kalıcılık devam etmeyecek mi? Çünkü bildiğiniz gibi enflasyonda bir düşüşe girmiştik. Özellikle Ocak'tan itibaren zaten düşüş eğiliminde de bir azalma vardı. Ama bu ay özellikle de gıda, ulaştırma ve konut ki bunlar da temel bizim zaten harcamalarımız ve toplam tüfedeki ağırlığı da %60'ın üzerine yani 2/3'ünü oluşturan bu kalemlerden bir de zorunlu harcamalar yüksek bir artış gördük. Bunun aslında benzerini biz yurt içi enflasyon oranlarında da görüyoruz. Yani yurt içi enflasyon artışı da Nisan 2024'ten Nisan'dan beri olan en yüksek artışı kaydetti. Orada da çok iç açıcı değil rakamlar. Tabii bunda şu son zamanda yaşanan petrole bağımlı, savaşa bağımlı ham madde fiyatlarındaki artışında etkisi var. Ancak mesela bu ay dikkat çeken giyim sektöründe de böyle ciddi bir miktarda artış olmuş. O çok artmayan bir kalemdi. Onların da enflasyonu ürünlerine yansıttıklarını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda özellikle bu belirsizlik, savaşın etkileri, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratma ihtimali var. Burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında biz benzer yapıyı enflasyon beklentilerinde de görüyoruz. Çünkü enflasyon beklentileri de işte 2024'ten itibaren özellikle 2025'lerde yani tepeyi oluşturduktan sonra bir düşüş eğilimindeydi. Ancak son böyle 4-5 aydır özellikle hanelerinkinde bir yatay seyir devam ediyor. Ve piyasa katılımcılarında da aynı şekilde bir katılık var. Piyasa katılımcılarında düşüş de durmuş durumda. Dolayısıyla hem beklentilerde bir sabitlik, katılık görüyoruz.
0: Katılık neden kaynaklanıyor? O geçmişin yaralarını tam olarak saramadık mı? Oradaki beklenti yönetiminde aslında ne yanlış yapılıyor sizce?
1: Evet. Burada aslında başlangıçta hanelerin enflasyon beklentileri oldukça üstündeydi. Yani en yüksek beklenti hanelerde sonra reel kesim, sonra piyasa katılımcılarını görüyorduk. Ancak zamanla burada bir yakınsama oldu. Yani haneler başta enflasyonu çok yüksek beklediler gibi düşünebiliriz. Ama orada bir şekilde şu anda son zamanlarda özellikle piyasa katılımcıları enflasyon beklentilerinde bir düşüş görmüyoruz. Hanelerde kısıtlı olarak görüyor ve bunlar yakınsamış durumda. Burada ben şuna da yorumluyorum. Yani bu program başladığından beri bir %30'un altına biz nasıl düşüreceğiz? Hani bir düşürür ama %30 diye bir rakam telaffuz ediliyordu.
0: Tabii en başında bile %30'da yapışkan olabilir konuşuyorduk biz.
1: Bu tür şeyler önemli. Yani bunlar bir çıpa etkisi yaratıyor ve sonuçta zaten iktisatta beklentilerin önemi çok fazla. Bunun kısmi olarak da olsa ben bir beklenti oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun dışında zaten faiz indirimlerine gidilmesi de ve tam beklenen o %30'un altına inmeden faiz indirimlerinin başlaması da aynı şekilde beklentileri olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani ne oldu? Bu program tam başarılı olmadan mı erken indirmeme gidiliyor gibi. Çünkü farklı yerlerden
0: ama
1: değişik...
0: Ama savaş olmasaydı başka bir senaryo konuşmaz mıydık?
1: Doğru. Savaş olmasa çok farklı konuşulabilirdi aynı şekilde. Ancak yine de bu 30 çıpası beklentileri olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Yani daha fazla düşmeyecek mi? Bir de artı bunun üzerine savaş çok büyük bir etki yarattı. Dünyada işte stagflasyon konuşuluyor. Petrol fiyatlarıyla ilgili çok değişik rakamlar telaffuz ediliyor. Aynı zamanda bizde de bir de ikinci faktörde tabii 2027'ye dair bir seçim olacağı, işte faiz indirimlerinin başlayacağı. Faiz indirimlerinde bizde geçmişten gelen şey olarak, algı olarak hep sonunda enflasyonu artırdığı fikri var. Aslında biz enflasyonu düşürmede başarı kaydettikçe faiz oranları iniyor. Ancak orada yani iki türlü etki de olabilir. Faiz iniyor ama eyvah işte tekrar enflasyon artacak gibi bir algıda hanelerde mevcut olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu
0: o zaman orada bir riski var diyorsunuz bundan sonra.
1: Ya da en azından kalıcılık düşürmeyi ivmesinin azalması evet yani beklentiler çok önemli. Çünkü firmaların beklentisi kendi ücretlendirme davranışını çok etkiliyor. Fiyatlama davranışını çok etkiliyor ve bir yıl içinde bu birebir yansıyor. Yani enflasyon beklentilerinin kendi maliyetlerinde yani ücretlendirmelerinde birebir etkisi var. Aynı şekilde hanelerin de haneler enflasyon beklentisi tüketimlerini bir miktar azaltıyorlar özellikle dayanıklı tüketim mallarında. Ancak bazı ürünleri de stoklama, erken alma gibi davranışlarda olduğu için beklentideki bu sabitlik bizim mücadelemizde yani enflasyonla mücadele programını ciddi tehlikeye sokan bir durum maalesef.
0: Ünlü Hocam şimdi biz bu veriyi almadan önce işte artık savaş etkileri evet hani savaş bitse bile petrol belki 2 sene sonra eski seviyeleri

0: Konuşuyorduk ama hani ikinci yarısında yılın en azından bir faiz indirimi olabilir diye konuşuyorduk. Şimdi bu tamamen masadan mı kalktı? Masadan kalksa bile yani şunu da merak ediyorum. Masadan kalktı mı? Belki bir faiz artışı olabilir mi? Velev ki oldu. Şimdi arz yönlü gelen bir şoku para politikasıyla ne kadar kontrol edebiliriz? Yani ne kadar cevap verir? İki ayrı soru.
1: Evet, Merkez Bankası'nın dediği gibi ne diyorlar, çok detaylı veri odaklı hareket edeceğiz ve bu da yani çok her bir değişime dikkat etmeleri gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kesin bir şey söylemek çok zor. Her şey savaşın gidişi ve petrol fiyatlarına da bağlı. Ama bu demek değil ki rafa kalktı. Yani çünkü sonuçta bugün yarın hemen biz bir haber aldığımız zaman İran ya da Amerika cephesinden ve savaşın uzaması ihtimali azaldığı zaman bu tabii ki petrol fiyatlarına da yansıyacak. Dolayısıyla tamamen önümüzdeki süreçle ilişkili bir şey. Ancak devam etmesi durumunda da tabii ki faiz indirimlerini hani şu anda yaptıkları gibi daha askıya alarak bir bekle gör sürecine gidilecektir. Hani artırma gündeme de gelebilir mi? Şu anda şeyi görüyoruz zaten. Yani savaşın başında da farklı politika araçlarını devreye sokarak hani direkt faiz artırımı yapmadan ama piyasadaki likiditeyi kontrol ederek daha sıkı para politikasına işaret eden farklı araçlarla müdahale ettiler zaten. Dolayısıyla bunu da yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü sonuçta faiz artırımı da çok tercih edilmiyor yani şu aşamada gördüğüm kadarıyla.
0: Küreselde de benzer bir görünüm var. İşte geçtiğimiz hafta bütün major merkez bankalarından işte İngiltere'sinden Avrupa'sına, Fed'inden burcuna hep sabit bırakıldığını gördük ama biraz konuşulmaya da başladı. Özellikle Avrupa üzerinde bir aslında artış beklentisi de var mesela Avrupa merkezden. Savaşın 3. ayına girmişken biraz küresel çapta da daha somut adımlar görmeye başlar mıyız biz?
1: Evet, aynı şekilde dünyada bekle gör ve evet, izle politikası izliyorlar. Aynı şekilde Amerika'da da sabit tutmuş durumda ki orada da aynı şekilde faiz indirimlerine gitme sürecini öngörüyorlardı. Avrupa'da dediğiniz gibi yükseltme daha olası görünüyor çünkü orada enflasyon baskısı daha güçlü seyrediyor. Dolayısıyla aynı şeyi söyleyeceğim, orada da bir belirgin yanıt yok diyebilirim. Bekle gör hani ne şekilde ilerleyecek bu savaş süreci, petrol fiyatları. Ancak bütün dünya geneli için özellikle bu savaş şeyleri, ekonomileri riske soktu ki zaten durağanlamanın başladığı bir zamandaydık. Geçen seneden gelen ticaret savaşlarının zaten olumsuz etkileri tam bitmemişken yeni bir etki gördük, savaş etkisini. Dolayısıyla belirsizlik, veri odaklı, bekle gör politikaları devam edecek. Tabii bu aynı şekilde firmalar için de risk oluşturuyor. Çünkü firmaların da belirsizlik ortamında hem zaten fiyatlama davranışları belirsiz, yatırım da yapamıyorlar. Dolayısıyla bütün global büyüme sürekli aşağı yönlü revize ediliyor.
0: Şimdi bu ortamda büyüme tarafındaki risklerle beraber biraz daha bizim sanayicimiz için tabii daha uzun bir süredir işler kötü gidiyor. Oradaki sıkıntıları sık sık konuşuyoruz ama işte aldığımız PMI rakamları da ciddi düşük seviyelerde geldi. Son baktığımız 45.7'ye gerilemiş ve Eylül 2024'ten beri en kötü PMI rakamı bu aldığımız. Evet, ihracat rakamları birazcık daha iyi geliyor ama orada da ihracatın ithalatı karşılama oranı oldukça aslında kötü durumda. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda bu tarafa ekonomi yönetimi biraz daha önceliklendirmeye çalışan adımlar da atmaya başladı. İşte kurumlar vergisi tarafında atan adımlar gibi başka aslında yapılması beklenen şeyler de var. Dolayısıyla bu adımlarla birlikte okuduğunuzda sanayinin görünümünü nasıl değerlendirirsiniz 2026 açısından?
1: Evet, bu sene özellikle PMI, yani bu şu son dönem PMI'da da çok düşük rakamlar çıktı aynı şekilde. Tabii zaten bizim sanayicimiz bu yüksek faiz oranlarından uzun süredir etkileniyordu aslında. Ama bu ayki özellikle rakamlar özellikle dikkat çekici. Bunda da yine aynı şekilde bu ham madde fiyatlarının, aynı zamanda tedarikçi zincirindeki sıkıntıların etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii belirsizlik ortamı, talepteki düşüş, yani üreticilerimiz açısından farklı kanallardan bir sıkıntılı bir süreç içindeyiz. Yani talepte bir düşüş var zaten, ham madde fiyatları artıyor. Dolayısıyla bu tür desteklerin artırılması gereken bir dönemde. Yani sanayicilerin hakikaten ilerlemesi gerekiyor. Bir de sanayide gördüğümüz, yani sektörel olarak hemen hemen her sektörde bir düşüş var. Bu PMI rakamları, yani sektör kuruluna baktığımızda da yani 9'unda falan düşüş var zaten, 10'un 9'unda. Dolayısıyla yani dediğiniz gibi sektör bazlı özellikle üreticiyi destekleyecek adımların atılması lazım. Tabii bu da aynı şekilde mikro ölçekte sorunlarla, yanıtlarla olabilecek bir şey. Biraz sıkıntılı bir sürece giriliyor. Yani hem maliyet kaleminden hem de talepten dolayı firmaların zorlandığı bir dönemdeyiz.
0: Peki son olarak bir de aslında atılan adımlara baktığımızda yabancı yatırımcıyı çekmek istenen bir süreçten de geçiyoruz. İşte bu Orta Doğu'daki durumdan ötürü özellikle Dubai'den çıkan yatırımcılar işte Türkiye'ye nasıl çekebiliriz konusu da gündeme geldi. Orada da işte vergi indirimleri söz konusu. Bu tarafla birlikte baktığınızda iki şey merak ediyorum. Önce şunu konuşarak başlayalım. Türkiye'nin potansiyel olarak baktığınızda bir Dubai yaratılması mümkün mü? Hani yabancı yatırımcı burada sadece işte vergi teşviklerine, oradaki avantajlara bakarak mı hareket ediyor? İkinci sorum da şu, aslında buna baktığınızda evet biz bir sıkılaştırma politikası uyguluyoruz ama bir yandan da işte bazı vergilerden feragat edilmesi bir miktar genişlemeci bir adım da değil midir? Yani o tarafta da bir çelişki yok mudur? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Şimdi buradaki amaç tabii öncelikle Türkiye'ye bir nakit akışını sağlamak. Yani bir şekilde vergi indirimleriyle daha fazla finansal kaynak yaratmak. Ancak burada büyüme, bizim hedefimiz asıl büyümeyi desteklemek. Büyümeyi desteklemesi için de bu gelen yatırımın verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve yatırım tarafına dönmesini bekleriz. Şimdi o yönde adımlar atılmadığı sürece dediğiniz gibi o diğer riskler mevcut. Çünkü sonuçta bir kere bu talebi de etkileyecek bir durum. Yani fazla kaynağın gelmesi, finansal kaynak o talebi de etkileyecek. Dolayısıyla burada sadece vergi indirimleriyle sınırlı kalınmaması gerek. Yani ilk etapta bu belki bir çözüm olabilir. Ancak dediğim gibi desteklenmesi gerekiyor. Bir ikinci risk de benim gördüğüm şu. Bu aslında bizim odaklanmamız gereken temel yapısal sorunlardan uzaklaşmamıza da sebep olur. Çünkü geçici bir mali destek bulunması, tabii bu mesela kur baskısını da düzeltecek, yabancı para cinsi geldiğinde düşünecek olursak. Asıl atılması gereken yapısal reformları hani gözden kaçırmamıza neden olursa da öyle ikinci bir etkisi de olabilir. Dolayısıyla biz bununla ne hedefliyoruz ve bunun hakikaten kalıcı yatırıma dönmesi için bazı teşvikler yapılması gerek. Aslında şöyle bir şey var. Dünyada doğrudan yabancı yatırımların da çok düştüğü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hakikaten firmalar yatırım için gelmiyorlar. Dolayısıyla biz buraya bir nakit akışını cazip hale getirme amacındayız. Onu anlıyorum. Ancak bu vergi indirimi, yani sadece para geldiği zaman değil, belki vergi oranlarında, yani Dubai olabilmesi açısından diyorum. Hı hı. Çünkü Dubai'de normalde kurumlar vergisi ya da her türlü gelir vergileri oldukça daha düşük. Yani bunda öyle bir kalıcılık sağlanması gerekir ki gerçekten yatırım gelsin. Yani bizim istediğimiz çünkü geçici bir finansal giriş değil, kalıcı yatırıma dönüşecek nakdi girişin olması. Bunun da farklı şeylerle desteklenmesi gerekiyor. Şeye benzetebiliriz yani, çünkü bir anda bir para geldiği zaman bu aslında bir milli piyango kazanması gibi bir şey olur. Siz onu yatırım, değerli yatırımlara ve geri dönüş olan şekilde değerlendirmezseniz o kaynağı, bu sürdürülebilir büyüme yaratmaz. Dolayısıyla bunun sonrasında ne tür önlemler alınacak, ne tür politikalar yapılacak, orası önemli. Orada da herhalde adımlar atılır diye düşünüyorum yani.
0: Peki bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama böyle hani aslında kurumlar vergisi hesaplamalara göre, bazı hesaplamalara göre orada 80 milyar TL dolayında bir gelirden vazgeçileceği anlamına geliyor oradaki yapılan indirimlerle birlikte. Bu cari denge anlamında, yani oradaki ödemeler dengesi anlamında ne gibi bizim sıkıntı yapar bütçe tarafında? Yapar mı ya da yani?
1: Yani bu aslında alınabilecekten bir kayıp olduğu için çok etkilemeyebilir. İşte o da dediğim gibi yani üretimin nerede olacağına bağlı. Yani o gelen para yararlı bir üretime dönüşürse o zaman hani artısı eksisinden fazla olabilir.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla bunun hani ne tür şekilde kaynak olduğu önemli. Bir de tam detaylarını bilmiyorum. Yani bu para hani mesela şöyle de bir şey olacak. O zaman yerli üreticiler zarara mı uğramış oluyor? Yani parası zaten burada değerlendiren kesim, yani dışarıdan getirene, çünkü böyle bir vergi avantajı tanıyorsunuz.
0: Yerli rekabet açısından
1: ve piyasadaki bozulma açısından, yani tam uygulamasının detaylarını bilmiyorum ama hani hedef o piyasadaki dengeleri bozmamak olmalı ve evet, sonuçta üretim yapısının sürdürülebilir bir şekilde devamını iyi yatırımlara dönüşmesini sağlayacak olmak.
0: Peki Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ünay Tamgaç Tezcan Hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler, ben teşekkür ederim.
0: Ve 60 dakikayı noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere.

Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaret

teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Müzayede yaşlı işi mi?
1: Müzayede genç işi. olgunluk gerektiren bir iş. Köke ihtiyacı var ama genç ruha ihtiyacı var.
0: Ya hani böyle hep böyle şeymiş, eski modaymış gibi hissettiriyor. Lady görünümlü, lord görünümlü adamlar, kadınlar gidip böyle kaldırıyorlar gibi ya bu.
1: Bir kere katılanlar, koleksiyonerler ve salonun çok büyük bir kısmı çok uzun yıllardır. Yani gördüğümüz o fotoğraf, çok haklısın böyle. Çünkü çok uzun yıllardan sonra o birikimlere sahip olup bu sanat eserlerine ulaşabilme şansı doğuyor. Bütün dünya için bu geçerli, sadece ülkemiz için değil. Dolayısıyla böyle bir algı olabilir. Ancak müzayede adrenalin, heyecan, tutku, arzu, istek, hani bütün bunlarla da çok yoğunlaştığı için o biraz evvel tarif ettiğin insanlarda bile o müthiş genç ruh var. Hatta çocuk ruhu bile var diyebilirim.
0: Bayağı böyle yarışıyorlar mı?
1: Hem de nasıl, yani her şey yarış
0: benim
1: üstüne
0: olacak. Kurulu.
1: Benim olacak, senin olamaz. Sen daha mı çok istiyorsun, ben daha çok istiyorum. Yani biraz bunun üstüne kurulu.
0: Ne acayip bir şey. İnsanın ilkel halinin sofistike giysiye büründürülmüş durumu gibi değil
1: çok
0: mi?
1: Çok haklısın. Çok çok, çok haklısın. En primitif ve en bizi biz yapan ve insan yapan özellikler birdenbire başka bir yerde sahne alıyor. Ama o dürtüler çok içimizde var, ruhumuzda var. Hatta şöyle bile diyebilirim, koleksiyoner olmak ve o müzayedeye katılıp ona sahip olmak isteyen insan ruhunda o an için kıskançlık bile su üstüne çıkabilir. Çünkü o kıskançlık sadece benim olsun, ben sahip olayım, benim olmalıyla çok evli.
0: Sen böyle çok çirkin bir görüntü hiç yaşadın mı? Saç saça baş baş.
1: Şöyle çirkin değil, çok güzel bir görüntü yaşadım. Çok, nasıl size söyleyeyim, çok sofistike, çok yalın, çok şık, duruşundan hiçbir şekilde taviz vermeden arka tarafta bir dostu bayrak kaldırırken, ki o arka taraftaki dostu görüyor ki arkadaşı da bayrak kaldırıyor aynı eser için. Öndeki hanım hiç elini kaldırmadan, hiç elini oynatmadan kendisinde bitene kadar kim başka müzayedeye giriyor diye tenezzül edip kafasını bile çevirmeden sadece onda kalmasını bekleyerek göz göze benimle devam etti. Bu çok kısa bir zaman önce oldu. Çok etkilendim. Hani kim ilgileniyor bunun benim dışımda diye dönüp bakmadı bile. Sadece benim
0: ama
1: olacak.
0: Ama biliyor bence.
1: Kimin olduğunu tahmin etmiş olabilir.
0: Sence bilmiyor olabilir mi?
1: Bilmiyordu.
0: Yani, onun arkada da gözü vardır diye şüpheleniyorum.
1: İnan bilmiyordu. Sadece hani zaten o kadar kendinden emindi ki benim olacak ve ben buradayım. Hiç tenezzül bile etmedi arkasına
0: ya
1: dönüp bakmaya.
0: Ya bu tavır nasıl geliyor Maya?
1: Ya bu
0: tavır
1: bir...
0: nasıl geliyor ya?
1: Aslı bence bilgi. Bir kere bilgi çok önemli. Yani bu tabii ki herkes de her an olabilecek bir bilgi elbette ki değil ama almak istediğin eserle ilgili, yani sanat dünyası için konuşuyorum, bilgi olmazsa olmaz. Yani o senin işin elbette ki değil. Yani benim profesyonel işim ama koleksiyonerlerin muazzam başka işleri var. Ve bu onlar için başka bir alan. Özgür, özgür kaldıkları, merak ettikleri, kendilerini farklılaştırmak istedikleri, uçmak istedikleri bambaşka bir alan. Dolayısıyla orada muhakkak güvendikleri ve bilgilerine güvendikleri birilerine ihtiyaçları var ve doğru doktor seçmek gibi, doğru avukat seçmek gibi, doğru haberi izlemek gibi, doğru söyleşiyi dinlemek gibi. Bu alanlarda doğru danışmanlık alıp, doğru advice aldıktan sonra o kendine güven birden beliriyor.
0: Yani bu tabii bir eğitim işi, görgü işi, kuralları var.
1: Tabii.
0: Gustosu var,
1: tabii
0: tavrı
1: ki.
0: Var.
1: Tabii ki.
0: Bilgisi var içinde.
1: Evet.
0: Bu böyle bir alan.
1: Bütün.
0: Aslında buna böyle gönüllü girip oradan bir şeyler öğrenerek çıkmak da insanın kendi gelişiminde faz atlamada çok da yararlı bir eğitim olabilir. Çok. Yani evet ya, müzayede bilgisi almak. Efendim huzurlarınızda Maya Portakal. Portakal deyince anlamışsınızdır siz onu. 1800'lerden bu yana dördüncü kuşak. onun için sordum, bu iş yaşlı işi mi diye. Maya, sıkılmadın mı sen? Dedenin babası, deden, baban ve sen. Yeter artık, bir üstümden düşün demiyor musun sülalene?
1: Tam tersine uçuyorum Aslı. Hele ki dünyadaki karşılığını gördükçe daha çok uçuyorum. Yani bugün sanat hakikaten hani köprüler kuruyor, ilişkiler yaratıyor, var olanı besliyor. Hiç yan yana gelmeyecek güçleri yan yana getiriyor. ortak bir dil yaratıyor ve bir anda geri kalan bütün dünya duruyor. Dolayısıyla işin o kısmı, felsefesi, bütün o temeli beni çok büyülüyor. Hı hı. Tabii müzayede de sadece sahneyi görüyoruz, adrenalini görüyoruz, belki bazen şaşayı görüyoruz. Büyük rakamlar duyuyoruz, hı. aşırı rekor ve paralardan bahsediyoruz ama esasında temeli sadece kültür. Sadece diyorum ama yani bütün mesele esasında bu.
0: Evet, bence onun dress kodu bile var değil mi?
1: Dress kodu tabii ki var. Şöyle diyeyim, hani müzayedeye göre giyinmek, bu bir charity müzayedesi ise, gündüz müzayedesi ise, bağış müzayedesi ise başka bir his aktarmak isteyebilirsin. Bir gece müzayedesi ise ki bunlara daha fazla Londra'da, New York'ta rastlıyoruz.
0: Sen Gala Modern'de yaptın, yönettin onu.
1: Evet.
0: Tuvaletli.
1: Evet.
0: Hanımlar, beyler.
1: Tuvaletli, smokinli. Herkes birbirine ve o geceye ve o yardım gecesine büyük bir saygı gösteriyor esasında. Benzerleri New York'ta, MoMA'da gibi çeşitlendirebiliriz. Orada hani gündüzse hikaye başka. Müzayedenin amacına göre bile giyinmek var diyebiliriz. Yani o zaten bir iletişim şekli.
0: Benden de

0: Nefret edeceksin ama bir şey söyleyeceğim.
1: Bayılıyorum.
0: Bir kişisel gelişim aracı olarak müzayede başlığını açıyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Hakikaten şimdi Maya'nın anlattıklarına baktığınızda bak. Ne bak? Nasıl davranacaksın? Nasıl giyineceksin? Kendini nasıl bilgilendireceksin? İşte nasıl davranacaksın? Ve en önemlisi ne? Timing. Bak. Elini ver 3 saniye önce, 3 saniye sonra tavrın. Anlatıyor ya, arkasına bile kadın dönüp bakmadı. Al sana kişisel gelişimin anası.
1: Bu doğru. Yani çok kritik. O el kol hareketleri acayip. Göz bile öyle. Çünkü göz gözesin bazen müzayedeciyle. Yani benimle mesela. Ve sadece gözümüzle anlaşabiliriz. Evet diyebilirsin. Yapabilirsin. Benden fikrimi isteyebilirsin ben sahnedeyken. Yani sence devam edeyim mi? Yani
0: orada kaş gözle mi yapıyoruz?
1: Kaş göz, derin bakmak, yani hiç
0: sana
1: bakmamak.
0: Sana şöyle ben yalvaran bakışlarla baksam anlar mısın beni?
1: Anladım.
0: Bu arada saçının şu tarafı elektrikler. Evet tamamdır. Anlar mısın ben sana böyle baksam?
1: Seni daha yani o an anlarım. Hı. O an, çünkü orada öyle acayip bir ilişki kuruluyor ki tanımadığın insanla bile birdenbire o ruhun ve beynin tanışık oluyor. Yani öyle bir sinerji var. Dolayısıyla ama el falan çok çok önemli. Böyle istemeden hani bir su alabilir miyim yerine falan, böyle şeyler olabilir. Dolayısıyla onlar kritik anlar.
0: Ama onda der değil mi su istemiştim diye? O geri dönülmez yollara girmiyoruz
1: değil
0: mi yani?
1: Der. Biz de kabul ederiz tabii ki. İnanırsak şayet.
0: Bir tarafıyla da korkutucu.
1: Haklısın.
0: Çok param olması gerekiyor mu ya?
1: Yani buna hayır diyemeyeceğim. Elbette ki eserlere göre ve seçimine göre ve alacağınız yapıtlara göre ve işlere göre her şey değişir. Her şey pahalıdır diye bir şey yok. Ve zaten pahalılık da tırnak içinde çok göreceli artık bugün. Hani dünyadaki yani ülke ekonomileriyle mukayese edilir edilemez ve bizim ülkemizin sanattaki, müzayededeki piyasanın cirolarını falan karşılaştırdığımızda, ama elbette ki bir işe girmek pahalılık derken evet işin içinde bilgi olmalı, sormak lazım, peşinden koşmak lazım, öğrenmek lazım ve tabii ki para lazım. Ve ne almak istediğinize ve nasıl bir yol çizdiğinize, nasıl bir harita oluşturduğunuza, bir kerelik mi bir şey alıyorsunuz? Eser toplayacak mısınız? Sanat eseri sahibi mi olacaksınız? Yoksa koleksiyoner mi olacaksınız? Esasında bir şey toplamakla koleksiyonunu yapmak arasında çok ciddi bir fark var. Birisine disiplin lazım, yol haritası lazım, yol arkadaşı lazım, zaman lazım, maraton koşmak lazım. Yani o hevesle şimdi istiyorum, 3 sene sonra da vazgeçtim olunca o koleksiyonerlikten dışarı çıkıyor.
0: Ki onun danışmanlığını da veriyorsun.
1: Tabii ki. Onu çok severek hani müzelerle, özel koleksiyonlarla, heyecanla, bütün dünyadan eksperlerle ve danışmanlarla el ele kol kola çalışıyoruz.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. 2 3 4

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: İsim vermeyeceğim ama böyle bazı çok moda olmuş sanatçıların eserleri alındığında için için gülüyor musun ya da üf diyor musun?
3: Gülmemeye çalışıyorum profesyonel kalmak adına ama şöyle söyleyebilirim. Prensip olarak bizim alıp satmadığımız sanatçılar oldu. Yani 110 yıldır işte biraz evvel bahsettiğim gibi hani büyük dedemden işte bana kadar bilmiyorum kızım yaparsa 5. jenerasyon olacak. Ama hani bazen kurum olarak hayır biz bunu hani negatif de bir şey söylemeden biz bu eserin alımına satımına yardımcı olamayacağız gibi cümleler kurabiliyoruz.
2: Kriteriniz ne? Yani neden onunla çalışmamak?
3: Şöyle, kimlerle neden çalışıyoruzdan geleyim. Bir kere müzayede dünyası için en kıymetli şeylerden birisi elbette ki otantisite. Yani bir işin tamam olması ve onun sadece bir eksper tarafından değil bir sürü farklı fikirdeki eksperlerle de buluştuktan sonra herkesin ortak kanaatinin okey olması. Bu primo, yani olmazsa olmaz. Sonra hemen sonra provenansı bizim için çok çok önemli. Yani nasıl seyretmiş yolculuğu, hikayesi. Esasında bugün çok konuştuğumuz meseleler. Yani o hikaye nedir? Nereden geliyorsun? Niçin satılıyorsun? Niye tekrar satılıyor? Ne kadar dolaşmış? Dolaşmamış olması lazım.
2: Ha.
3: Yani 3 sene önce bir müzayedede başka bir müzayededen alındıysa başka, 30 sene evvel bir müzayededen alındıysa ve ki biz onunla çok karşılaşıyoruz. Zamanında babam işte 40 sene önceki müzayedesinde satmış veya dedemden alınmış, bugün torunu değerlendirmek istiyor. Bunlar çok çok kıymetli. Veya Sotheby's'den alınmış, Christie's'den alınmış falan böyle bu hikayeler. Onun izini sürmek, ailelerin çok sık el değiştirmemiş olması ve bir eserin kıymetiyle girdiği ailede zaman geçirmiş olması ve yaşanmış olması. Yani sadece piyasa gibi piyasa hareketiyle şimdi aldım yarın satıyorumun üstüne kurulu olmamalı sanat eseri alımı. O zaman çok daha kıymetli.
2: Ya bu şey gibi kişisel kariyer yolculuğu gibi.
3: Çok doğru.
2: Taş yerinde ağırdır diye çok bir doğru. Cümle var ya atasözü. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben işte Türkiye'ye geldim 16 yıldır Bloomberg'deyim.
3: Evet.
2: Teklifler gelmedi mi? Geliyor.
3: Tabii ki.
2: Hepimize geliyor.
3: Tabii ki.
2: Ama taş yerinde ağırdır var ya o şey itibar endeksini koruma hali. Aynı şey bir insan gibi bir kariyer yolculuğu
3: çok
2: gibi.
3: Çok benzer.
2: Bir eserin de kendi kariyer yolculuğu var.
3: Çok.
2: Değil mi? Doğru anladım.
3: Çok haklısın. Ve hatta o kadar ki biz o sırada eğer piyasa düşükse veya o gün o eserin iyi sonuçlanmayacağını düşünüyorsak eseri yormayalım deriz. Yani lafta bu. Biz eseri yormayalım, şimdi satmayalım, bekleyelim biraz daha müsaade edin eser yorulmasın. Çünkü eserin sahneye çıkıp insanlarla göz göze gelip ondan sonra iyi sonuç almadan geri kulise dönmesi... eserin hanesine maalesef hiç hak etmediği bir şekilde negatif döner. Aa, o müzayedeye çıktı ve satılmadı.
2: Ay ne kötü reyting gibi.
3: Hiç sormayın. Bayağı şey link kurduğunu harika bir şekilde.
2: Çok evet. Kötü. Yani çok ürkütücü geliyor bak bu eser adına.

0: Da öyle.
1: Ve eser adına çok üzücü.
0: Evet.
1: Ve elbette ki müzayedede bir şeyin satılmamış olması veya beklenenin yakalanmamış olması eserin kıymetli olmadığını söylemiyor esasında. O müzayede sadece o anla ilgili bir şey.
0: Sen müzayededen önce hepsini sen yapmıyorsun tabii ki, değil mi?
1: Evet,
0: Bazılarını yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Çoğunda geridesin, değil mi?
1: Yok yani müzayede de tabii sahnedeyim.
0: Her zaman mı sahnedesin?
1: Evet, her zaman
0: Maya?
1: Sahnedeyim.
0: Sahnedesin. Şöyle bir bakıyorsun. Elindeki eserleri de biliyorsun ya.
1: Evet.
0: Geliyorsun, katılanları da görüyorsun. Onları meç ettiğinde aslında bu eserin seyircisi bu değil dediğin oluyor, değil mi?
1: Esasında onu doğru meç etmek için öncesinde, yani biraz evvel dedin ya sen gerisinde de çalışıyor musun? Gerisinde çok çalışıyorum. Yani o müzayede sahnesi çok kısa bir an bütün hikayeye baktığımızda ve meç etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir de daha doğrusu o kadar seçiciyiz ki eserler konusunda meç edilmeyecek eserle sahneye zor çıkıyoruz. Yani o sırada karşılığını bulmayacağını düşüneceğimiz eserler.
0: Konusu mu? Sıkıştığınız noktalar var mı?
1: Aslında çok şanslıyız bu konuda. Bizim kapımızı çalıp bizden bir şey almak isteyen insanlar belki de böyle görünmez bir süzgeçten geçiyorlar ve bize öyle geliyorlar. Dolayısıyla hani gerçekten çok kendimizi iyi ve huzurlu ve güvenli hissediyoruz. Dolayısıyla hani söyleyebileceğim hiçbir şey yok orada. Dediğim gibi böyle görünmez biri sanki koruma kalkanı var kapımızın hemen önünde. Biraz evvel söylediğin meseleler bütün dünya için geçerli. O kadar ki biraz evvel bahsettiğimiz o Londra ve New York ve daha fazla Londra menşeli müzayede evlerinde de bir sürü etaptan geçiyor koleksiyoner bir şey alabilmek için. Yani sadece benim param var ve ben bunu almak istiyorum deyip de işte banka hesabımda bu buradan da gönderebiliyorum diyemiyor. Bugün böyle bir durum var. Bütün dünya için geçerli. Paranın hareketini sanat dünyasında çok iyi izliyoruz. Çok çok çok nabzını tutabiliyoruz. Ben Şubat ayında ilk kez gerçekleşen Art Basel Doha'ya gittim. Yani 1970'lerde biliyorsun Basel'de kuruluyor. 2000'lerde muazzam global hale geliyor. İşte 2000
0: Nasıl güzelmiş Art Basel Doha.
1: 2002 şey 2002'de Miami başlıyor,
0: Evet.
1: sonra Hong Kong var ve şimdi ilk kez doğaya işte dediğin o parayla hakikaten cımbızla bütün dünyadan insanlar getirilmiş. Yani hani hakikaten bir tiyatro sahnesiyle ben karşı karşıya kaldım.
0: Şaka.
1: Evet. Olağanüstü iyi galeriler, çok çok iyi sanatçılar ve neredeyse her galeri tek bir sanatçıyı göstermiş. Ama orada şehirle ne kadar evli olup olmadığını görüyorsun. Ve yani orada hakikaten o otantik hikayeyle, yani çünkü sanatın otantik olması lazım. Kodu bu. Başka türlü olamaz. Dolayısıyla hani orada nasıl bir alışveriş yapılmaya çalışılıyor, sadece para mı konuşuluyor yoksa hakikaten sanat eseri de konuşuluyor mu falan, hani bir sürü sosyolojik şey var. Evet.
0: Bir de tabii şehre o etkinliği giydirebilme hali ve şehrin üzerinde güzel durabilmesi durumu var ya.
1: Çok önemli ve çok zor.
0: İstanbul'a yakışıyor mu?
1: İstanbul sanatla kalbi çarpıyor. Yani yüzyıllardır ben daha olağanüstü bir mecra düşünemiyorum. Ve olağanüstü iyi işler oluyor ülkemizde, İstanbul'umuzda sanat konusunda. Müthiş fuarlar ve hız kesmeyen fuarlar. Şimdi Nisan'da bu CI Bloom'da olacak mesela. İşte 25. senesini kutladığı Contemporary İstanbul.
0: Evet.
1: Özel müzeler muazzam sanatçıların retrospektiflerini yapıyor. Yani bütün dünyanın ilgisini çekebiliyor bizim şehrimiz ve değil... Süs gibi durması ve evlenip evlenmemesi, yani toprakları sanat
0: fışkırıyor.
1: fışkırıyor. Tabii.
0: Sana çok limitsiz bir bütçe versem.
1: Eyvah.
0: Desem ki Maya bana öyle bir bana derken şehre İstanbul'a öyle bir sanat etkinliği yap ki bak sonsuz bütçem var. Düşün köprü elinde, deniz elinde, gökyüzü elinde, sokaklar elinde desem.
1: Ne yaparım biliyor musun?
0: Sıfırdan ama hiç kimsenin yapmadığını yap desem.
1: Aklına çok güvendiğim dünyadan 10-12 kişi seçerim. Ve onlarla yani olmamış bir şey yaratmak için çıldırırım. Şeye çok inanıyorum aslında ve onun çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. en yani konusunda en uzman, en çarpıcı, en

0: en ilerici insanların yan yana gelip bir şey yaratmasına. Dolayısıyla zannedersem bütçemin çok büyük bir kısmını en doğru akıllarla buluşmak için kullanırım.
1: Diyeyim. Bu çok değerli değil mi? Tabii. Orada bir antropoloğu koymak oraya.
0: %100.
1: Bir tarım üreticisini koymak.
0: Tabii ki çok çok haklısın.
1: Yani oraya, %100. Oraya işte bir şehir planlamacı koymak. Yani bunları böyle oraya koyup ondan sonra da hadi yaratalım.
0: %100 yani böyle hareket etmek lazım.
1: Böyle hareket etmek lazım. İşte buna permakültür diyoruz ama henüz ama yavaş yavaş galiba giriyor değil mi içimize ufak ufak.
0: En azından ihtiyacını hissediyoruz. Ve peşinden koşmaya hazır bir takım var, onu söyleyeyim. Yani bu akla aç ve akla çok kıymet veren bir dünya var. Yani onun kıymetini birçok şeyin çok daha üstünde gören bir takım var.
1: Ama parayı verenler bunun ihtiyacının farkında değiller Maya.
0: Parayı verenler bunun ihtiyacını... Yani çok emin değilim Aslı. Çünkü bu parayı neden veriyorlar? Demek ki ihtiyaçları var. Yani o hani vakıflar kuruluyor, özel müzeler... Yine bütün dünyada bütün özel müzeler kuruluyor. Bankalara büyük koleksiyonlar yapılıyor vesaire. Yani demek ki hele ki o Körfez'den hani bu son hikayelerinden bağımsız tabii ki. Yani sanata çok ihtiyaç duyup oraya çok yatırım yapmaya hazır bilmeyen... Ama bilgili insanla çalışmaya hazır bir dünya varmış meğer.
1: Körfez'den gelen bu akım.
0: Evet.
1: Asimile eder mi dünyayı sanat anlayışı anlamında?
0: Bence zamana ihtiyacı var. Çok büyük bir hızla başladı. Dünyadaki çok önemli müzeleri, müze mimarlarını topraklarına götürüp inşa ettirdiler. İsim haklarını aldılar. Koleksiyonlar yaratmaya çalışıyorlar. Rekor fiyatlara rekor eserler aldılar. Bütün bunların hepsinin biraz evvel konuştuğumuz gibi maraton koşabilirlerse bu iş bir yere varabilir. Yani 100 sene sonra, 70 sene sonra bir şey olup olmadığını bence göreceğiz veya görecekler.
1: Evet, neye para harcadığı da aslında bir görgüyü belirleyen bir konu ya.
0: Evet.
1: Bir toplumun neye para harcadığı.
0: Evet, konumlandırması için. Tabii ki çok hem de nasıl. Aynen.
1: Sen nasıl görüyorsun peki sanatın, plastik sanatların gittiği mecrayı? Yani bu ne oldu, NFT badem oldu mesela bakınca.
0: Şimdilik öyle duruyor.
1: Duruyor.
0: Evet.
1: Ya da benzer mecralara baktığımızda. Evet. Dijital sanatı ayrı tutuyorum.
0: Tabii ki.
1: Nereye evrilir? Yani o bildiğimiz anlamdaki klasik sanat anlayışı akımlarıyla beraber gelen kalır mı? O bambaşka bir yere mi evrilir? Daha mı içine gireriz biz onların?
0: Hepsi olabilir. Aslı bence yani sanat zaten öyle bir alan ki geçmişi, köklü geçmişini muhakkak tutup ondan yola çıkabiliyor. Ama aynı zamanda sanat soru sordurur, şaşırtır, rahatsız eder, bugünü yansıtır. Yapılmayanı yaptırtmaya ve yapmaya çalışır, düşündürtmeye çalışır. Dolayısıyla hani bütün dünya bence bütün bu söylediğin hikayeden geçecek ve zaman gösterecek bunu. Sanatçının ve sanatın esasında piyasanın falan dışında durup kendi inandığı ve kendi entelektüel birikimini yarattığı sürece sanat ve sanatçı var olacaktır. Yani bütün bu piyasa ve etrafından bağımsız. Yeni şeyler yaratmak. Bugün yeni şey yaratmak da çok çok zor. Çünkü geçmişe dönüp esinlenmekle bir şeyin kopyasını yapmak arasında çok ciddi bir fark olmakla beraber bir nüans farkı var. Dolayısıyla da zaman gösterecek.
1: Peki burada sen dedin ya şaşırtmak.
0: Evet.
1: Şimdi buradaki şaşırtmanın altında da başlıklar var ya şimdi.
0: Evet.
1: Girdim işte Van Gogh'un dijital sergisinin içine girdim. Wow dedim işte şaşırıyorum böyle o ışıklar, çiçekler, onlar bunlar ay çiçekleri, o bu yıldızlar falan altındayım. Hiç daha önce denememişim böyle bir şey. Şaşırtıcı. Kişisel.
0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Mesela hoşuma gitti dedim. Ben çok oralarda değilim de. Hani girdim,
0: hoşuna giden birisinden bahsediyorum.
1: Gidiyor, büyüleniyor. Şimdi bir şaşırtmak.
0: Okay.
1: Ama şaşırtmak çok kişisel bir deneyimden yola çıkarak mı olmalı? Yoksa ne bileyim ben Gilbert and George'a da çok şaşırıyorum. Yani beni 2000'lerin başında çok şaşırtıyorlardı.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Yani
0: tabii.
1: O zaman çok şaşırtıyorlardı.
0: Evet.
1: Böyle
0: tabii bahsettiğim şaşırtma yani, Gilbert and George'un şaşırtması.
1: Elbette. Onu merak ettim. Evet. Hangi tür şaşırtma?
0: Evet. Yani yapılmayanı yapmış Hı-hı. olmak, o sırada kuralları yıkmak. Bütün o Paris salonlarındaki Hı-hı. hikayeleri biliyoruz 1800'lerde, 1800'lerin sonunda. Orada salonlara kabul edilmeyen dünya yıldızları var. Neden? Çünkü o günkü fırça darbelerine... O günkü fırça darbelerini protesto ediyorlar ve bambaşka şeyler yapıyorlar ve bu böyle akımlar yaratılıyor zaten ve böyle akımlar oluşuyor ve onları takip eden öğrencileri ve yine kendi atölyelerinde çalışan sanatçı dostları onların peşinden gidiyor ve oluşuyor. Yani hakiki değerlerden bahsediyoruz. Biraz evvel bahsettiğin deneyim kıymetli bir deneyim. Van Gogh'a girip çocukların da o bütün o dünyaların içine girmesi falan çok çok hoş ve esasında kesinlikle snobe ederek de söylememeye çalışıyorum bunu ama
1: sana bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda en snobe etmeye layık insan sensin.
0: Estağfurullah. Estağfurullah ama yani onları ayırmak lazım. O hakikaten hoş bir nasıl sana söyleyeyim? Bir show gibi o. Ama neye yarıyor? Çocukların dahil olmasına veya sanatla hiç ilişkisi olmayan, müzeyi gezmek istemeyen toplumların en azından sanatla tırnak içinde buluşmasına fayda sağlıyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Bizde de hem Hande'nin hem benim migrenimizi ve vertigomuzu tetikliyor.
0: Tetikler.
1: Bize de buna yarıyor.
0: Tetikler. Ama yani hani bugün artık performans sanatından, kavramsal sanattan, düşünsel sanattan bahsetmek gerekiyor bugün. Ve çocuklarla da böyle konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla hani çocukları da gezdirirken ben çok önemsiyorum. Çocukların sıkılması, sıra beklemesi, yağmurun altında müze sırası beklemesi ve ondan sonra girdikten sonra baktıkları şeyden bir şey yaratmaya çalışıp yaratamamaları çoğu zaman. Mesela yani böyle gelişebilir bir toplum.
1: Anladım. Yani çünkü mesela bende de ne oluyor biliyor musun? Tabii ki bir sanat eserinin yolculuğunu ya da o sanatçıyı çalışırım ben. Oturur çalışırım tabii. Bir sergiye tabii. Giderken de bir şeye baktığımda
0: öncesinde
1: da.
0: Mi çalışırsan?
1: Öncesinde de sonrasında da. Tamam. Çünkü ikisi farklıdır.
0: Tamam.
1: İki tarafta doğru. Da çalışırım.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir durum var. Beni tetiklemesi önemli. Yani işte Gilbert and George bana bir şey yazdırmıştır.
0: Çok mesela. Güzel. Şahane.
1: Tamam mı? Yazdırmıştır. Ya da Sera'nın o Lagrangeac tepesiyle karşı kıyıdaki işçi sınıfı çocuklarının o karşılıklı iki tane eseri ve sadece o dotlardan oluşan o acayip hala üzerine birçok sanat tarihçinin tartıştığı iki evet. O eser bana başka bir şey kapı açmıştır. Ya da Rothko kendimle yüzleştirmiştir. Ben burada
0: nasıl?
1: Mıyım değil miyim?
0: De nasıl,
1: var
0: müthiş.
1: Mıyım yok muyum? Evet. Şimdi bunlar başka tetikleyicileri olan sanatçılar ki. Ve eserler
0: hem
1: oluyor.
0: Hem de nasıl?
1: Bunlar ama ben kendi kişisel yolculuğumdan yola çıkarak beyan ediyorum.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Ama sanat tarihi
0: çok kıymetli.
1: Açısından yerini değil.
0: Çok çok kıymetli ama zaten saydığın Hı-hı. isimler de hani sanat tarihi için çığır aşan isimler Hı-hı. birincisi. İkincisi de zaten hepimiz ve sanat tarihi de biraz öyle değil mi? Yani herkesin yani kolektif kişisel meselelerin dışa vurumu. Dolayısıyla hepimizin, herkesin... kişisel fikirleri ve deneyimleri ve tetiklendiklerini fark etmeleri falan Hı-hı. çok çok kıymetli. Ben de aynı şekilde Richter'de...
1: Sana soracaktım onu. Kim senin?
0: Richter'de bambaşka şeyler düşünüyorum. Yani çünkü orada çok o hakiki fotoğrafların birdenbire soyutlaşması ve birdenbire sanki kendimizden de çıkıp bütün hikayeye başka türlü bakabilmek falan gibi şeyler uyandırıyor bende. Daha makro bakabilmek, empati yapabilmek, yani o soyutlaşıp dışına çıkıp tekrar bakabilmek gibi.
1: Sen mesela bir günlüğüne bir sergi için uçup gider misin?
0: Çok. Çok. Hayatım misin? Bunun üstüne kurulu. Hı hı. Aynen. Tabii bir kere gezmek de yetmiyor. Maalesef bazen sadece bir odayı gezip dönüyor. Bazen sadece bir esere bakıyorsun falan. Yani benimki tabii ki profesyonel olarak böyle yapmam gerektiği için böyle yapıyorum ama hani genel olarak sanatseverlerin de bence bir müzeye gittiğinde bütün müzeyi dolaşmak gibi bir gayesinin olmaması gerekiyor. Yani hani o gün o odayı gezsin. Hani ülkemiz için söylüyorum, şehrimiz için söylüyorum. Belki yurt dışına gidildiğinde elbette ki müzenin tamamı gezilmek istenebilir ama yine de o hani ayırdığınız iki saati daha az oda, daha az sanat eseri gibi planlamanın uzun vadede çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü o hakikaten zaman geçiriyorsun eserle.
1: 1800'ler öncesi seni çok etkilemiyor mu?
0: Tabii ki. Benim,
1: yani hayır. Daha mı az yani daha mı
0: Ya hani ben o kadar her alanı seviyorum ki Aslı. Elbette kalbimin daha fazla

0: attıkları var ama çok apresiye ediyorum diyebilirim ve şunu da biliyorum, bu bir zincir. Yani her halka birbirine çok çok bağlı biri olmasaydı birisi olamazdı. Yani daha az iyi olmasaydı daha iyi de olamazdı gibi gibi.
1: Peki evinde şahane eserlerin var mı?
0: Kızım. Kızım var, şahane.
1: Kızını sen yaptın. Kızın koprodüksiyon. Orada sensin ressam. Başkasına ait bir, ressamının başkası olduğunuz bir eser.
0: Aslı'cığım, bu maalesef ben muhtemelen benim mesleğimi yapan birçok insan gibi iyi ve iddialı bir koleksiyona sahip olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü benim için başarı en iyi eseri en doğru olduğu adrese ve koleksiyona, işte müze koleksiyonunda olabilir, bu özel koleksiyonda olabilir, ona verebilmek, onları buluşturmak ve onları kavuşturmak. Bir nevi pasörlük yapıyoruz gibi düşünelim. Dolayısıyla da benim onu kendime saklamam ve hayır ya bir dakika ben bunu alayım demem, onların buluşmasını onların buluşmasına mani olur. Ve benim için hakikaten tatmin olduğum, en tatmin olduğum an onları buluşturduğumda, o hani hakikaten o duyulan heyecan, gözün parlaması, koleksiyonun çok aranan bir eserin içine dahil olması gibi. O yüzden çok zor benim çok iyi bir koleksiyona sahip olmam. Tabii heyecan duyduğum eserler var.
1: Etik olarak ne durumda? Çünkü biz mesela, ben uzun yıllar ekonomi yayıncılığı yaptım. Evet. Hala da bu kural geçerlidir bizim kanalımızda. Bu yayını yapanlar, toplumun önüne çıkarak hisseden bahsedenler, işte dolardan altından bahsedenlerin yatırımlarının olmaması gerekir etik olarak. Yani çok borsada güzel olmamaları gerek. Ağzı yüzü bile oynayabilir o anda onu yorumlarken. Duygusal bir şey katabilir. Sizde bu tür kurallar var mı?
0: Şöyle, yazılı değil ama dediğin gibi etik şöyle kurallar var. Uygulanması gereken ve bizim de çok hassasiyet gösterdiğimiz. Mesela bir müzayedeye normal şartlarda müzayede evi sahibi eserini koyamaz. Kendi sahip olduğu bir eseri koyamaz ve koymamalıdır. Hı-hı. Neden? Çünkü bütün o müzayede sırasında istediği kadar kendisi arttırabilir onu ve karşısındaki bilmediği için o da devam edebilir. Dolayısıyla şöyle bir etik kural vardır: ya hiç koymamak ya da koyacaksa da altına beyan etmek. Bu XXX müzayede evinin sahip olduğu eseridir diye, ki müzayedeye katılan koleksiyoner veya sanatsever bunu bilsin ve ona göre tavır alsın.
1: Ha, o da önemli. Çok, onu bilmek.
0: Çok çok menşeyi. Tabii ki. İşte provenans. Yani hakikaten öyle.
1: Nereden geldiği, yolculuğu ne kadar önemli. Ay ne kadar fena. Bizde hani kökenli önemi var. İnsanlar eşittir diyoruz ya. Asla o eşitlik hiçbir yerde yok.
0: Galiba yani ideali bu. Ama hakikat başka.
1: Evet. İlk ben buna zehirlenme diyeceğim ama ilk böyle kalbindeki sıcacık karıncalanma bir esere karşı kaç yaşındaydın?
0: Herhalde 3-4 falan. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. 3-4 Yıldız Sarayı'nda Çiğdem Simavi ile babam müzayede yapıyor. Küsav yararına Yıldız Sarayı yani dolup taşıyor. Yukarıdaki salondan, balkondan insanlar müzayedeye katılmak için bayrak sallıyor, yetmiyor, sesleniyor falan, böyle bir an. Müthiş bir Hoca Ali Rıza çıkmıştı. Sonradan tabii Hoca Ali Rıza olduğunu anlıyorum. Ve ben böyle annem o sırada eserlerin çıktığı kuliste yardımcı oluyor ekibe. Ben de annemin etrafında falan böyle hafif dans ediyorum falan. Birdenbire sahnede buluyorum kendimi. Yanlışlıkla, yani dönerek oraya gelmişim. O eserle karşı karşıya kalıyorum ve büyülendiğimi hatırlıyorum. Bir de tabii o sırada büyük bir başarı, büyük bir coşku falan, hani muhtemelen büyük bir hikayeyle de etkilenip şey yapıyorum. Ama ilk göz göze gelip çarpıldığım eser diyeyim, bir Hoca Ali Rıza olabilir.
1: Peki bugünkü Maya,
0: evet,
1: o 3-4 yaşında Hoca Ali Rıza ile çarpıldığı ana.
0: Evet.
1: Bu kadar yolculuğu yapmış, babasının izinden gitmiş, evet, bu işi devralmış, yapmış. Bir kelime söylese o 4 yaşındaki kız çocuğuna ne derdi?
0: Ay, yolun açık olsun derdim.
1: Yolun açık oldu mu Maya? Çünkü şu anda seni izleyenler diyor ki, Ben de Rafi Portakal'ın kızı olsam benim de yolum o sonsuz açık olurdu diyor. Senin yolun açık oldu mu?
0: Valla şöyle, o diyenler varsa şu cümleyi.
1: Mutlaka vardır.
0: Haklılar.
1: Ya.
0: Muhakkak yani büyük bir güç olduğunu, büyük bir itici güç olduğunu, büyük bir şans olduğunu, büyük bir okul olduğunu, üniversite olduğunu, doktor olduğunu söylemeliyim. %100 dolayısıyla evet Rafi Portakal'ın kızı olsa kim herkes neler yapabilirdi? Bu olabilir, bir şey diyemem. Ben de tabii ki bütün bunların üstüne bir şey koymak için, yenilik getirmek için, var olanı tutmak için, o köklere sahip olmak için, hakikaten anlayıp bilip dünya dilinde konuşabilmek için çok efor harcıyorum. Ve en önemlisi heyecanlanıyorum ve çok seviyorum.
1: Babana da kim bilir neler öğretiyorsun?
0: Yani şimdi kızımın bana şu kadarcık yaşta neler öğrettiğinden yola çıkarsam, yani her gün kızımla ben okulda gibiyim. Yani kim kime ne öğretiyor bilmiyorum. Ben ondan öğreniyorum. Dolayısıyla muhakkak o ilişkiden babacığımın da beslendiğine %100 eminim.
1: Şimdi bu kız çocuğunun kendi yolunu seçme hakkı olacak değil mi bu ailede? Korkutmayın beni.
0: Muhakkak. Bir kere babası var.
1: Korkutmayın beni. Siz portakallar.
0: Haklısın. Çok çok haklısın. Yok o tamam. Yani esasında Defne Olivia... çok kendi başına bir çocuk. Çok özgür, sanatı çok seviyor. Müzelere benimle beraber elbette geziyor. Bazen anne yine mi falan diyor. Ama hani çok sevdiği dünyada da müzeler var. Tekrardan gittiğinde arkadaşlarını kendi gezdirmek istiyor falan. Böyle bir durumları var ama çok spor seviyor. Hani benden daha başka bir tip. Tabii ki babasının da çok katkısı var elbette. Dolayısıyla tamamen özgür diyorum ve hakikaten bunu diyorum. Yani o lafta demiyorum
1: onu. Sence neyi seçer?
0: Sporcu olmak istiyorum diyor. Dizaynla falan çok ilişkisi var. Bilmiyorum ne seçer. Hayat gösterecek.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Finans nedir?
5: Bireylere, işletmelere ait ana varlıkları, devletin gelirlerini yönetme bilimi.
2: Yani
5: harcayabildiğinizden fazla olan paranızı nereye yatırdığınız finanstır. Gider dolar alırsınız, bir şirketin karına ortak olur, hissesini alırsınız. Bankaya yatırıp faizini alırsınız. Şirket de olsanız, devlet de olsanız parayı yönetme sanatı finanstır.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Peki, polemik yaratmak istemiyorum ama fikrini merak ediyorum bir uzman olarak. Geçenlerde bir videoda rastladım. Murat Bardakçı'nın bir açıklamasını, belki bu biraz eski ama. Türkiye'den çıkmadı diyor. Yani Türkiye'den işte o büyük...

0: dönemler diyor. Edirne'den geçtikten sonradır diyor, onun değerini belirleyen diyor. Öyle midir? Sen bir uzman olarak baktığında Türk sanatçılar, o köklü sanatçılar
1: Aslı,
0: Edirne'yi geçmişlerdir, dünyada yeri var mıdır?
1: Aslı, bir kere kanun olarak Edirne'nin dışı, yani Türkiye'nin dışına çıkması yasak. O yüzden zaten yasak olan ve dünya, yani belli bir dönem sanatçıları, İtalya'da da benzer bir kanun var. Zannedersem Almanya'da da var, ama belli bir zamanın sanatçıları zaten ülkemizden dışarı çıkamıyor. Zaten Edirne'nin de dışına çıkamadığı için onun bir karşılık bulması bu zamana kadar mümkün değildi. Bu yurt dışında satıldığını duyduğumuz ve takip ettiğimiz ve bildiğimiz sanatçılar çok uzun seneler evvel ülkeden çıkmış veya zaten orada birisinden, bir koleksiyonerden bir koleksiyonere gitmiş veya hediye edilmiş. Dolayısıyla ülkeden legal olarak dışarı çıkmasının yasal olmadığı bir durumda bunu söylemek çok büyük haksızlık diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Maya? Yeri var mı?
1: Muhakkak var, olmaz olur mu? Ama şöyle, dediğim gibi yine o dönem sanatçılarının ülkemizden dışarı çıkması, satılması falan söz konusu değil. Ancak çağdaş sanat için bunu konuşabiliriz. Ve çağdaş sanat için de tabii yolculuğumuz daha çok yeni. Zaman lazım. İştahlı ve heyecanlı hem sanatçı, hem koleksiyoner, hem sanatsever lazım. Ki yurt dışında da onlar desteklensin. Mesela şimdi bu seneki Art Basel'de çok sevdiğim galerici dostum Tankut, Tun Galerisi, Öktem Aykut Galeri, Koray Arış'la ilk kez Art Basel'de yer alacak ve ana Art Basel'de falan. Yani bu hikayelerin çoğalması ve büyümesi lazım. Bunu söyleyebilirim. Yoksa yani elma ve armut bile diyemeyeceğim biraz evvel verdiğin örnekte. Bambaşka hikayeler. Yani hani doğru... Anladım. Mukayese etmek lazım.
0: Evet. Aynı kategoride mukayese etmek gerekiyor.
1: Aynen.
0: Belki bundan sonrası için senin, tamam verdiğin örnek var az önce, ama senin böyle içini çiçeklendiren ve geleceğe bu anlamda umutla bakmanı sağlayan Türk sanatçılar var değil mi?
1: Yani çok var. Özellikle de kadın sanatçılar çok var. Evet, yani o hani hakikaten özgün, kendi yolunu çizmiş, ısrarcı, yolundan çıkmayan, taviz vermeyen hem genç kadınlar var, hem de daha established, daha zaten ismini duyduğumuz muazzam kadın Türk sanatçılar var. Müze koleksiyonlarında, uluslararası muazzam müze koleksiyonlarında ve özel koleksiyonlarda da bulunuyorlar. Onlar çok heyecan verici ve gurur verici esasında.
0: Böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyor musun?
1: Yapmamaya gayret ediyorum. İstemeden yapıyor olabilirim. Yani orada hepimizin ihtiyaç duyduğu duruş ve hakimiyet ve özellikle ülkemizi başka yerlere de taşıyabileceğine çok inandığım için istemeden pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim ve de yapayım da zaten. Yapalım.
0: 20'lerindeyim. Bir yerden başlamak istiyorum Maya, ama maaşlı çalışıyorum.
1: Okay.
0: Mümkün mü?
1: Mümkün. Bir kere sanatı sevmek için paraya ihtiyacın yok. Çünkü sanatı kitapta bulabilirsin, sanatı ekranda bulabilirsin, sanatı çok okuyup çok içine dalabilirsin. Ve bir şey alıp duvarına asmaktan daha fazla tatmin edebilir bu seni. Bu tam işte şey gibi, benim kendi muazzam bir koleksiyonumun olması çok güç. Ama sana bir şey verebildiğimde ve doğru şeyi buluşturduğumda müthiş bir tatmin yaşıyorum gibi. 20 yaşındaki o genç şahane kız da bilerek o sanat sevgisini duvara asmadan yaşamaya ve hissetmeye başlayabilir bir. İkincisi, elbette sevdiği sanatçıları bulup onların zaman içinde kendisine bir yol yaratıp sulu boyasından, kara kaleminden, eskizinden başlayabilir. O kadar ki genç, yani bizim çocuklarımızın yaşları için bile müzelerdeki posterlerden bile başlanabilir. Yani hani bunun sonu yok. Paranın hiçbir kısıtlayıcı unsur olmaması gerekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda.
0: O zaman ben buraya yolun açık olsun, o küçük kız çocuğuna yolun açık olsun, isim soyadı da rica edeceğim çok altına. Oradaki arkadaki duvara yapıştıracağız onu.
1: Muhteşemsin.

0: Bu arada korkarak sorduğum bir soru daha var. Söyle. Şimdi müzayedeye gelirken tayyör mü ki?
1: Müzayedeye giderken tüvit nasıl bir müzayedeye gelmek istiyorsun? Gece mi geliyorsun?
0: Yok, gündüz geliyorum. Tüvit gündüz... tayyör mü giyeyim? Anladın sen markayı.
1: Ben sen ne istiyorsan giy. Yani aşırı şık olduğun.
2: Jean'le gelmiyoruz.
1: Yani jean'ine bağlı gelebilirsin.
0: Spor ayak sneaker'la gelmişsin değil mi? Gelmiyoruz.
1: Yani artık hani sneaker... Yani senin giydiğin sneaker'a diyecek hiçbir şey olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her türlü kabulümsün. Ama yani o anlıyorum ne demek istediğini. Hı-hı. Evet yani bir başka bir mod insan Hı-hı. arıyor ve istiyor.
0: Yani o böyle daha mı uygun? Sen hiç şey yapma, ayrımcılık değil bu. Daha mı? Her yerin bir dress kodu vardır. Görgü budur. Daha mı uygun? Böyle ceketli
1: gündüz müzayedesine.
0: Gündüz geliyorum. Sen üçte müzayede yapıyorsun, ben de geliyorum.
1: Sneaker'la gelebilirsin şık olmak kaydıyla.
0: Akşam geliyorum.
1: Akşam geliyorsun.
0: Ama böyle balo gibi değil, gala modern gibi değil. Sen yapıyorsun yine, senin mekana geliyorum.
1: Yani zannedersen biraz daha böyle hani smoking jacket falan gibi böyle bir şeyler olabilir sanki.
0: Sizin de işiniz
1: öyle,
0: zor.
1: Öyle düşünün.
0: Şöyle bitireyim mi? Sizin de işiniz zor be bacım.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni

0: Birilerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: işte diyelim Anadolu'dan İstanbul'a taşınması, Ankara büyük illere ya da herhangi bir bölgede o taşınma maliyeti direkt fiyatlara yansıyor. O geçişkenliğin de yüksek olduğunu bize gösteriyor. Ama hani şunu da söylemek gerekiyor. Mesela detaylarda gıda, sebze, meyve, sebze fiyatları yılbaşından bu yana %56 artmış durumda. Yani %56 4 aylık artış. Yani bunun savaşla falan bunun ötesinde bir şey var. Hani bu hani Ocak, Şubat'ta yüksekti, devam ediyor. Vatandaş baktığı zaman da bulamıyor. Yani ilginç bir şey, ben hani kişisel gözlemim, baktığınız zaman hani mesela bazı meyvesi bulamıyorsunuz. Ya çok az, fiyatlar çok yüksek geliyor, getirmiyor marketler falan. Hani çeşitte de bir azalma var. Bir sıkıntı var. Yani arz tarafında bir sıkıntı var görünüyor. Dolayısıyla böyle giyim zaten Nisan ayında hani yeni sezon açılır. Fiyatlar artar. Normal.
1: Ama 8,94 hocam giyim ve
0: ama
1: ayakkabı.
0: yıllığa baksak şu an hatırlamıyorum ama giyimin yıllığı en düşüklerden birisi. O oluyor. Mesela yıllık geliyor mu şimdi?
1: Geldi. Evet doğru.
0: 9 yani 8
1: 9,66.
0: yani bu indirim
1: Evet.
0: olacak. Şimdi 1-2 ay sonra
1: Doğru.
0: bu giyimde indirim olacak. O yüzden giyimdeki artış enflasyon önemli bir nedeni
1: Ama konut
0: dememek
1: öyle değil
0: lazım.
1: mi?
0: Konut öyle. Konuta bakın 46 yıllık. Yani orası devam edecek ki şu anda petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam ederse biz demek ki yıl içinde yeni doğalgaz ve elektrik zamları da göreceğiz maalesef. O ikincil etkiler de devreye girecek. Şimdi burada ne kadar ikincil etki olur sorusunun yanıtı da talep nasıl gidecekle çok alakalı. Bir kere hizmet sektörünün bu fiyatlama davranışı talep konusunda çok kaygısı olmadığını ya da hani biraz da çaresiz bu zammı yaptığını gösteriyor. Ama bence ilkinin önemli bir payı var. Dün açıklanan beraber izlediğimiz Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksinde de
1: Evet.
0: Yani savaşın başında hızla gerileyen tüketim eğiliminin arttığını gördük. Bu enflasyon beklentilerinde yükseldiği bir döneme denk geliyor olması hani vatandaşın fiyatlar artacak. Tabii hep söylüyoruz imkanı olanların o talebi öne çekmesi de söz konusu. Böyle bir durum varsa ve burada fiyatlar artıyorsa o geçişkenliği besler bu. Yani o yüzden maalesef diyorum bu biz henüz ikincil etkileri görmedik ama görme olasılığımızı arttıran sinyaller de var. Çünkü talep belli bir canlılığı koruyor. Tüketici Güven Endeksindeki değişim bence ilk gelen veri o. Yani ayın ikinci yarısında o yükselmeye başladı tüketim eğilimi. Muhtemelen TÜİK anketinde de Mayıs ayında göreceğiz onu. Bu açıdan baktığımızda 4 aylık enflasyonun %14'leri geçtiğini, Merkez Bankası'nın %16 olan yıl sonu hedefinin hemen hemen 4 ayda tuttuğunu
1: Evet.
0: görürsek görüyoruz. Bu da bize enflasyonla ilgili hedeflerde çok ciddi bir sapmanın olduğunu gösteriyor. Ama bunu tabii sadece savaşa bağlamamak lazım. İlk 2 ay bize zaten bir revizyonun gerekliliğini söylüyordu. Merkez Bankası yapmamayı tercih etti. Ama Mayıs ayında haftaya bence kaçın

0: olmaz olarak yapacak, yapmak zorunda diye de düşünüyorum.
1: Revizyondan
0: çünkü zaten evet, revizyon yani hedefi değiştirmek konusunda. Belki onu sonra konuşuruz seni tamam. O konuyu şimdi detaya girmeyelim ama özetle böyle üfede yukarı doğru hareketleniyor. Zaten üfenin yukarı gitmesi tüfenin de aşağı değil yukarı kafasını çevirdiğinin, yönünü yukarı çevirdiğinin, çevireceğinin bir başka göstergesi. Şu anda biz yıllık enflasyonun artış sürecindeyiz. Bunun ne kadar, yani en azından birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Çünkü baz etkisi de zayıf. Yani geçen yıl düşük enflasyonlar vardı bu aylarda. Şimdi yüksek gelecek ve yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Tabii ne kadar yukarı yönlü bir hareket göreceğiz sorusunun cevabı da Orta Doğu'daki gelişmelerle. Bir, içerideki talep koşullarıyla alakalı olacak. İki, onların cevabı konusunda. İkincisi konusunda biraz daha o talep destekleyecek maalesef Türkiye'de enflasyonu gibi gözüküyor. Birçok nedeni de var onun ama Orta Doğu'daki gelişmeleri kestirmek zor. Orada belirsizlik had safhada devam ediyor.
1: Evet, bugün fiyat gelişmelerini de yayınladı Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunda. Orada da yine savaş bir numaralı etken olarak görünüyor. Tüketici fiyatları Nisan'da %4,18 oranında artarken yıllık enflasyon 1,5 puan yükseldi ve %32,37 seviyesine çıktı. Ve burada özellikle enerji, gıda ve giyim gruplarında biraz önce Erhan Hocam'la konuştuğumuz gibi fiyat gelişmeleri belirli oldu. Bu dönemde yurt içi enerji fiyatlarının Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın etkisiyle %14,40'la belirgin bir artış kaydettiğini söylüyor Merkez Bankası raporda. Böylece gruptaki son 2 aydaki yükselişin %20'ye yaklaştığı da açıklanıyor. Burak Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz bu son rakamları?
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında Erhan Hoca çok güzel bahsetti ama şunu da belki oradan alıp götürmek lazım. Tabii ki bu ay savaşın etkisinin yoğun hissedildiği bir ay. Çünkü gelen enflasyon 4,18 aylıkta, işte az önce bahsettik çekirdek enflasyon, mevsim etkisine arındırılmış enflasyon da 3,40 geldi ki son zamanların en yüksek enflasyonu, uzun zamandır görmediğimiz bir enflasyon. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var, TÜİK bunu daha önceden aynı gün açıklayacağını beyan etmişti. Dördüncü aya geldik ve dördüncü evet. Ayda da aynı gün açıklanmıyor bu veri. Buna bir dikkat çekmek istiyorum kendi adıma. Yani bir gün sonra açıklanmasının mantığını ya da hesaplama anlamında neden zorlanıldığını ben kendi adıma bir türlü çözemiyorum. Şimdi enflasyona baktığımız zaman zaten beklentiler ve olumsuz tablo ilk iki ayda gözüküyordu. Yani Ocak enflasyonu 4,84 gelmişti. Mevsimsellikten arındırılmış 2,83 geldi. Şubat ayı 2,96 geldi normal tüfe. Mevsimsellikten arındırılmış olan 2,77 geldi. Mart ayında beklentilerin çok altında gelen bir enflasyonla karşı karşıyaydık. O 1,94'tü ama mevsimsellikten arındırılmış enflasyon 2,04'tü. Şimdi zaten biz mevsimsellikten arındırılmış tüfede 2'nin altını göremiyoruz bir türlü. Yani problem bence esas temelde burada. Mesela B ve C endekslerine baktığımızda ki bunlar en enflasyonun arındırılmış hallerinden biri. İşte işlenmemiş gıda, enerji, alkol içecekler, tütün, altın hariç olan endekslerdir bunlar. Orada da mesela bu ay aslında normal şartlar altında daha düşük bir enflasyon olması beklenirken orada da yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz aylarda da keza bir tek Mart ayı hariç Ocak ve Şubat'ta da oldukça kuvvetliydi. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin bana kalırsa ilk iki aydaki bozulmasını Merkez Bankası biraz göz ardı etti ve bunu kendi açısından güncelleme gereği duymadı. Demin Erhan Hoca da bahsetti. %16'da tutuldu ara hedef. Zaten o anda bunun gerçekleşme ihtimalinin çok çok zor olduğu ortadayken bunu bir o hedefi orada tutmanın aslında Merkez Bankası'nın inandırıcılığı olarak ya da güvenilirliği olarak düşünülse bile o hedefin gerçekleşmeyeceği belli olduktan sonra hedefin sürekli olarak orada tutuluyor olması bana kalırsa güven zedeleyici bir unsur haline dönüştürülmüş durumda. Çünkü hedefin çok iddialı olması ayrı bir şey. Hedefte inat etmek ayrı bir şey bence. Şimdi geldiğimiz noktada neyiz? 13,88 4 aylık enflasyon 16'ya ulaşmak için yıl sonuna kadar geri kalan 8 ayda 2.12'lik enflasyon üretmek durumundayız. Ve bana kalırsa bütün beklentiler de bozulmuş durumda. Demin TÜFE'den bahsettik. ÜFE benzer şekilde yükseliyor. Buradan bir geçişkenlik olacak. Ve neticede geldiğimiz ikinci enflasyon raporunda biz tekrar bir güncelleme yapmak durumunda kalacağız. Ve varsayımları daha gerçekçi oturtmak zorunda kalacak Merkez Bankası. Mesela Merkez Bankası'nın çalıştığı petrol fiyatları 60.9 şu an herhalde ulaşılması ütopik olan bir noktaya gelmiş oldu. Bugün itibariyle baktığımızda savaşın 66. günü petrol fiyatları 113, 110, 120 dolarlarda salınıyor. Ve ortalama petrol fiyatları 87 dolara kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda ve baz etkisinin hiç de yardım etmediği bir noktada bu enflasyonla mücadelede çok ciddi bir sıkıntı yaşadığımızın temel göstergeleri oluyor. Elbette savaşın etkisi var. Ama netice itibariyle bizim zaten enflasyondaki temel görünümümüz bana kalırsa Ocak ve Şubat aylarında bozulmuştu. Yayılma etkisi de kuvvetli. Bugünkü özellikle fiyat gelişmeleri raporunda bundan da bahsediyor Merkez Bankası. O zaman nasıl bir yön çizecek ve bunu dediği gibi Erhan Hoca'nın belki biraz sonra tartışacağız ama bir taraftan da özellikle fonlamaya %40 olduğunu dikkate alırsak ki o da normal bir fonlama değil. Koridorun üst bandından fonluyor. Dolayısıyla bu enflasyonun yıllık geldiği seviye 32.4, 7.6'lık bir marj kaldı. Yani marj da küçüldü. Bir taraftan da işte yatırım yapanlar açısından ya da parasını TL'de değerlendirmek isteyenler açısından stopajı falan da dikkate aldığımızda oldukça küçük bir marj kalmış oluyor. Ve negatif reel getiriye doğru dönen bir yapı içerisindeyiz. Hal böyleyken bütün bu koşullar ister istemez yani bir faiz arttırımı yapmanın şu anda bu durumu ortadan kaldıracak bir süreci yok. Ama bir de geçmiş pandemi dönemini hatırladığımızda çok geç kalındığında bunun bütün her türlü mal ve hizmete yayıldığı bir ortamda tekrar geriye döndürebilmek çok zor oluyor. Onun için ben önlemlerin ya da inandırıcılık noktasında özellikle Merkez Bankası'nın en zorlandığı alan olarak gördüğümüz hane halkı ve reel kesimin bu son gelişmelerden sonra önümüzdeki aylardaki gelecek verilerde daha net göreceğiz ama oldukça burada görünümün bozulduğunu düşünüyorum kendi adıma.
1: Evet, gerçekten de öyle. Yani anketler de benzer bir tablo çiziyor. İşte geçenlerde Selvi Hocam buradaydı. Koç Üniversitesi'nde yaptıkları anketin sonuçlarına baktık birlikte. Gerçekten de beklentilerde epey, yani piyasa katılımcıları tarafında da öyleydi zaten. Yukarı yönlü hareketler görüyoruz ister istemez. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz öyle veya böyle, bunu söylemek zorundayız. Hocam 66. gün dediniz, sizden duyunca bir böyle gözlerim açıldı ya. 66 gündür biz savaşı konuşuyoruz. Hocam yayından önce fed up olduk ve bir şey yapmadı ama biz fed up olduk, bıktık usandık artık bundan diyordu. Hakikaten öyle bir fed up durumu var yani gerçekten de. Şimdi diğer yandan enerji fiyatlarını işaret ettiniz. Yine konuşuyorduk Erhan Hocam'la, ben dedim ki 110 dolara inmiş, bak hatta 109'da ne güzel, piyasalarda biraz yukarı yönünü yukarıya çevirdi diye. Yani nerelerden buralara geldik ve düştüğünde sevindiğimiz noktalara bakın diye de yine hayret ettik. Hal böyleyken gerçekten de bizim artık mevcut hedefte bir revizyon yapmamız hiç de abes olmaz nihayetinde. Hani o gün bugün değil de hangi gün diye sorulur baktığınız zaman. Siz nasıl öngörüyorsunuz Merkez Bankası'nın yol haritasını bundan sonraki dönem için?
0: Şimdi son iki toplantıda ve toplantıdan sonraki açıklamalar, Sayın Başkan'ın da konuşmalarına baktığımızda böyle bir daha ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yani Merkez Bankası mesela faizde de ilk gün bir gecelik fonlamaya geçti, ondan sonra dokunmadı ve bekle gör modunda. Şimdi aynı çerçevenin bu rapora da yansıyacağını bekleyebiliriz. Ama nasıl bir yansıma olabilir? Merkez Bankası'nın kafasında mutlaka tahmini olarak enflasyonun bu şartlarda nereye gidebileceğine dair bir rakam vardır. Ama biraz da tabii yani iki senaryo, savaşın böyle devam etmesi, petrolün buralarda kalması, daha yukarı bir yere gitmesi biraz daha aşağıda dengelenmesi gibi bir sürü alternatifler de olabilir. Dolayısıyla şu anda daha yani çok yüksek bir yere taşımayacaktır. Ama tahmin ediyorum şu andaki üst bant civarlarına 21'ler civarı orta noktayı getirebilir. Yani 20 ve 20'nin üzerinde biraz bir orta noktaya getirebilir ama bence yıl içinde ya 3. ya 4. raporda bir revizyona daha ihtiyaç olacak. Yani Merkez Bankası şunu söylemişti bize. Artık ben ara hedefler koyuyorum. Çok zorda kalmadıkça da değiştirmeyeceğim ama hani bu zorda bırakmıyorsa ne zorda bırakacak? Çünkü çok açıklanabilir bir durum var. Hani şunu kabul etmek ya bu revizyon zaten gerekiyordu, gerekecekti. Geçen yılda hani bunu yapmak zorunda kaldık. Ama o zaman son toplantıya kadar beklemiştim ama şimdi artık o hani çok net tutmayacağı bir rakam varken beklemek çok anlamlı olmaz. Bir de olağanüstü bir durum da devreye girmiş durumda. Dolayısıyla bir revizyon gelir ama bence kısmi bir revizyon gelecek. Yani bu yıl ikinci bir revizyon daha olabileceğini düşünüyorum ben. Yani 25'ler civarına çıkmak durumunda kalır Merkez Bankası. Benim tahminim enflasyon bugünkü gidişatla da 30 ve biraz üzerinde yılı tamamlayacak. Evet. Piyasa oralarda olabilir. Merkez Bankası 25 civarında tutunmaya çalışacak. Belki üst bandını 30'lar civarına getirebilir. Ama bu ilk aşamada ben haftaya buralara geleceğini zannetmiyorum. Ama 20-21 orta noktalı, 25 üst noktalı bir yere taşıyabilir. İzleyeceğiz ama revizyon gerekiyor. Ne boyutta olacağı da benim görüşüm şu anda sınırlı olacağı yönünde.
1: Siz ne diyorsunuz Burak Hocam? Siz de sınırlı bir revizyon mu beklersiniz? Yoksa hani bir kere de gerektiği kadar yukarı yönlü bir revizyon mu? Şimdi şöyle bir şey de var. Tabii piyasa açısından baktığımızda hali hazırda Merkez Bankası'nın o hedef noktası değil. Hani üst bant tarafı dikkate alınıyor. Faizler açısından söylüyorum, özür dilerim, enflasyon hedefi değil. Dolayısıyla tekrar yukarı yönlü bir o tarafta revizyon olursa bu sefer tekrar bir faiz artırımı mı gündeme gelecek gibi endişeleri de oluyor piyasanın. Hani bu çekinceyi de ortadan kaldırabilmek adına Merkez Bankası'nın yapabileceği başka bir şey var mıdır? Bir bunu sorayım. İkincisi de dün PMI verileri de geldi. Evet. Ve sanayi tarafında da çok şiddetli bir performans zayıflığı var. Yani bu da yeni değil ama artık geldiğimiz nokta epeyce bir düşük seviyeler. 45'lere kadar neredeyse geriledi PMI verisi ve sanayici bir şekilde hani bu enflasyon programını da bozmadan ama aynı zamanda sanayiciyi de gözeten destekler de bekler hale geldiler. Faiz indirimi bekliyorlardı. Şimdi faiz arttırımını konuşur hale geldik. Ne beklersiniz? O taraftan bir hamle gelir mi? Bu sürece dahil edilir mi?
2: Hande'cim şöyle belki izah edebilirim. Yani bu gıdım gıdım arttırarak ve her seferinde de bir revizyon yapmak bana kalırsa güvenilirlik noktasında tamamen zarar verici bir nokta. Yani evet ben bunu arttırdım, getirdim 25'e, üst bandı da çektim 30'a, beklenti, faiz arttırım beklentisi yukarıya geldi. Zaten geliyor o beklenti. Yani hem de daha şiddetli olarak geliyor ve Merkez Bankası her seferinde bütün bir enflasyon raporu dönemi boyunca neredeyse hedefleri ıskalar hale geliyor. O zaman bunu mantıklı bir yere taşımak ve orada herkesin şu anda görebildiği bir noktada bugünkü rakamlar ve bugünkü gerçekleşmeler devam ederse ve petrol fiyatları yaklaşık işte $90 civarına oturursa ortalamada zaten enflasyonun yıl sonu olarak gelebileceğimiz nokta 30 ile 35 arasındaki bir yer. Yani 30 olur, 33 olur, 32 olur ama buralarda gerçekleşecek olan bir enflasyon bekleniyor. O zaman bu enflasyon buradayken o enflasyonun orta noktasını 21 koyup üst bandı 25 koymak tekrardan bir revizyon anlamına gelecek. Onun için ben doğrusu neyse onun konulmasından yanayım. Çünkü biz kendi kendimizi kandırıyor oluyoruz. Ne hane halkının beklentileri değişiyor o enflasyon orada %16 tuttuğumuzda. Ne hane halkının dışında fiyat koyucu olan reel sektörün beklentileri değişiyor. Ne de piyasa katılımcıları ki şu ana kadar Merkez Bankası'nın herhalde en destek olan kesimdir. Ve en çok yanılan da kesim bu piyasa katılımcıları grubu. Dolayısıyla onlar da sürekli olarak kendilerini yukarı doğru revize etmeye çalışıyorlar. Onun için bunu doğru ve en uygun noktada koymak inandırıcılık ve güvenilirlik anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz eski ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani ben onu eski ezberlerde düşük bir noktaya koyayım. Onun için enflasyon beklentisini aşağıda tutarsam faiz beklentisi de yukarıya doğru gitmez falan. Bunlar biraz gerilerde kaldı gibi gözüküyor. Çünkü gelinen durum zaten ilk iki ayda enflasyonun bozulduğuna işaretken zaten daha sonraki aylarda Mart ve Nisan'da da savaşın etkilerini yoğun bir biçimde yaşadığımız ve belki savaş uzun sürerse ki Trump'ın açıklamaları vardı bugün en az 3 hafta daha devam edebilir diye o zaman eski ezberlerden ve eski düşüncelerimizden kurtulmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi varsayımları herhalde artık Merkez Bankası'nın rumors dediğimiz yani kulaktan dolma ya da olmaz böyle diye düşündüğü temel varsayımlardan yola çıkarak facts olarak adlandırdığımız gerçekleşmelere ya da gerçek duruma göre o varsayımları koymaları gerekiyor. Geçen sefer de söylemiştim. Enflasyon raporu ilk çıktığı anda söyledim. Yani orada Sayın Başkan'ın sunumunda biz petrol fiyatlarını 60.9 bıraktık. Çünkü Trump'ın yüksek petrol fiyatlarıyla seçime gitmeyeceğini düşünüyoruz demişti. Ne oldu? Amerika'da petrol fiyatları ortalama neredeyse 5 dolara yaklaştı ve Trump hala devam ediyor. Çünkü artık Amerika'da tıpkı bizde de olduğu gibi iki ayrı kutupta insanlar ve genel olarak baktığımızda başkanın popülaritesiyle petrol fiyatlarının artışı oranı arasındaki korelasyon eskisi kadar sıkı değil. O da bozulmuş durumda. Yani Trump ve Trump'a gönül veren, onun partisini destekleyenler her halükarda ve her koşulda Trump'ı destekliyor konumdalar. Ara seçime muhtemelen bu kadar yüksek petrol fiyatlarıyla gitmeyecek ama şu ana kadarki gösterge bunu çok da umursamadığı yönünde. O zaman o ezber de yıkılmış oluyor. Ve biz bunu böyle düşünerek enflasyon raporunun içerisine varsayımımızı 60.9 dolar olarak koyduğumuzda geldik 87 dolar ortalamaya. O zaman bütün hesaplar zaten şaşmış durumda. O zaman zaten enflasyonu eğer yukarıda bir noktaya ara hedef ya da ortalama hedef olarak koyarsa Merkez Bankası daha gerçekçi olur ve bana göre piyasayı ve piyasayı demeyelim de ekonomik gelişmeleri daha iyi algılamış ve daha iyi ortaya koymuş olur diye düşünüyorum. Tabii kendi tercihleri yani sonuç itibariyle ilk defa biz güncellemiyoruz. Geçmişte de güncelledik. Hatta daha önceki yıllarda gene hatırlayacaksınızdır Aralık ayındaki enflasyon raporundaki yapmış olduğumuz güncellemeyi bir daha tekrar Şubat ayındaki enflasyon raporunda aradan yaklaşık 71-72 gün geçtikten sonra bir daha güncellemiştik. Yani o zaman da ne değişmişti ki o kadar süre içinde büyük bir güncelleme ihtiyacı hissetmiştik. Çünkü piyasa ve ekonomideki gelişmeler bunu o zaman öyle zorunlu kılıyordu. Ben hep yani iletişimin doğruyu söyleyerek veya doğru üzerinden giderek iletişimin çok kuvvetli olacağına inanan bir kişi olduğum için benim bakış açım böyle. Tabii başkaları farklı düşünebilir. Genel olarak Merkez Bankası'na bakarken farklı düşünebilir. Ama bir Merkez Bankası üzerinde baskı doğduğu veya doğacağı açık. Hani yapar mı Haziran ayında bir faiz artışı ya da faiz artışı yaptık diyelim bu bir çözüm olur mu? Hayır. Yani bugünkü savaşın ortamında Merkez Bankası'nın bir faiz artışı yapmış olması dışsal şokları ya da arz yönlü olayları etkileyebilecek bir etkiye sahip değil, bir güce sahip değil. Ama demin söylediğim olgu yani enflasyonun geldiği seviye %32.4 fonlamayı biz daha hala politika faizli haftalık repo faizi üzerinden gerçekleştirmiyoruz. 40'tan gerçekleştiriyoruz. Ya da belki koridoru açsaydı daha yukarıdan gerçekleştirmesi gerekiyordu daha sıkı durmak açısından. Ve hala 40'tan fonlama yapan bir ortamda işte demin söylediğim gibi aradaki marj 7.6'ya düşmüş durumda. Evet. Ve eğer bunu politika faiz üzerinden düşünürsen o daha da vahim. Orada da 4.6'ya düşmüş durumda. O zaman yatırımcı olarak ya da TL'ye yatırım yapması için nasıl ikna edeceğiz biz insanları? O problemi nasıl çözecek Merkez Bankası? Bu da büyük bir problem bence.
1: Evet, şimdi konuşuruz ilerleyen dakikalarda belki rezervlerimizin hala kuvvetli olduğunu görüyoruz. Türk lirasının işte reel efekt döviz kuruna baktığımızda son derece değerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu arada bizim şimdi Hürmüz'e Aslında doğrudan hani enerji bağımlılığı açısından oraya Asya kadar ya da işte ne bileyim Avrupa gibi bir bağlılığımız yok. Yani biz başka yerlerden de alıyoruz enerji. Ama ona rağmen bugün Sayın Şimşek'in açıklamalarında vardı bu Eşel Mobil

0: için iki ayda 2 milyar dolarlık bir maliyet olmuş. Yani böyle sadece bu bile oldukça yüksek bir rakam. Kabaca savaşın 66 günün maliyetini hesapladığımızda bayağı yüksek bir rakam çıkacak. Yani enflasyon görünümündeki bozulma veya bu patikadan sapmamızı bir yana bırakın. Hani net maliyet olarak da hayli yüksek savaşın maliyeti.
1: Evet, yani
0: hesapladınız mı siz böyle bir şey?
1: Hesaplamadım kabaca. Ama işte Sayın Bakan'ın açıklamaları hani sonuçta bütçeden direkt gelen, ama bu bütçeye olan maliyet, yani biz burada henüz ölçemediğimiz birçok maliyetler var. Yani bu savaşın dünya genelinde yaratacağı enerji ve gıda tarafındaki, tedarik tarafındaki sorunların nasıl yansımalar gösterebileceği konusunda tam bir netlik de yok. Uzadıkça da o risk artıyor. Ama bugün dünyada aslında birçok yerde fiyatlamalar değişmeye başlıyor. Yani bence ona da dikkat etmek gerekiyor. Mesela bizim gibi enerji bağımlılığı yüksek olan Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde, Japonya'da ulusal paralarda ciddi baskı var. Değer kayıpları var. Ve bayağı da realize oluyor. Bunun yanında Amerika'da tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler var. Yani bu bizim açımızdan da Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Politikası ne olur diye konuşuyoruz ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yukarı doğru bir eğilimde. Bono piyasaları önden gider. Yani ana hareket ettirici lokomotiftir. Orası enflasyonun şu ya da bu şekilde biraz daha yukarı gideceğini, Amerika'da artan bütçe açıklarının risk primini arttıracağını ve Amerika'da Fed'in bölünmüş yapısının da daha yüksek bir faiz dengesine götüreceğini fiyatlamaya başladı. Bu bizi de etkileyebilecek, bütün dünyada yani bütün varlık sınıflarını etkileyebilecek bir gelişme diye de düşünüyorum ben. Yani buna dikkat etmek lazım. Orada bir fiyatlama var. Şuradan geliyorum. Yani bu işin maliyeti konusunda savaşın hep piyasalar iyimser taraftan fiyatlamasını yaptı. Şu anda son günlerde bence bono piyasası önden gidiyor. Ne kadar hissediliyor, hissedilmiyor tartışılabilir. Ama o piyasanın fiyatlaması bence diğer piyasalarda da yeni bir dengeye doğru götürecek. Onun da bize yansımaları olacak. Ve gelişmekte olan ülkelerde şu anda bir hareketlenme var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani bizi etkileyecek, biz böyle çok yani uzayda bağımsız durmuyoruz.
0: Elbette.
1: O etkilere maruz kalmaya da adayız. O açıdan da dikkat çekmek istedim. Yani dışarıdaki gelişmeler bizim açımızdan daha negatif taraftan gelebilecek dalgalara da işaret ediyor önümüzdeki günlerde. Ama şunu tekrar söyleyelim. Evet, bizim açımızdan artı olan noktalar var. Yani işte ihracatta gördük. Yani dünya tıkandığı zaman talep bize dönebiliyor. Bu iyi tarafı. Yani ihracatta Nisan ayındaki artış, tatil günü, iş günü sayısı, parite etki, hepsini çıkarsak da var. Ama şunu unutmayalım. Pandemide de olmuştu. Yol açıldığı zaman değişiyor iş. Yani evet, pahalıyız. Şu anda kimse evet, fiyata bakmıyor. O ürünü almaya baktığı için.
0: Evet.
1: Biz pahalı olsak da satabiliyoruz ama buna güvenmeyelim. Yani savaş bittiği anda değişir işler. Bizim asıl yani göreli fiyatlarda zorlanıyoruz. Buradan yani bu gerçeği kaçırmamamız lazım. Türkiye'de fiyatlar çok doğru oluşmuyor. Ne yazık ki.
0: Evet, maalesef öyle. Yani bugün otomobil satış rakamları vardı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verileri açıklamışlar. Daralma var. Tabii yani 100 bin adetin üzerinde kalabilmeyi başarıyorlar. O güzel dolu yanı bardağın, ama boş tarafına baktığımız zaman Nisan ayında Mart'ta olduğu gibi bir daralma var sektörde ve diyorlar ki maliyetler, hem maliyetler artıyor hem de araç bulabilme sıkıntısı da oluyor. Yani bu Hürmüz'ün kapalı kalması, bir süre daha kapalı kalması, bir süre sonra araç da bulunamaması anlamına gelecek diyor. Yani birçok farklı etkileri var baktığınız zaman. Burak Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu özellikle fiyat oluşumu konusunda Erhan Hocam'ın söylediklerine katılır mısınız siz de?
2: Tabii. Hocamın söylediklerine katılmamak olur mu? Hepsine katılıyorum.
0: O zaman ama, ilave ettikleriniz var mı? Her şeyde katılmayın evet, canım. Daha... Arada ayrışın.
2: yani çok ayrışmıyoruz. Normalde de çok iyi anlaştığımız için öyle ayrıştığımız bir nokta
0: ben
2: olmuyor.
0: Ben sizi
2: yani
0: ayrıştırmaya çalışayım bakayım bundan sonra. Becerebilecek miyim?
2: O tuzağa düşmeyelim. şimdi şöyle, otomobil satışlarında dünyanın her yerinde bir azalış var Hande. Özellikle konvansiyonel otomobillerde, geleneksel otomobillerde, işte mazotlu otomobillerde falan çok ciddi ayrışmalar var. Yani çoğunluk elektrikli otomobillere dönüyor. Ve böyle Avrupa otomobilleri dünyada bayağı bir ivme kaybediyorlar. Bu özellikle pazar kayıplarını biraz buna da bakmak lazım. Yani birinci etki bu. İkinci etki, bence daha büyük etki, alım gücü kaybı. Yani çok yüksek bir enflasyona maruz kaldık ve bu kümülatif bir enflasyon. Yani Avrupalılar bunu bir kere görüyorlar, sonra o enflasyon tekrar aşağı iniyor. Kümülatif hale dönüşmüyor. Biz de çok uzun yıldır çok yüksek enflasyonla devam ediyoruz ve alım gücümüz çok azaldı. O nedenle bu otomobil almak konusunda eskisi kadar daha istekli olamıyoruz. Mevcut otomobillerimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü bir otomobil aldığın zaman işte bunun kaskosu, bunun bakım masrafları, yani ben mesela kendi arabam için bir bakım normal servise götüreyim diye bir bakım şeyi aldım, fiyatı aldım ve inanılmaz derecede yüksek fiyatlar. Bütün bunları karşılayabilmek ve bunların yanında da hayatı devam ettirebiliyor olmak çok kolay değil. O nedenle bizdeki düşüşlerin sebepleri temelde bunlar gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda Avrupa'da da otomobil satışlarında, hatta otomobil kayıtlarında ciddi sıkıntılar var. Hocanın söylediklerine maliyet yönünden baktığımızda elbette, yani bu taşımacılık maliyetleri her tarafta artıyor. Özellikle bu petrol fiyatlarının artması benzin fiyatlarını, motorin fiyatlarını arttırıyor. Ve bütün bunların hepsi her ürüne değiyor. Çünkü hele bizim gibi taşımacılığın ağırlıkla karayolundan yapıldığı ülkelerde, bir de bunlara köprü geçiş ücretlerini de eklemek lazım. Çok yüksek bu fiyatlar. Dolayısıyla ürünün bir şekliyle tarladan çıktıktan sonra pazara getirilmesi için katlanılan ulaştırma maliyetleri çok yüksek boyutlara gelmiş durumda. Bu zaten geçmişte de böyleydi bizde. Hala daha da yükseldi bu petrolle beraber. Buradaki şansımız petrolün büyük bir kısmını biz İran'dan veya Körfez'den almıyor olmamız. Yanlış hatırlamıyorsam %13 alıyoruz. Sayın Bakan'ın açıklamalarından hatırladığım kadarıyla, yanlış söylüyorsam özür dilerim, yani aklımda kalan o olduğu için. Geri kalan büyük çoğunluğu Rusya ve Azerbaycan üzerinden alıyoruz. Gazda da aynı şekilde. Benim tahminim, geçen gün Trump da ifade ettiği için söylüyorum, Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden daha hızlı çözümlenebileceğini, İran-Amerika savaşından daha önce bitebileceğini söyledi. Sanki petrol boru hattının ve gaz hattının Rusya üzerinden yeniden işletmeye konulabileceği yönünde. Çünkü bu hatta çok daha güvenli gözle bakılıyor. Mesela İtalya Başbakanı'nın Azerbaycan'da yapmış olduğu görüşme sonrasında İtalya'ya gönderilecek olan Azerbaycan Doğu Azerbaycan gazının Tanap üzerinden geçeceğini biliyoruz. Yani bu hatlar tekrardan gündeme geliyor ve daha güvenli olduğu için de daha çok tercih edilebilir hale gelecek. Tahminim bu bölge ablukada tutulsa bile yakın bir zamanda bu Rusya-Ukrayna savaşı bir şekilde ya çözümlenecek ya da çözümlettirilmek zorunda kalınacak. Ve o petrol Avrupa'ya ve dünyaya oradan akacak diye düşünüyorum. Çünkü petrol rezervlerine baktığımızda Goldman Sachs'ın açıklaması işte 113 günlük petrol rezervi kaldığını söylüyordu. Mayıs sonuna kadar hala çifte abluka devam ederse işte 90-91 güne ineceğinden bahsetmişti. Yani çok kritik noktalara geldik. Hayat tamamen durabilir. Bu uç senaryo. Ama kritik noktalara geldiğimizi söyleyebiliriz.
0: Peki. O zaman bir virgül koyalım.
1: Virgül ara demek. Anlamın adı mı geliyor? virgül eşittir ara.
0: Parantez ara. Açalım. O da olur.
1: Parantez evet açalım. Parantez açalım.
0: Sizin için parantez açalım.
1: Tamam.
0: Açalım. O parantez içine ne koyalım? Bir kere reklamları koyalım. Onunla birlikte de setinin bir değerlendirmesi var. Türkiye'nin dezenflasyon sürecine ilişkin olarak biraz karamsarlar. Diyorlar ki Türkiye'de dezenflasyon süreci Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebilir. Bu görüşü de izleyelim hep birlikte.
3: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş dolayısıyla Nisan enflasyonu beklentileri aşarken yabancı kurumlarda Türkiye için enflasyon analizlerini yayımlamaya başladı. Son değerlendirmelerden biri de Amerikalı banka Citigroup'tan geldi. Citi ekonomisti İlker Domaç tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'nin fiyat istikrarı yolu belirsizliklerle dolu bir görünüm sergiliyor. Değerlendirmeye göre Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatları dezenflasyon sürecini zorlaştıran temel faktör olarak öne çıkıyor. İlker Domaç'ın analizine göre sektörel enflasyon beklentileri fiyat düşüş hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerinden daha yavaş olacağına işaret ediyor. Raporda sadece kur istikrarının beklentileri çıpalamak için yeterli olmayabileceği, rekabetçilik endişelerinin de sürece eşlik ettiği vurgulandı. Citi doğrudan bir sıkılaşma için Merkez Bankası'nın iki ana koşulu izleyeceğini öngördü. Bunlardan ilki rezervler üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi olurken, diğeri de yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması olarak kaydedildi. Analizde dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlamayla birlikte faiz artışının da bir seçenek olduğunu da belirtildi.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Değerli hocalarım Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Hocam, o arkanızdaki tabloya ilişkin zannediyorum o Photoshop'la, yani arkaya öyle koyuyorsunuz diye tahmin ediyorum.
2: Yok, hayır canım, gerçek şey onlar.
1: Ne?
2: Yani tablo, tablonun kendisi. Yani tablonun kendisi o.
1: Ha, çok güzel. Hep aynı tabloyu görüyoruz da çok üzerinde tartışmalar oluyor. Onlar nedir diye.
2: Atlar, yarışan atlar.
1: Tamam, bir özelliği var mı tablonun diye? Sizin özellikle sevdiğiniz bir tablo mu mesela?
2: Yani sonuçta tablo, yarışan atlar, hoş tabii.
3: Bence seviyor hoca olduğuna göre. Yani
1: hep aynısını koyduğuna göre, ne bileyim, bir özel anlamı vardı,
3: güzel,
1: bir şey vardı.
3: Güzel, bence de gayet güzel.
1: Hiç
3: arkada
1: bahsetmedik
3: hız var,
1: de.
3: Güç var.
1: Güç var, hız var. Bak Erhan hocam,
3: renkler,
1: hemen
3: mavi, doldurdu. Böyle iç açıcı renkler
2: evet
3: var.
2: Bazen bazı tabloların önünde çok oturamıyorsun. İşte bir yazı oluyor, reklam sayılabiliyor ya da bir sembol oluyor, herkesin hoşuna gitmiyor. Onun için bu zararsız. Bir de severiz biz milletçi atları.
1: Evet.
2: Onun için hele yarışan atları da çok seviyoruz. Onun için sıkıntı yok bence.
1: Güzel güzel, çok beğeniyorlar. Hep yazanlar, çizenler
2: sağ
1: var.
2: Olsunlar. Sağ olsunlar.
1: O vesileyle söyleyeyim dedim size de. Peki, şimdi birçok yabancı kurumda, yani herkes enflasyon tahminlerini revize etti yeni döneme ilişkin olarak. Artık çok aşina. Dünyanın geri kalanında da enflasyon endişeleri var. İşte Avrupa tarafı, özellikle Lagarde'ı dinledik biliyorsunuz. Yani bu enflasyon, enerji fiyatlarındaki özellikle artışın bir uyarı olması gerektiğini söylüyor. Ve enflasyondan ciddi bir şekilde imtina ediyorlar ve bir faiz hamlesi de çok yakında olacak bekleniyor. Amerika tarafı bambaşka, ama yine de orada da bizdeki gibi bir bekle gör durumu vardı. İşte yeni başkan gelecek, Powell gidiyor, gider ayak belki öyle bir aksiyona girmedi, ama bundan sonrası için mesela Burak hocam, özellikle Amerika tarafı, Fed tarafında faizlerde herhangi bir aksiyona gitmesini bekler misiniz? Yoksa hani bir süre daha bu seviyelerde koruyup belki yılın sonuna doğru, savaşın gidişatına doğru bu faiz indirim patikasına döneceklerini mi öngörürsünüz? Ya da seçim baskısı, Trump baskısı orada da etkili olabilir mi? Ne diyorsunuz? Biraz da o tarafları konuşalım.
2: Açıkçası hani Trump baskısının çok etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani sonuçta içeride Powell'ın da kalacak olması Trump'ın yeni bir atama en azından yakın gelecekte yapamayacağını gösteriyor. İki senesi de dolmuş olacak. Dolayısıyla hani orada Fed üzerine bir baskı kurabilecek noktada değil. Ama şöyle bir şey var, yani aslında Amerika'dan bahsetmek tabii ki çok farklı bir boyut. Çünkü dolar ve dolar cinsi varlıklara etki yapan çok önemli bir kurum Fed. Ama dünyanın genelinde böyle büyük majör merkez bankalarında hep şöyle bir endişe var. Bunu Christine Lagarde da sürekli olarak vurguluyor. Pandemide enflasyonun geçici olduğunu düşündükleri ve geç hareket ettikleri için aslında bunun bedelini yüksek ödedi bu ekonomiler. Yüksek enflasyonlarla karşı karşıya kaldı. İşte %8'lere 9'lara çıkan enflasyonla karşı karşıya kalmışlardı. Dolayısıyla şimdi bir taraftan acaba geç kalır mıyız endişesi var, geçmişin o baskısı var. Diğer taraftan da aslında ülkelerin pandemiden sonra

0: O kadar büyük bir tekrardan maliye politikası desteği verebilecek gücü var mı yok mu, o da bir tartışma konusu. Onun için bunların hepsini çok boyutlu düşündüğümüzde mümkün olan en uç noktada savaşın etkilerinin neler olabileceğini daha iyi analiz edebilecekleri bir noktada karar vermek istiyorlar. Ve politika etkisini ona göre oluşturmak çabasında oluyorlar. Ben Fed üzerinden baktığımda Fed'in bir faiz indirimi bu sene zaten bir faiz indirimi öngörüyordu. O faiz indiriminin çok kolay olmayabileceği gözüküyor. Hatta faiz arttırımları da fiyatlara girdi. Ama Avrupa için baktığımızda Avrupa'nın hemen Haziran'da bir faiz arttırımı yapma olasılığı çok kuvvetli gözüküyor. Ve bence Christine Lagarde hem yapmış olduğu konuşmalarda hem de bu savaşın geldiği noktadan itibaren sürekli olarak bilgi vererek o iletişim kanalını çok doğru kullanarak ve hep aynı şeyleri söylemeyerek, yani mesela bizde de bir iletişim olduğunu söyleyebiliriz belki, Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı, ama her sunum birbirinin aynısı şeklinde, yani hep aynı giden bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her konuşmasında farklı şeyler söyleyerek şeyin Avrupa Merkez Bankası'nın, ECB'nin neler yapabileceği ya da hangi noktada müdahale etmesi gerektiğini bizlere doğru aksettiriyor. O nedenle benim beklentim, işte bu bekle gör politikasının savaşın biraz daha uzayacağının anlaşılması, ki Mayıs ayında pas geçilen bir ay olacak, daha net görecekler. Dolayısıyla sonrasında yavaş yavaş artık aksiyona geçebilecek bir merkez bankacılığı sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü hani şunu da söyleyeyim, ondan sonra bitireyim. Piyasaların hafife aldığı kadar hafif bir süreçten geçmiyoruz. Demin Erhan Hoca çok güzel bir şey söyledi. Artık piyasalarda yeni normali fiyatlamaya başladılar. Tahvil fiyatlarında bunu görüyoruz. Dün 30 yıllık tahviller %5'leri geçti. 4 yıllık tahviller çok yüksek seviyelere geldi. Bu da bence artık piyasaların tahviller üzerinden biraz daha işin ciddiyetini algılamaya başladıklarını gösteriyor bence.
1: Peki, şimdi biraz önce bizim Bloomberg internet sitesinde de vardı. İsviçre'de bile enflasyon, ki en enflasyonsuz yerlerden bir tanesi, son 16 ayın işte 2024'ten bu yana en hızlı artışını göstermiş. Aylık enflasyon 0,6 gelmiş. Ama yani
0: Yani tabii,
1: en
0: yani
1: enflasyonsuz.
0: bizim aylıkta yaşadığımız enflasyonu adamların hayal edebilmesi mümkün değil Hande.
1: Ya herkesin
0: Yani.
1: enflasyonu kendine hocam, yani elma ile armut biraz tabii yani bu, ama ya
0: Evet, ama
1: gerçekten
0: işte bunu düşürmemiz gerekiyor.
1: ya
0: Yani
1: orası
0: bu
1: kesin, orası kesin, hepimiz aynı kanaatteyiz. Ama yani en enflasyonsuz yer bile aslında bu savaş etkisiyle enflasyonla yeniden karşı karşıya kalmış durumda. Şimdi bir de büyüme tarafı da sıkıntıya girerse yine yeniden bir işte stagflasyon mevzusunu konuşmaya başlıyoruz. Yani küresel piyasalarda öyle bir tablo, küresel piyasaları bunu yapan bize ne yapar yani? Öyle bir endişelendiriyor beni.
2: Yani, yani tabii ki şu bir gerçek. Yani bugünkü gerginlik uzadıkça o risk artar.
1: Değil mi?
2: Yani bu gelişme arz yönlü bir şok ve bu bir şekilde buradan gemiler geçemedikçe bu zaman içerisinde biraz önce konuştuk işte otomobillerin işte pandemide de görmüştük, bir çip gelmeyince her şey hazır, araba çıkamıyor fabrikadan. Bu bilgisayar üretiminde olacak, mobilyada olacak. Yani bu farklı biçimlerde yansıyabilir. İşte dünya şu anda stoklarla, alternatif kaynaklarla bunu yönetmeye çalışıyor. Ama işte hazıra daha dayanmaz diye bir laf vardır. Bu da bu noktada devreye girer. Tabii zaten öyle bir noktaya geldikçe de çözümü de belki zorlayacak. Hani bir şekilde işlerin yönetilebiliyor hala bir noktada olması da süreci uzatıyor, ama gittikçe artık sınıra dayanılıyor. Onu görüyoruz. Sektörel bazda, mikro bazda sorunların artmaya başladığını da görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda yalnız enflasyon ve büyümede yavaşlama dediğimiz noktada büyüme tarafı çok daha dayanıklı görünüyor dünyada. Yani o her yerde böyle bir dayanıklılık var. Bu da hep konuştuğumuz iki konudan kaynaklanıyor. Bir tanesi verimlilik artışı, teknolojileri kullandıkça, yani 8 saat mesai yapan iş gücünün yerine 24 saat mesai yapan robotların ve yapay zekanın geçmesi tabloyu değiştiriyor.
1: Evet.
2: Hiçbir şey yapmasanız bile daha çok üretim olmuş oluyor. İkincisi de bu yeni dünya düzeninde savunma, enerji ve altyapı harcamalarının kamu tarafından artması, yani maliye politikalarının devreye girmesi, böyle iktisatçı gözüyle bakınca Keynesyen dediğimiz bir perspektifin daha fazla yaygınlaşması da büyümeyi destekliyor. O yüzden büyüme sonuna kadar direnir. Hani kamu çünkü devrede,
1: evet,
2: verimlilik devrede, ama onun da bir limiti var. Fakat enflasyon tahminimizden daha fazla devreye girer. Yani kalıcı olmayacak. Bu petrol düştüğü anda enflasyonist etki de azalır. Ama şu anda yüksek ve ciddi yüksek. Ve bunun doğrudan ve dolaylı etkileriyle enflasyon tahminleri şaşacak. Yani ne olacak? İşte İsveç'te, İsviçre'de 0.60 olan rakam 0.90'a çıkabilir.
1: Evet.
2: Yani böyle bir sapma olur. Ama bizdeki 4'te 6'ya çıkar aylık. Ama ciddi sapma bu anlamına geliyor. Amerika ya da dünya enflasyonu şu anda 2.8'den 4'lere doğru revize edildi. Belki 5'e çıkacak. 6'ya çıkacak. Pandemide de 8-9'a çıkmıştı maksimum zaten.
1: Evet.
2: Ama bunlar ciddi rakamlar. Yani Amerika'da enflasyon 4-5 bandına giderse, ki işte bono piyasaları biraz o korkuyla da bir fiyatlama yapıyor, o zaman başka bir şey konuşuruz. Çünkü bugün finans sektörünün faize duyarlılığı çok fazla. Yani

0: negatiflikler daha fazla çıkabilir. İki kanaldan bir kredi riskleri artar. İki, bono tahvil piyasasında faiz yükselişi bono tahvil portföyünü negatif yönde etkileyip bankacılık sektörüne, finans sektörüne zarar verebilir. 2007 krizinden sonra kapitalizm tarihinin en düşük faizinden çıktı piyasalar. Yani şu anda bilançolardaki birçok bono tahvil çok düşük faizle alınmış, çok yüksek fiyattan alınmış kağıtlar. Elbette kurumlar, dealerlar bunu hecediyorlar ama bir yere kadar. Yani Fed'in faizi 5-6 gitme noktasına olsa bugün çok farklı bir dünya olur. Şu anda yok öyle bir, yani en azından çok yakın bir risk değil ama büyüme mi enflasyon mu dediğimizde daha yakın olan risk enflasyon şu anda gözüküyor. O da ciddi bir risk.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyorum her
0: teşekkür ederim.
1: ikinize de. Burak Hocam artık
2: Çok teşekkür ederiz. Ben
1: haftaya
2: de çok
1: görüşür müyüz
2: teşekkür ediyorum.
1: hocam?
2: İnşallah.
0: 12 Mayıs saat 21'de hocam görüşmek üzere.
1: Lütfen
2: yerde Bloomberg EYT'de. Evet.
1: Ajandanıza not ediniz hocam.
0: Evet. Tarih
2: tamam.
0: ve saati
2: Yeri de belirledik.
1: Evet. Yer de belli.
2: Saati ve yeri belirledik.
1: Yerimiz, yurdumuz, saatimiz hep belli.
0: Belli, tamam. Takvim net.
1: Takvim net. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık değerli hocam.
2: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Merhaba hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ekonomik görünümün böylelikle sonuna geliyoruz. Bir reklam arasına gideceğiz. Sonra küresel piyasalarda sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikte olacağız.

ABD Başkanı Trump, İran gerilimi sürerken yaptığı açıklamalarda hem askeri tabloya hem piyasalara mesaj verdi. Sınırlı çatışma vurgusuyla riskleri küçümserken borsadaki tarihi zirveyi öne çıkararak küresel algıyı yönlendirmeye çalıştı. Trump, çatışmalara rağmen borsa bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İranlılar protesto etmek istiyor ancak hiç silahları yok dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre Nisan ayında enerji fiyatları Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle %14,40 artarken 2 aylık yükseliş %20'ye yaklaştı. Nisan ayında gıda fiyatları hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemler öncülüğünde bir önceki aya kıyasla ivme kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %3,4 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Citigroup, Türkiye'de dezenflasyonun Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceği uyarısında bulundu. Raporda dezenflasyon hedefleri doğrultusunda Türk lirasındaki değer kaybı hızında ayarlama ve faiz artışının seçenek olabileceği belirtildi. Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Apple, cihazlarının ana işlemcilerini ABD'de üretmek için Intel ve Samsung'u kullanma konusunda ön görüşmeler yaptı.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız her zaman olduğu gibi. Önce Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'da bugün kapanışta pozitif bir tablo vardı. %0,88'lik bir yukarı yönlü hareketle günü BIST 100 endeksi 14.495 puandan tamamladı. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif seyir var. Euro TL tarafı %0,15 kadar primli. Euro dolar çaprazında da yön hafifçe yukarıda, 1.17'den geçiyor işlemler. Sterlin dolarda %0,12'lik, dolar yen çaprazında ise %0,41'lik yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Avrupa borsalarına baktığımızda Londra borsası hariç merkez borsalarda primler vardı. Londra dün tatildi. Tatilden negatif bir

0: kapanışla döndü. %1,40'lık bir geri çekilmeyle FTSE 100 günü tamamladı. Diğer yandan Paris CAC40'da %1,08, Frankfurt DAX'da %1,71 ve İtalya FTSE MIB tarafında %2,27'lik yukarı yönlü hareketler vardı. Bu arada bilançolar gelmeye devam ediyor. Tofaş'ın net karı birinci çeyrekte 3 milyar lira oldu. Beklenti 2,4 milyar liraydı. Yani beklentilerin üzerinde bir rakam karşımıza çıktı Tofaş tarafında. Devam edelim. ABD tarafı da primli. Başkan Trump'ın söylediği gibi rekor yüksek seviyeler, evet, var. S&P'de 7267 seviyesini görüyoruz. Dow Jones tarafında da %0,75'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ama tabii piyasalar aynı zamanda müthiş bir volatilitede içerisinde. Özellikle petrol fiyatlarındaki hareketlilik çok belirleyici oluyor ABD borsaları tarafında da. Nasdaq'ta da keza primli bir seyir var idi. Evet, ama tahviller tarafında tablo biraz daha farklı. Şu anda aşağı yönlü bir hareket var ama orada da yeni yüksek seviyeleri test ettik. An itibariyle 2 yıllıklarda 3,93'teyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi 4,07'de. 10 yıllık tahvilin getirisi ise %4,41 seviyesinden geçiyor. MTI'ye baktığımızda altında gümüşte yön yukarıda. Ons altında %0,82'lik yukarı yönlü bir hareket var. 4.558.68 dolar geçiyor işlemler. Gümüşte %0,13 kadar yukarı yönlü bir hareket. Bize 72.86 dolar seviyesine taşımış durumda. Bitcoin'de yön yukarıda, %1,94 kadar primi var kripto paranın. 81.486 seviyesinden geçiyor orada da işlemler. Ve petrole baktığımız zaman aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Brent'de %4,14'lük bir geri çekilme, 109 dolar 70 sent seviyesine bizi taşımış durumda. NYMEX'te ise %3,84'lük bir geri çekilmeyle 102 dolar 33 sent seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı. İngiltere borsası ise %1,5'a ulaşan düşüşte Avrupa'nın genelinden negatif ayrıştı. Bilançolardaydı gözler. Genel olarak bilançolar beklentileri karşıladı. Özellikle banka bilançolarını takip ettik. İtalyan banka UniCredit'in ilk 3 ayda karı rekor seviyeye tırmandı. Aynı zamanda yıl sonu için kar tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti banka. Hisseleri günü %6'ya yakın yükselişle tamamladı. Diğer tarafta İngiliz banka HSBC'nin bilançosu ise hayal kırıklığı yarattı. Hisselerinde sert düşüş yaşandı. Takip ettik. Aynı zamanda gözler İngiltere'de tahvil piyasasındaydı. Çünkü İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. %5,78'e çıktı. Tabii tüm vadelere bu yükselişin yayıldığını gördük. İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %5 seviyesinin üzerinde, 18 yılın en yüksek seviyesine oldukça yakın seyretti. Hem enerji ithalatının daha fazla olması nedeniyle İngiltere'nin kırılganlığı daha yüksek diğer ülkelere kıyasla. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş İngiltere için enflasyonist kaygıların artması anlamına geliyor. Diğer tarafta gözler bu hafta gerçekleşecek, Perşembe günü gerçekleşecek yerel seçimlerde olacak. Siyasi risk fiyatlaması da var tahvil piyasasında. Çünkü anketler yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Kritik bölgeleri kaybetme ihtimali üzerinde duruluyor. Zaten şu anda Starmer üzerinde İngiltere Başbakanı, İşçi Partisi lideri, Starmer üzerinde istifa baskılarının arttığı bir dönemde bu yerel seçimler gerçekleşiyor ve Starmer'ın yerine geçmesi muhtemel adayın İşçi Partisi'nin daha sol kanadından bir isim olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kamu borçlanmasını artırabileceği ihtimali piyasaları korkutan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
0: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve şimdi her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
2: 5 Mayıs 1818'de Trier'de bir çocuk dünyaya geldi. Adı Karl Marx ve yıllar sonra da eli kalem tutmaya başlayınca birçok eser verdi hepimize. Bugün doğum günü, tarihi de belirtmemden anlayacağınız üzere. O eserlerden Feuerbach üzerine tezlerde dedi ki filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir şeklinde. Bunun üzerine tabii daha çok felsefi konuşmaya

0: yapabiliriz ama takdir edersiniz ki biz bir ekonomi ve finans kanalıyız. Aktüel konuları konuşuyoruz. Filozofun tanımı tam olarak kimlere yapılır? Kim bu aslında unvanı hak eder? Orası ayrı bir konu ama günümüzde teknoloji devlerinin kurucuları, yöneticileri aslında bir nevi filozofluğa soyunuyorlar. Ben filozofum demeseler de kimlerden bahsedebiliriz burada? Aklımıza ilk gelen Elon Musk olur tahminimce. Herkesin aklına ilk o gelmiştir. Ama buna ilaveten son dönemde çokça adını anmak zorunda kaldığımız kendilerinin hem yapmış oldukları girişimlerin geldiği hal değerlemeler vesaireler hem de dünyada siyasetle ilgili yaptıkları yorumlar ki filozofluktan da öte aslında bir nevi yönetici zümre rolüne de soyunuyorlar. Peter Thiel var, Karp var ve Palantir aklımıza geliyor elbette. Tabii bir bütün halinde dünyadaki çalışma modeli, yapay zekanın ekonomileri ve küresel siyaseti yurt genelinde ülkeler ekseninde neyi nasıl düzenleyeceğine dair görüşler belirtiyorlar. Bu da eleştirilere de açıkçası sahne oluyor. En çok da burada Varoufakis'in teknofeodalizm konularını konuşuyoruz ama Marx'ın sözünden doğum günü nedeniyle yola çıktığımızda aslında ABD-Çin rekabetinde ABD'yi üstün gören bir PayPal tırnak içerisinde çetesi diye söylenilen grubun ABD'yi önde tutmak için kurtuluş yolu reçetesi var ki kurtuluşla ilgili çok fazla tema kullanılıyor günümüzde. Ve buna ilişkin de son günlerde ülkemizde de değerli bir yayıncı Sovyet modeliyle Soğuk Savaş döneminde ABD modelinin çekişmesinin tırnak içerisinde insanlığa getirdiği rekabet faydasından şu andaki Çin-ABD çekişmesinin buna benzer olmadığına ve bunun çok büyük zararlar verebileceğine dair yorumlarda da bulunmuştu. Ama çalışma saatlerinden tutalım. Burada yapay zekanın özellikle istihdama dönük verebileceği potansiyel etkiler kimin yararına diye düşünecek olursak da bu dönüşümün çok da açıkçası insanlık yararına değil. Zaten servet ve nüfus, güç çok ciddi bir küçük azınlığın üstünde birikmişti. Geriye kalanlar da onların söyledikleriyle kaderine razı olsun şeklinde bir konuya evriliyor. Öte yandan bu iş bu şekilde devam ederken piyasalar çok fazla bu işe aldırış eder vaziyette mi? Hayır. Bilhassa neden iyimser diye baktığımızda FT'de son günlerde çıkan bir analize göre de çok da açıkçası her zaman aslında ben Deniz'in de ekranda dillendirdiği gibi piyasaların öyle erdemlere dayanan ahlaki kaygıları yok. Zaten piyasanın özü de budur. Şu anda bu yapay zeka fiyatlamasının coşkusu İran Savaşı da dahil dünyada tırnak içerisinde konuştuğumuz olumsuz ne varsa hepsini geri plana itip kendi hedeflerine dönük bakıyor. Dolayısıyla bizim karşımızda gördüğümüz fiyatlamalar çok da öyle bir ne diyelim olumsuzluk ya da insanlık nereye gidiyor sorularının değil. Yapay zekanın varabileceği, teknolojinin şu anda geldiği konuların ve bunların değerlemesinin varabileceği noktaları baz alır vaziyette yoluna devam etmeye başlıyor ki bu da aslında yine önceki notlarımızda size çokça değindiğimiz piyasa aldırmazlığı ya da bu noktada olumsuz olarak fiyatlasa bile bir şeyi burada bizim sorun ettiğimiz konulardan çok kendi gördüğü risklere göre olumsuz fiyatlamasının karşımıza çıkardığı bir takım deneyimleri yaşıyoruz. Buna dair büyük sorulara büyük yanıtlar vermek için çok kısıtlı dakikalar var karşımızda kullanabildiğimiz ama bu konuyla ilgili görünen o ki piyasalar rekor da kırsa çöküş de yaşasa konuşmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz çağ gereği yazmaya da devam edeceğiz. Ben de üzerine şimdi kendi Substack sayfamda yazıyorum ama teknoloji devleri siyasete ilişkin görüşler belirtmeyi zaman geçtikçe artarak sürdürecek. İktisaden de piyasa açısından da çokça sonuçları da olacak gibi.
1: Evet, dünya değişiyor. Bambaşka dinamikler artık konuşuluyor ve devreye giriyor. Çağlar'ın söyledikleri ve daha fazlası hem piyasalar açısından hem de ekonomiler açısından belirleyici olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Çağlar Kozukluoğlu'na. Her zamanki gibi zihnimizi açan güzel bir paylaşım yaptı. Şimdi Haluk Bürümcekçi'yi görüyorum. Bir filozof edasıyla bakıyor. Bir Karl Marx çabuk olunmuyorsa kolay, bir Haluk Bürümcekçi de kolay olunmuyor. Hoş geldin Haluk'cığım.
2: Teşekkürler Abartmayalım.
1: Abartmayalım. Ne bileyim, Karl Marx falan dedi Çağlar, doğum günüymüş. Allah rahmet eylesin, Allah gani gani rahmet eylesin. Ama biz bugüne baktığımızda bambaşka gerçekten filozoflar ya da çakma filozoflar mı diyelim, onların yaptıkları ettiklerini anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz.

0: Haluk'cum Özlem de birazdan bizimle olacak. Onun bağlantısını hazırlamaya çalışıyor arkadaşlar. Sevgili Haluk Bürümcekçi ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Özlem gelene kadar biz şöyle şu içerideki enflasyonu ve beklentilerimizi bir konuşalım. Şimdi bugünün notlarında City'nin tahminleri vardı. İşte dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın beklediğinden daha yavaş ilerleyebileceğini söylüyorlardı. Biraz önce de Goldman Sachs'ın Türkiye için enflasyon değerlendirmesini gördüm. Dördüncü çeyreğe kadar bir faiz indirimi beklemiyoruz diyorlar ama yıl sonu enflasyon beklentilerini de korumuşlar nasıl olduysa. Şimdi sen geldiğimiz noktada bütün verileri aldık. Nisan ayı enflasyonunu aldık. Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonu aldık. Fiyat gelişmeleri raporuna da baktık. Her şeye bize diyor ki bu savaş bayağı bizi haşat etmiş görünüyor. Ve önümüzde enflasyon raporu var. Orada da büyük ihtimalle hedefte bir revizyon olabilir diye konuşuyoruz. Ve yıl sonu enflasyonunda bugünkü beklentilerin üzerinde 30'lar mertebesinde bir yerlere taşınmış olabileceğinden bahsediyoruz. Senin görüşün, değerlendirmen nasıl?
1: Evet, yani süreç dediğimiz tabii savaş başladığında belirsizlik olarak işte ne kadar yükseleceği, petrol fiyatlarının ve diğer emtia fiyatlarının ve o yükseldiği seviyelerde ne süre kalacağı gibi konular hani büyük belirsizlik olarak karşımıza çıkıyordu. Ve halen de aslında yıl geneli için belirsizliğini koruyor. Ve şu anda da geldiği seviyeler aslında hani beklenenden daha yüksek diyebiliriz. Çünkü birçok senaryoda artık ikinci çeyrek itibariyle ya da Nisan sonrası falan hani ateşkes sonrası belli geri çekilmelerini yani 100 dolarların altına 90'lar ve sonrasına gibi senaryolar vardı. Dolayısıyla o anlamda da aslında bir çıt daha kötü senaryoya kayıyor gibi gözüküyor. Bunu geçen hafta toplantıları olan merkez bankalarının açıklamalarında da gördük. Özellikle Avrupa Merkez Bankası hani senaryolardan biraz daha kötüsüne doğru geçmeye başladığını falan söyledi. Bu piyasa için de geçerli, dolayısıyla Türkiye için de geçerli diyebiliriz. Yani bu ne anlama geliyor? Zaten ilk başta söylemiştik işte ortalama işte enflasyonu konuşuyoruz. Onun için o taraftan yorumlayacağım. 80-85 dolar gibi bir ortalama olursa işte yani rahatlıkla bir 3 puan ilave etki gelebileceği gibi değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bunu yaşıyoruz şu anda tabii enflasyonda. Hepsinin daha geldiğini söyleyemeyiz. Ama önemli bir kısmı yavaş yavaş fiyatları geçiyor gibi gözüküyor. Geçen yılı 30'larda kapadığımızı düşünürsek, şu anda 32.4'te olduğumuzu düşünürsek ne kadar hani bir olumsuzluk yarattığı da ortada. Veya işte 6 ay öncesi fiyat seviyelerine dönmüş durumdayız yıllık tüfe olarak. Bunları görüyoruz. İncelediğimizde tabii özellikle Nisan enflasyonunda enerji fiyatlarının belirgin netlediğini gördük ki burada Eşel Mobil'le rağmen işte motorin fiyatlarında benzin, LPG falan hepsine baktığımızda ortalama diyeyim %20'ye varan bir artışlar gördük 2 ay içinde yani Mart ve Nisan toplamında ki Eşel Mobil olmasaydı bu 3 katı olabilirdi yani %60'larda bir dünya fiyatı artışı vardı çünkü ona rağmen bunun enflasyonu tabi belirgin yukarı yönde etkilerini gördük. Buna ilave olarak elektrik doğalgaz zamları tabi farklı şekilde yansıdı. Kademeli doğalgaz fiyat tarifesine geçilmesi nedeniyle onun da ilave bir olumsuz etkisini Nisan enflasyonunda gördük. Yani aslında bize çok konuşabilirim Nisan enflasyonu ile ilgili yani ne kadar şeyim var bilmiyorum. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Tekrar başka bir değinmemi istediğin şey olursa eklerim ama şunu da ilave ederek bitireyim. Aslında

0: baktığımızda Nisan enflasyonunda olumlu işaretler de vardı şu anlamda. Hani çok ararsak diyeyim. Bazı hizmet kalemlerinde eğitim, lokanta ve konaklama ve finansal hizmetler gibi geçen yılın altında artışlar gördük. Aslında bu da biraz iş talepteki biraz hız kesmenin biraz olumlu taraflarını, olumlu etkilerini görmeye başladığımızı düşündürüyor. Ama bu tabii yeterli olmamış. Maliyet baskıları sonuçlarda ağır basmış gibi duruyor. O yüzden bu tabii bu gelişme Mart enflasyonu sonrası ki Mart enflasyonu daha ılımlı gelmişti. Bütün beklentilerin bir kademe daha yukarı atılmasını getirdi. Yani %30'lara doğru dediğin gibi işte 28-30 aralığında oluşan bir beklenti dağılımı var. Bunları ama söylüyorduk böyle olacaktır. Yani bu kademe kademe buraya doğru geleceğiz. Kademe kademe politika faiz beklentileri de yukarı çekilecek falan gibi bunları hep konuştuk. Yani çok da sürpriz değil aslında. Çünkü niye? Senaryolar çünkü o şekilde güncelleniyor. Yani gelişmeler gözleniyor. Fiyatlar yüksek kaldıkça petrol fiyatları bu tip hem senaryoların değiştiğini hem olumsuzlukların belirginleştiğini görüyoruz.
1: Peki Haluk, şimdi Nisan ayı enflasyonu çok konuşuyor. Özlem de gelmiş bu arada. Hoş geldiniz Özlem Hanımcığım.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok
2: İyi
1: iyi,
2: akşamlar.
1: çok iyiyiz ya. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir arızalar oldu ama başardım en azından.
1: Evet,
2: Öyle.
1: olsun.
0: Hoş geldin.
1: Ziyanı yok. Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz. Buradaysan sorun yok. Şimdi biz başladık Haluk'la enflasyonu ve beklentileri konuşmaya. Senin de değerlendirmelerini alacağım ama Haluk sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi enflasyon raporunda sen de bir revizyon bekliyor musun ve ne oranda bir revizyon bekliyorsun? Çünkü burada biz biraz önce Erhan Hocam, Burak Hocam beraberdik. Onlar diyorlar ki Erhan Hoca mesela daha kademeli olabilir o bir revizyon. Yani biraz yapılır, yıl içerisinde bir kere daha olabilir. Burak Hocamsa diyor ki ne gerekiyorsa bir seferde yapsın, artık kredibilite sorgulanmaya başlanır çünkü. Sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi iki konu var tabii orada. Bir ara hedef konusu var. Bir de tahmin aralığı konusu var. Ara hedef yaklaşım olarak ara hedef olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmemesi gereken bir şey. Ki nitekim ilk toplantıda değişmediğini görmüştük olumsuzluklara rağmen. Ancak bu sefer farklı bir durum var tabii. Yani olağanüstü gelişme sayılabilir tabii ki bir savaş ve bu dünyayı etkileyen küresel etkileri olan bir savaş tabii ki. Olağanüstü gelişme olarak sayılacaktır diye düşünüyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu sefer hem ara hedefte hem tahmin aralığında belirgin yukarı revizyon bekliyorum. Şimdi burada tabii Erhan Hocam da dediği de mantıklı olabilir ama kademe derken ne kadarlık bir kademe kastediyor bilmiyorum. Tabii şimdi tutup hani ufak 2 puanlık bir artışla devam edelim denirse biraz manasız olur, anlamsız olur. O yüzden şöyle diyeyim ben. Hani bence minimum 5'er puan hani bu şeyler yukarı atılmalı diyorum. Yani 16 olan 21'e, 15 olan 20'ye, 21 olan da 26'ya yani minimum buralara alınmalı. Hani bu bile bence yeterli değil ama belki işte kademe olarak böyle olabilir. Yani bunu yapar sonraki bir sonrakinde de biraz daha netleşeceği için ortalama fiyat seyri orada devam eder diye düşünüyorum. Yani bunda da hani şöyle diyeyim. Bu yapılmasının ne esprisi var? Hani para politikasında bir şey değişmedikten sonra isterseniz 10 puan revizyon yapın. Yani para politikasında yine gelip bize diyecekse ki hani işte sıkı duracağım falan ama işte mevcut durumu sürdüreceğim mi diyecek işte geçici sıkılaşma konusu böyle geçici sıkılaşmayla mı gideceğiz yoksa kalıcı hale mi gelecek falan gibi şeyler. Biraz havada. Onlarla ilgili bir şey anlamadıkça yani 5 yapmış, 10 yapmış bir anlamı yok benim açımdan. Ama yine toplantıyı tabii takip edip anlamaya çalışacağız.
1: Peki Haluk'cum. Özlem yerli yerinde. Bir demin düştüğün gibi bir sesler geldi. Korktum ama oradaymışsın hala.
2: Buradayım.
1: Çok güzel. Peki sen
2: Nasıl
1: ne
2: ses
1: diyorsun?
2: geldi?
1: Gelen enflasyon rakamlarını sen nasıl yorumluyorsun? Piyasalar açısından tabii yani Merkez Bankası'nın işi zorlaştıkça piyasanın da o

0: Öyle oluyor. Özellikle borsa açısından baktığımızda şu anda bilanço sezonundayız. İyi geliyor bilançolar. Belki o tarafta en kötüsü geride kaldı diye konuşuyorduk. Ama baktığın zaman faiz indirimleri için epey bir zamana daha ihtiyaç var. Yani bilmiyorum bu yıl tekrar o döngüye döner miyiz, dönmez miyiz? Ama halihazırda geldiğimiz nokta enflasyon hedefinde yukarı yönlü revizyona gidilebileceği, sıkı duruşun devam edeceği bir konjonktüre işaret ediyor. Ne dersin?
1: Tabii yani Nisan ayı itibariyle işte 32'lere geldik, 32'nin üstüne geldik enflasyonda. Aslında bir dezenflasyon sürecinden bahsetmiyoruz. Enflasyon hızlandı. Ve Mayıs ve Haziran ayında da aslında yıllık enflasyondaki yükselişin devamını öngörüyoruz. Mayıs'ta da özellikle daha yüksek bir enflasyon gelme ihtimali var. Dolayısıyla aslında biz 2023'ün ortasından beri ya da 2023'ün ortasından beri bu politikalara geçiş yaşadık ama 2024 Mayıs ayından beri sanıyorum çok hızlı işte bir dezenflasyon sürecine girdik. Çok yüksek seviyelerden tabii bu dezenflasyon sürecine girdik. Ve hani oradan beridir bu süreci tekrarlayıp duruyoruz ama bu yılın başından beri bir dezenflasyondan bahsedemiyoruz. Çünkü enflasyon dediğim gibi hızlanıyor ve yılın ilk yarısında da hızlanmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Elbette burada enerji fiyatlarındaki artış, bunun yavaş yavaş ikincili etkileri biraz daha enflasyon üzerinde kendisini gösteriyor ve yıl sonunda da Haluk Bey'in de söylediği gibi artık hani 28'lere çektik ama 28'in üzerine doğru ilerleyen tahminler olduğunu görüyoruz. Ha, böyle bir durumda elbette para politikasında sıkı duruşun devam etmesi gerekiyor. Ama tabii biz en son PPK toplantısında politika faizini %37'de tuttuk ama aslında faizimiz 40. Ve bir sonraki toplantı olan 11 Haziran'a geldiğimizde halen piyasayı yani Merkez Bankası bankacılık sisteminin %40'dan fonlamaya devam ediyorsa 37'yi anlatmak artık çok daha zor hale gelecek tabii ki. O yüzden hani değil faiz indirimlerini orada politika faizini nerede belirleyeceğimiz konusu son derece önemli. Ama mevcut durumda tabii yani ben 28'e henüz değiştirmedim. Ve yukarıda da işte 35, 34, 35 gibi bir politika faizi düşünsek aslında halen bu sene için öngörülen birkaç adımlı bir faiz indiriminden bahsedilebiliyor. Ama o ancak yılın sonuna doğru belki son çeyrekte yaşayabileceğimiz ya da işte yazın bitimiyle beraber yaşayabileceğimiz birkaç faiz indiriminden bahsedebiliriz belki. Burada tabii petrol fiyatlarının nereye doğru evrileceği son derece önemli. Bu savaşın başındayken yapılan birçok senaryoda Hürmüz Boğazı bir çeyrek kapalı kalırsa ne olur, iki çeyrek kapalı kalırsa ne olur, üç çeyrek kapalı kalırsa ne olur, bütün bu analizleri gördük ve neredeyse artık birinci çeyreğin sonuna doğru ilerliyoruz da ve daha yakın bir gelecekte de burada kesintisiz bir ticaretin başlamasına yakın olmadığımızı da anlıyoruz. Dolayısıyla bu etkiler hem daha kalıcı hem de daha uzun süreli olma ihtimali çok daha yüksek. Bu durumda aslında faiz indirimlerinin de o beklenen birkaç küçük adımın da olmama ihtimalini elbette masada tutmaya devam ediyor. Ama ilk aşamada daha kısa vadede tabii 11 Haziran'da halen piyasa 40'tan fonlanırken politika faizi 37'de mi tutulacak, tutulmayacak, ne yapılacak ona bakacağız. Belki de 11 Haziran'a doğru geldiğimizde hani biraz daha risk iştahında artış, biraz daha petrol fiyatlarına ilişkin daha yumuşak bir fiyatlama göreceğiz belki de. Tabii bu da bir senaryo dahilinde ama biraz önce siz de konuştunuz aslında senaryolar baseline'la daha kötü senaryo arasına doğru ilerliyor ve biraz daha kötü senaryoları bas senaryoya dönüşür bir hale geldiğini de görüyoruz. O yüzden evet yani sıkı duruş kalmak durumunda. Burada tabii şu çok önemli. Konu tabii biraz maliyet enflasyonu, işte maliyet baskısı ve aslında biliyoruz ki para politikasının enflasyonla mücadelesinde ana kanal talep enflasyonu. Yani talep üzerinde para politikasının etkisini çok net bir biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla hani mevcut durumda sıkı dursa bile ne olacak da işte bu maliyeti enflasyonu üzerinde bir etkisi olacak gibi sorulara da şöyle karşılık vermek gerekiyor.

0: diye düşünüyorum. Günün sonunda eğer para politikası talep enflasyonu tarafında etkili ise bazı dönemlerde daha fazla etkili olmak durumunda kalabilir. Maliyet baskısını biraz kompanse edebilmek için. Unutmayalım ki biz bunları çok yaşadık. Maliyet baskısı günün sonunda beklenti kanalını da etkiler. Beklenti kanalını yönetebilecek yine burada ana adım para politikasından gelebilir. Bir de biraz önce yine Haluk Bey de bahsetti. Hani talep faktörlerinde işte dayanıklı mallara baktığınız zaman, dayanıklı mal fiyatlarına baktığınız zaman oradaki artış çok daha sınırlı. İşte kirada, işte konaklamada bunların daha sınırlı ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla evet iktisadi faaliyette bir soğuma da var. Olmasaydı yani talep tarafını da enflasyonda daha hani dezenflasyona değil katkı daha da zorlayıcı bir seviyede olduğunu görseydik bambaşka bir şey söyleyecektik o zaman enflasyon tarafında. Bunu da aslında unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Mevcut durumda evet para politikası sıkı durmaya devam etmeli. Belki ekonomi politikalarını daha sıkı para politikasının çerçevesinde farklı kalibre edip bazı noktalarda reel sektöre destek verilebilmeli. Ama mevcut durumda zaten çok yüksek seviyeden girdik biz bu dünyadaki petrol arzı şokuna. Burada yapacak başka bir şey de yok maalesef.
1: Haluk, bugün reel efektif döviz kuru açıklandı. Son 6 yılın zirvesinde Türk lirası müthiş değerli bir noktada. Nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım bunu?
2: Evet. Şöyle diyelim, yani TÜFE konuşuyoruz, TÜFE bazlıyı söyledin. Evet öyle, ama halen baktığımızda TÜFE geçmiş ölçümlerini çok doğru bulmadığımız, geçmiş yıllardaki ölçümlerini doğru bulmadığımız TÜFE hala hani tarihsel ortalamaların çok çok altında, %25 kadar altında olduğunu da unutmayalım. Yani bu son dönemdeki değerlenmeye rağmen TÜFE olarak bakınca Türk lirası hala ucuz gibi gözüküyor, öyle diyeyim. Ama tabii buna çok, bu analize doğru bulmuyorum. Ve ÜFE olarak bakmayı tercih ediyorum. ÜFE bazlı bakmayı tercih ediyorum. Öyle baktığım zaman orada da bir değerlenme olduğunu bir süredir görüyoruz. Ve ÜFE'de de tarihsel ortalamaları yakalamış, biraz da aşmış gibi gözüküyor. Yani hafif hafif bir burada yani değerlenme, değerli TL tarafına geçmiş gibi gözüküyor. 2025 yılında bir reel değerlenme olmamıştı. Hatta ufak bir reel değer kaybı olmuştu. Bu yıl ise TÜFE olarak hesapladığımızda ilk 4 ayda %7,4 gibi bir değerlenme olduğunu hesaplıyorum. O yüzden hani bu böyle bir görüntü tabii. Yani mevcut ortamda tabii enflasyon baskısının arttığı, işte cari açıkla ilgili risklerin konuşulduğu, kur politikasından işte ihracatçı, imalatçı kesimlerinin şikayetçi olduğu bir ortamda tabii böyle bir değerlenmenin de üstüne binmesi işleri zorlaştırıyor. Şu anlamda yani Merkez Bankası'nın da hani döviz biriktirmesinin konusunda döviz kaybından sonra, yani savaşla beraber çok da onu yerine koyamadı. Hatta son dönemde kaybettiğini görüyoruz. Yani eli oldukça zayıf aslında hala Merkez Bankası'nın, rezervler yeterli falan dense de o anlamda giderek işlerini hani zorlaştırıyor. Bu kur politikasını daha fazla sorgulanacağı bir altyapı oluşturuyor diyebiliriz.
1: Peki, bir virgül koyalım arkadaşlar, bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Bu arada Rystad Enerji Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Analiz Başkanı George Leon bir kısa değerlendirmede bulunmuş. İran Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasasında talep yıkımının başladığını söylüyor. Kısa bir bölüm arkadaşlarım derlemişler, onu da reklamlardan önce izleyelim.
3: Sadece fiyat seviyesine bağlı olarak hangi noktada daha geleneksel bir talep yıkımı olur?
4: Bence şu anda belli bir noktada talep yıkımı görüyoruz. Tabii ki devasa boyutlarda değil. Biliyorsunuz dünya genelinde ülkelerin petrol tüketimini azaltmak için evden çalışma, toplu taşıma gibi önlemler aldığını görüyoruz vesaire vesaire. Şu anda Halep yıkımına şahit oluyoruz. Ancak bence petrol fiyatlarının varil başına 120-130 doların üzerine çıktığı an, işte o zaman işler gerçekten kızışmaya başlar ve ciddi bir talep yıkımı görürsünüz. Size ilginç bir veri noktası sunayım. Savaştan önce petrol talebin 2026'da günde 1 milyon varil artacağını düşünüyorduk. Şu an ise petrol talebinin Covid'den bu yana ilk kez günde yaklaşık 100 bin varil daralacağını öngörüyoruz. Ve bence buradaki risk aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Yani şu anda talep yıkımını görüyoruz.
3: Yine de Diamondback'in petrol fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üretimi hemen artıracağını söylediğini görüyoruz. Fiyatlar yükselmeye devam ederse daha fazla petrol şirketinin devreye girdiğini görecek miyiz?
4: Bu fiyatların bu yüksek seviyelerde ne kadar kalacağına çok bağlı. Ancak önümüzdeki 3 ila 4 ay boyunca böyle kalacaklarını varsayalım. Bir miktar arz tepkisi göreceğiz. Fakat kısa vadede arzın oldukça inelastik olduğunu unutmayalım. Evet, görebiliriz. Küresel düzeyde birkaç yüz, biliyorsunuz birkaç bin varillik ek arz. Muhtemelen ABD'de, Brezilya'da daha fazlasını, belki Venezuela'da biraz daha fazlasını görebiliriz. Ama kısa vadede arz oldukça inelastik. Ayrıca arz kesintisinin günde 10-15 milyon varile yakın olduğunu da unutmayalım. Yani günde 200-300 bin varil olsun, gelecek olan ek arz büyük resimde çok küçük kalıyor, değil mi?

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet, az önce son dakika olarak geçti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan açıklamalar var. Amerika'nın Hürmüz'de güvenli geçiş için hedefi güvenlik balonu oluşturmak demiş. Hadi buyurun, bir de şimdi güvenlik balonu hikayesi çıktı. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ablukanın başka bir yana evrilmiş hali herhalde. Ama balonlar, ablukalar, ateşkesler, şunlar bunlar derken bütün bu gelişmeler piyasalarda volatiliteye sebep oluyor. İşte bugün Başkan Trump hisse senetlerini göstererek, bakın savaşa rağmen hisse senetleri tarihi yüksek seviyelerde filan gibi açıklamalar yaptı, ama özellikle orada Irak'ın petrolle ilgili açıklamaları etkili oldu. Petrol fiyatları bir tık gevşeyince, bir tık diyorum çünkü yani işte 110'una gevşedi diye seviniyoruz, yani öyle bir noktalara geldik orada. Bilmiyorum, Özlem izledin mi Çağlar kendi bölümünde piyasaların böyle bir umarsızlığından, aldırmazlığından bahsediyordu. Ama bence orada tamamen bir aldırmazlık da yok aslına bakarsan. Mesela tahvil piyasalarına baktığın zaman oradaki fiyatlamalar aslında işin ciddiyetini ortaya koyuyor gibi. 30 yıllık tahvilde 5 seviyelerini gördük. İşte 4.41'lerde 10 yıllıklar. Kısa tarafta bile yukarı yönlü hareketler. Nasıl okuyorsun hali hazırda piyasalardaki fiyatlamaları?
1: Yani kafası karışık piyasalar diyebiliriz. Günün sonunda yani gelen haber akışı da karışık olduğu için bunları bir süzgeçten geçirip de piyasa fiyatlamasına sunmak biraz zor tabii. Doğru, yani Trump doğru söylüyor aslında. Hisse senedi piyasasına baktığınızda savaş bitti gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta da çok iyi performans gösterdi Amerika ABD borsaları. Global olarak MSCI endeksine baktığımızda da tarihi yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Ya da örneğin gelişmekte olan ülke tahvillerine bir giriş var ki bunlar üzerindeki spreadler de tarihi düşük seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla piyasada bazı kanallarda neredeyse savaş bitmiş gibi bir fiyatlama var ya da iyimserlik o durumda. Ama mesela senin söylediğin son derece önemli. ABD tahvil faizlerinde de başka bir fiyatlama olduğunu gördük. Mesela işte 2 yıllıklar Fed Funds Rate'lerin tekrar üzerine geldi. 30 yıllıklarda yine 5'i gördük. Dolayısıyla orası yüksek gitmeye de devam ediyor. Ve aslında bu işte hani hisse senedi piyasası tarafından konuşalım. Buradaki bu olumlu fiyatlama da biraz sorgulanır hale geliyor. Çünkü hani iyimserliği fiyatlıyoruz, ateşkes oldu. Bu bir şekilde kalıcı bir barışa da evrilebilir diye bir fiyatlama bu, ama görünen o ki işte sen de söylüyorsun, işte yok güvenlik balonu, yok abluka ve günün sonunda petrol fiyatlarına baktığımız zaman da orada herhangi bir değişim görmüyoruz. Daha geçtiğimiz hafta 120 dolarları tekrar gördük. O yüzden de bunlar da biraz sorgulanır hale geliyor. Yok işte burada sadece savaş fiyatlaması değil de işte aynı dönemde bilançolar da var. Teknoloji

0: teması, AI teması halen alıp götürüyor desek de bunun da böyle bir ortamda biraz soluğu kesilebilir tabii ki. Yani bu Orta Doğu'dan gelen bu risk iştahını son derece baskılayabilecek unsurları çok göz ardı etmemek de gerekiyor. Ama yani bir kafası karışıklığı çok net bir biçimde gösteriyor piyasalar. Bir de aslında söz konusu bu Orta Doğu gerilimine verilecek ekonomi politikaları reaksiyonlarında da farklılaşmalar bekleniyor. Yani mesela işte geçtiğimiz haftaya bakalım, ECB olsun, Bank of England olsun, Bank of Japan olsun, aslında gelecek dönemde faiz artırımlarına ilişkin çok daha somut donelerle ve somut mesajlarla geliyorlar. Ve fakat Fed'de durum çok karışık. Fed'de Warsh yeni enflasyon göstergelerinden bahsedip işte daha yüksek enflasyon verilerini beğenmediğini ifade ediyor. Ve aslında sanki burada kendine faiz indirimleri için bir alan açmaya çalışıyor. Ya da örneğin IMF'nin son dünya ekonomik görünüm raporuna baktığınızda gelecek döneme ilişkin bu ülkelerdeki bu işte ECB'deki, Fed'deki, Bank of Japan'deki gelecek dönem faiz patikası beklentilerine bakıldığında Fed'de 2026 tarafında bir faiz indirimi beklentilerinin ön planda olduğunu, aksine diğer ülkelerde farklı bir patikanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla para politikasında da bir ayrışma olabilir. Yani bunun fiyatlaması zor tabii günün sonunda dünyada. Bunun karmaşası olarak algılamak lazım bu son dönemde. Aynı zamanda bir ara altın çekiliyor ama sonra tekrar yükseliyor. İşte dolar endeksinin aynı zamanda geri çekildiğini görüyoruz. Hani altınla korelasyonu var diyorduk, ters korelasyonu gibi gibi kafaları karıştıran unsurlar var. Bir noktada tabii onlar tekrar bir eski korelasyonlarını gösterir niteliğe dönecektir. Ama mevcut durum çok gürültülü ve kalabalık ve kafa karışıklığı yaratıyor. Onun da piyasa etkisini görüyoruz bence.
1: Peki yatırımcı bu kap karışık, kafa karıştırıcı ortamda ne yapacak? Yani merkez bankaları oh ne güzel bekleyip göreceğiz diyebiliyor ama yatırımcı için o bile zor. Çünkü durduğun yerde duramıyorsun. Onun da sakıncaları var. Yatırımcı açısından bir yol haritası görünüyor mu burada? Ne yapmalı yatırımcı? O da hani şimdi bir tarafta küresel piyasalara baktığında mesela ABD hisse senetlerinde fırsatlar olduğu görülüyor hala. Öyle veya böyle trendin yukarı olduğu söyleniyor. Hani ona bakıp beklemek zor. Diğer yandan işte Türk yatırımcısı için söylüyorum mevduat faizlerin yeniden yükselişe geçti. Fonların performansı keza öyle. Hani ne yapması lazım acaba yatırımcının böyle bir atmosferde sence?
0: Yani Türkiye için
1: Tabii
0: özellikle
1: tabii.
0: konuştuğumuzda yani işte geçtiğimiz hafta da mesela üzerinden geçtik. Çok farklı bir noktada değiliz. Günün sonunda aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na geldiğinde konu daha sıkı kalması gerekliliğini biraz anlatmaya çalıştık biraz önce. Dolayısıyla bu TL'nin fiyatının işte yüksek olacağı, dolayısıyla TL'nin halen cazip kalmaya devam edeceği bir ortamı işaret ediyor. Bu da son derece önemli tabii, yani TL'yi daha cazip halde tutabilmek önemli. Çünkü küresel risk iştahının çok düştüğü dönemlerde ve özellikle Türkiye'de de dolarizasyonun uzun vadeli ortalamalarının altında olduğu bir yerde TL'yi aslında masanın üzerine tutmak lazım. Dolayısıyla da mevcut durumda hani bileşik verilerden baktığımızda, çünkü hani enflasyonu bir yere koyup öbür tarafta basit faizi alıp oradan bir reel faiz hesaplaması çok yanlış oluyor tabii. Enflasyon bileşik bir gösterge. Dolayısıyla aslında halen önemli bir reel faiz olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli faizler tarafında. Yani talihsizlik ki tabii TL tarafta daha çeşitlendirebileceğimiz yatırım ürünlerine doğru giderken dünyada bu şokla karşı karşıya kaldık. Tekrar aslında küçücük bir alana sıkışmış olduk. O da yine kısa vadeli faizler. Ama birçok portföy Yani farklı risk modellerinde de yine TL'nin önde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama elbette örneğin altın konusu çok konu.

0: konuşuluyor, halen son derece konsolide olmuş bir seviyede ilerliyor. Ama orada aşağı yönlü riskleri biraz daha zayıf görüyorum. Yukarı yönlü hareket ihtimalini daha yüksek görüyorum ama burada tabii geçmiş dönemlerde, geçmiş birkaç ay önce yaşanan büyük ralliler falan öyle şeylerin de artık beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki biraz portföylerde bulundurulabilir diye düşünüyorum. Bu arada hisse senedi tarafı Türkiye'de de aslında örneğin yabancı katılımı açısından bakıldığında enteresan. Yani savaş Türkiye'de hisse senedi piyasalarına da bir şekilde teğet geçmiş gibi gözüküyor. Çünkü oraya bir girişler olmaya başlamıştı özellikle geçtiğimiz senenin Aralık ayından itibaren. Sonrasında savaşla beraber yaklaşık 1-1,5 milyar dolar net bir çıkış olduğunu gördük. Onun daha da üzerinde bir rakam son dönemde bu ateşkesle beraber tekrar girdi. Aslında dolayısıyla hani halen portföylerde biraz daha temkinli değil ama biraz daha atak, daha dengeli bir portföy tercihiniz, risk yapınız varsa hani biraz da hisse senedinin halen bulundurulabilir olduğunu düşünüyorum. Bu durumda aslında genel çerçeveye baktığınızda halen çok TL ağırlıklı bir portföy dağılımından bahsedebiliriz bence.
1: Peki. Şimdi Haluk'cum, Warsh'tan nasıl bir Fed başkanlığı bekliyorsun diye sormak istiyorum. Çünkü Özlem'in biraz önce söylediği gibi böyle bir alengirli enflasyona bakış fikirleri var. Öyle değil de böyle bakalım, buradan değil de şuradan bakalım. Hani bu nasıl bir şey oluyor bilmiyorum ama dolayısıyla dediği gibi belki faiz indirimlerine yol açacak bir yeni model de arayışında olabilir. Aslına bakarsan içinde bulunduğumuz tablo Powell'dan daha zorlanacağını gösteriyor faiz indirimleri konusunda, ama ne dersin, ne beklersin?
2: Evet, yani gelecek toplantıda başlayacak ve başladığı toplantıda da bir basın toplantısı olacak. Zorlu bir toplantı. Yani hemen aklındakileri hayata geçirmesini beklemek çok gerçekçi olmaz. Kongredeki yaptığı konuşma, yani oradaki sorulara verdiği cevaplarla ilgili bazı analizler okudum. Borş'un görüşleriyle ilgili. Evet, gerçekten de yeni bir şey olarak bir kırpılmış medyan göstergesi öneriyor. Yani daha doğrusu çekirdek PC olarak Fed'in bir süredir favori göstergesi olarak izlediği, enflasyona alternatif olarak izlediği göstergenin bir de onun işte kırpılmış medyanı daha iyi falan gibi bir açıklamaları var. Genelde bakıldığında onun zaten normalden yani çekirdek pistten bile daha düşük seyrettiği görülüyor. Yani sanki böyle dediği için de tabii acaba işte bahane arıyor, hani faiz indirimleri gibi bu korkuları, endişeleri arttırıyor tabii ki. Onun dışında öteden beri bir bilanço küçültme sevdası var. Onu tabii göreceğiz. Ama en azından hani ana silahının faizler olacağını söylüyor. Yani bilançoyla, sadece bilançoyla gitmek gibi değil de onu bir yan etki gibi, yan araç gibi ya da ilave bir araç gibi kullanacağı anlaşılıyor. Yani ilk şeyler böyle, izlenimler. Ama başlangıçtaki, şu anda göreve başladığı andaki dengeler de son toplantıda muhalefet edenleri gördük. Yani sonuçta faiz indirimi sinyalinin ya da hani gevşeme yönündeki eğilim sinyalinin korunmasına bile 3 üyenin itiraz ettiğini gördük. Yani çok kolay kolay görünecek şeyler değil. Tarihte de az görülmüştür muhtemelen. O yüzden o anlamda da dengeler açısından lehine değil. Powell'ın da yönetimle devam edecek olması, orada da dengelerin hani Trump'ın atadığı üyelerin daha azınlıkta kaldığı bir durumun bir süre daha devam edeceğini, görev süresinin çok uzun olduğunu dikkate alırsak gösteriyor. O yüzden Warsh'un belli niyetleri olabilir ama

0: bunları hayata geçirmesi vakit alacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: İletişim anlamında da hani iletişimi azaltacak yönde adımlar atmaz diye de umuyorum, arttıracak yönde bir şeyler olursa daha iyi olur tabii ki.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgili Haluk, sevgili Özlem. Ağzınıza sağlık. Küresel piyasaların sonuna
0: Teşekkürler.
1: geliyoruz. Şimdi çok hızlıca bir rakamlara bakalım. Henüz kapanışı

0: ediyor. Dow Jones %0,73, S&P 500 %0,83 ve Nasdaq %1 kadar primli an itibariyle. Viyop da primli. Akşam seansında %1,60'lık yukarı yönlü bir hareket var. An itibariyle 17.414 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın ne konuşacağız? PMI'lar var Avrupa tarafında. Hem Almanya'nın Birleşik PMI'ını hem de Euro bölgesinin Birleşik PMI'ını alacağız. Aynı zamanda Euro bölgesinden ÜFE verisini alacağız. ABD tarafındansa ADP istihdam verilerini, özel sektör istihdam verilerini karşılayacağız. Jetex İGA Genel Havacılık Terminali'nin açılışı yapıldı. Önemli bir işbirliği. Bu işbirliğinin detaylarını İGA CEO'su Selahattin Bilgen, editörümüz sevgili Dilan Erdemir'e anlattı. Bu röportajda veda ediyorum. İyi geceler. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Jetex İGA Genel Havacılık Terminali kapılarını açtı. Dubai, Paris, Singapur ve Marrakeş'te terminal ağları işleten Jetex'in iş ortaklığında hayata geçirilen Genel Havacılık Terminali'nin toplam eş zamanlı ağırlama kapasitesi 350 ila 400 kişi civarında. Terminale yönelik İGA CEO'su Selahattin Bilgen, Bloomberg HT'ye özel değerlendirmelerde bulundu.
2: Jetex İGA işbirliğiyle yeni terminalinizi hayata geçirdiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu terminal kimlere hizmet verecek, kapasitesi nedir?
3: Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için gerçekten gene mutlu bir gün. Genel Havacılık Terminali adıyla adlandırıyoruz. Ancak burada hem genel havacılık yolcularımıza, aynı zamanda da bu terminalden hizmet almak isteyen ticari uçuş yolcularına da hizmet verecek bir şekilde bir model oturttuk burada Jetex ile birlikte. Günlük yaklaşık 140-150 civarında yolcu bekliyoruz.
2: Peki burada terminalin stratejik önemine değinelim. Burada nasıl bir kazanım sağlayacak?
3: Tabii İstanbul Havalimanı biliyorsunuz artık küresel havacılığın merkezi konumuna gelmiş durumda. 1.4 milyon metrekarelik dünyanın en büyük terminaliyle uzun süredir hizmet veriyoruz. Ancak çok farklı segmentlerde farklı talepleri olan yolculara da hizmet verebilmek önemli bir konu. Burada da aslında en üst segmentte yer alan özel jetle seyahat eden veya ticari uçuşlarda yer alıp ama gene de özel hizmet almak isteyen yolcu segmentine hitap eden bir hizmeti devreye almış bulunuyoruz. Bu da aslında İstanbul'un havacılıktaki gene imajı açısından bir yandan çok önemliydi. Bir yandan da aslında burası bizim için bir prestij projesi. Dolayısıyla havacılıktaki liderliğimizi aslında biraz da prestijle pekiştiren bir proje olmuş oldu.
2: Burada özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvik paketleri açıklanmışken sizin de bu terminali devreye almanız destekleyici bir unsur diyebilir miyiz?
3: Tabii burası iş adamlarına, ciddi yatırımcıların temsilcilerine de hizmet verecek olan bir yer. Dolayısıyla genel anlamda İstanbul'un Türkiye'nin imajına yarattığı katkı yatırımcı güveni açısından da gene önemli. Keza havalimanımızın içerisindeki bu operasyonu Jetex ile %50-50 ortaklıkla hayata geçiriyoruz. Bu da aslında gene yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini gösteriyor. Jet yakıtındaki fiyat artışları sektörümüzü ciddi anlamda zorluyor. Fiyatların neredeyse iki katına çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da hava yollarının maliyetlerinde ve dolaylı olarak da belki de bir önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına yansıyacak. Burada bu zorlanan pazar koşulları dahilinde pozitif ayrışan, hizmet modelinde, verimlilikte daha iyi hizmet veren taraflar bir adım daha öne çıkıyor. Bu anlamda biz kendimizi ayrıştırmaya çalışıyoruz.
2: Selahattin Bey, yılın ikinci yarısında dördüncü pistinizi de devreye alıyorsunuz. İşte terminali de açtınız. Burada her ikisini birlikte düşündüğümüzde kapasite artışına yönelik ne söylersiniz ve bu yılki hedefleriniz nedir? 120 milyon hedefi ulaşılabilir mi? Ne zaman ulaşabilirsiniz oraya?
3: Tabii bizim havalimanımız kapsamındaki şu andaki kapasitemiz 90 milyon. İlave pist ve mevcut terminaldeki yatırımlarla faz 2 yatırımları dediğimiz bu kapsamda kapasitemizi 120 milyona çıkartıyor olacak. Yatırımlara başlamış durumdayız. Bunun en önemli adımı olan 4. ana pist yatırımı da gene bu yılın ikinci yarısında devreye giriyor olacak. Bu yılı biz eğer havacılıkta ekstra olumsuz etki olmazsa 90 milyona yakın bir yolcuyla kapatmayı planlıyoruz ama tabii uzun vadeli perspektifte doğru kapasiteyi doğru zamanda devreye alabilmek adına da dediğim gibi 120 milyon kapasite yatırımlarımız halihazırda devam ediyor.

0: Savaşın 3. ayına girdik ve biz bu savaşın ekonomik etkilerini sık sık yayınlarımızda da bu etkilerinden bahsediyoruz. Türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkilerini. Sizin burada savaşın işte bazı uçuşların Orta Doğu üzerinden geçmek yerine Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Size artıları ve eksileri ne oldu?
1: Şimdi havacılıkta genel olarak tabii hem az önce bahsettiğiniz jet yakıtının etkisi hem tedarik anlamında hem fiyat anlamında hem de genel seyahat etmeyle ilgili eğilimlerin azalması burada sektörün daralmasına sebep oluyor. Biz İstanbul Havalimanı olarak rakiplerimizden daha pozitif ayrışıyoruz bu anlamda. Hava sahası kapandığı noktada doğu batı aksındaki geçişlerde İstanbul güvenli liman olma özelliğini koruyor ve tercih edilen bir nokta. Ancak tabii sektörün en büyük oyuncularından bir tanesi olduğunuzda sektörün daralması da sizi bir yandan da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla daha daralan bir sektörde daha artmış bir pazar payıyla ilerliyoruz. Ancak bu da tabii şu dönemde baktığımızda başa baş etkisi oldu. Ama daha eğer fiyatların daha böyle yüksek gittiği bir dönem yaşarsak uçuş sayılarının ve yolcu sayılarının biraz azalmasını bekleyebiliriz sektör genelinde.
0: Ne kadarlık bir azalma bekliyorsunuz?
1: Nisan ayı tabii zorlayıcı bir ay oldu hava yolları için. Hatta özellikle low cost hava yollarında ciddi finansal zorluk yaşayan hava yolları görüyoruz. Amerika'da da duymuşsunuzdur faaliyetine devam edemeyen hava yolu şirketleri oldu. Bu başka ülkelerde de devam edecektir eğer böyle devam ederse. Bunu da tabii 110'dan fazla hava yoluna ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda ister istemez etkileri oluyor. Ama genel büyüklük anlamında etkilerin nereye varacağı biraz bu durumun ne kadar devam edeceğiyle alakalı. Yılın ilk çeyreğinde aslında %6'ya yakın bir büyümeyle tamamlamıştık. Ancak yılın ikinci çeyreğinde bu gelişmeler ışığında yakından takip etmek gerekiyor.
0: Peki mevcut konjonktürde önümüzdeki dönemler için ana temanız sektör için ne olacak?
1: Biz burada verimlilik odaklı ve yolcu deneyimi odaklı yaklaşımımızla rakiplerimizden pozitif ayrışma ana odağımız. Bu odağımızı devam ettirdiğimiz bir dönem olacak.
0: Selahattin Bey, son olarak şunu soracağım. Terminalinizin açılmasıyla birlikte aslında biraz daha Atatürk Havalimanı'ndaki terminal ne olacak sorusu da merak ediliyor. Tabii bu biraz daha bakanlıkta. Buraya yönelik bir konuşma, plan, bir haber akışı var mı?
1: Bu tamamen kullanıcıların talebiyle ve tercihleriyle ilgili olacaktır. Biz gene uluslararası standartlarda, hatta standartları daha da yukarıya taşıdığımız bir hizmet kalitesiyle yolcularımızın hizmetindeyiz. Burayı tercih eden havayolu veya işte taşıyıcılar arttıkça buradaki hacim daha da büyüyecektir. Tabii daha modern, daha geniş imkanlara sahip altyapıyı ortaya koyuyor olmak burada bence bir tercih sebebi olacak.
2: Jetex kurucusu ve CEO'su Adel Mardini de söz konusu yatırımlarına yönelik Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.
0: Merhaba Adel Mardini, bize katıldığınız için teşekkürler. Jetex IGA Genel Havacılık Terminali artık faaliyete geçiyor. Öncelikle bu yatırım kararının arkasındaki temel motivasyon neydi?
3: Jetex bir marka şirketi. Küresel bir marka, dünya çapında 44'ten fazla havalimanında çalışıyor ve İstanbul'da olmak şirketimizin şimdiye kadarki en büyük dönüm noktası. Bu işe sadece özel jetler için bir FBO olarak başladık ve sonra bu deneyimi ticari havayolu yolcularını özel havacılığa getirmek için kullandık. Bugün İstanbul IGA'da sunduğumuz temel konsept bu.
0: Bu yatırım için uzun vadeli hedefleriniz neler?
3: Her şeyden önce bu Türkiye'deki ilk lokasyonumuz, İstanbul'da durmayı düşünmüyoruz. Ağımızı başta Bodrum ve Antalya olmak üzere diğer bölgelere de yaymayı hedefliyoruz. Özel havacılık deneyimimizi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul IGA'dan başlayarak ticari hava yollarına taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu.
0: İstanbul'un özel jet trafiği için bölgesel bir merkez olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bugün İstanbul konumu nedeniyle kilit destinasyonlardan biri. Ve son zamanlarda duyurulan Formula 1'e ev sahipliği yapma haberi bizi çok mutlu etti. Böylece İstanbul sadece özel jet yolcuları için değil,

Ticari hava yolları için de bir varış noktası oldu. Havalimanı neredeyse 90 milyon yolcuya ulaştı ve talep oldukça büyük. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Bu yüzden iş havacılığındaki büyüme konusunda son derece iyimseriz. Elbette konum olarak İstanbul'a sahip olmak son derece stratejik. Ve beklentimiz uçakların buraya gelmesi ve burada konuşlanması. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'ndaki ticari hareketliliği arttırmayı hedefliyoruz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bu akşam keyifli bir sohbet var. Sizi de son derece mutlu edecek, sevindirecek pırıl pırıl iki konuğum var. Bir güzel kızımız var. Voleybolun hani son bir haftadır zaten bu SEV Şampiyonlar Ligi ile yatıp kalkıyoruz. Vakıfbank ve Eczacıbaşı ile gurur duyuyoruz. Voleybolcu kızlarımızla, filenin sultanlarıyla gurur duyduğumuz bir haftada voleybolun biraz daha böyle az bilinen taraflarına bir yolculuk yapalım dedik. Ve iki güzel konuğumuz, iki doğru konuğumuzla birlikte huzurlarınıza geldik. Ekrandan da gördüğünüz gibi önce güzel kızımız sevgili Zeynep Doğa Alpay, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncusu, aynı zamanda milli takım oyuncusu altyapılarda da, ve sevgili Çağatay Abraş var, Beşiktaş Voleybol'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Sayvan. Kendisi ekonomiden anlar, finanstan anlar. Yani bizim kanalın aslında ne diyelim, gediklisi bir, yani tecrübelisi diyelim sevgili Çağatay Abraş bugün konuklarımız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Daha önce hiç televizyona böyle çıktın mı?
2: Yok, canlı yayınlarda bulunmadım. Bir tamam, ilk yaşatıyorsunuz işte. Bu anda. Teşekkür ederim.
0: Tamam, harika. Bu tecrübeyi bu yaşta yaşadın mı? Oho, sonra ne programlar yaparsınız? Eğer hani benim ömrüm olursa tabii benimle de yaparsın da ama kendi yaşıtlarınla birlikte ileride voleybolu bıraktıktan sonra hem milli takımlar düzeyinde görev yapmaya başladığında yönetici olarak, ama daha çok uzun yıllar var, şimdilik onu düşünmeyelim, ama bu tecrübeyi hatırlarsın diyorum.
2: Tabii ki.
0: Tamam. Şimdi aslında ben hemen sevgili Çağatay Abraş'a dönmek istiyorum. Çağatay Bey'le biz böyle bir sohbet yaptık. Bizim böyle burnumuzun direğini sızlatan bir takım olaylardan, bir takım eski de yaşanmış hadiselerden bahsederken bunun mutlaka sizler tarafından paylaşılması arzusuyla. Şimdi biz sizi niye konuk ettik? Ben anlatırım ama ben 27 dakikada anlatırım. Biraz gevezeyim o konuda, çok çenem düşük olduğu için. Sevgili Çağatay, lütfen niçin burada olduğumuzu sen şöyle güzel bir özetle bir anlatır mısın sevgili seyircilerimize?
1: Memnuniyetle. Aslında öncelikle şöyle başlamak isterim. Şimdi hafta sonu çok büyük bir voleybol şöleni yaşandı.
0: Değil mi?
1: Ve Türkiye aslında dünyada voleybolun nasıl bir marka olduğunu herkese kanıtladı. Ben de maçlarda bulundum ve gerçekten hem cumartesi hem pazar günkü maçların voleybol kalitesi dünya çapındaydı. Ve burada başta federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'ı yayına konuk ettiğiniz, izledik yayınında. Ve tüm voleybol yöneticilerimize, yönetim kuruluna, federasyonun ve bununla birlikte federasyona, milli takıma destek veren tüm kulüplerimize ve Türkiye'deki voleybol ekosistemini besleyen tüm paydaşlara teşekkür ederek başlamak
0: tabii
1: istiyorum.
0: Yıllardır hiç bıkmadan, usanmadan firmalarımız var. Voleybolun bugünkü voleybol olmasını sağlayan, başta Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi kuruluşlarımıza da buradan büyük teşekkür borcumuz var tabii.
1: Evet, sağ olsunlar ki aslında üzerine koyarak yıllar yıllar, jenerasyon üzerine jenerasyon üzerine jenerasyon ve bir istikrarla bu noktaya geldik. Bence dün itibariyle kanıtladık ki Türkiye dünyada önemli bir kalite ve bir tabii marka voleybolda. Ve inşallah bu sene Uluslar Ligi'de ve Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere milli takım seviyesinde çok iddialı olacağımızın da aslında bir göstergesi. İnşallah bütün kalbimiz onlarla ve kupayı da Türkiye'ye getirdikleri için ve 1 ve 2 numaralı pozisyonu da Türk takımları olarak paylaştığımız için. Bir de Dünya Kulüpler Şampiyonası'na da 2 takım olarak, geçen sene katılamadığımız 2 takım olarak katılacağımız için bence ne kadar teşekkür etsek az.
0: Azdır.
1: Aslında belki onlar için, onlar olduğu için biz bu programa davet edildik diyebilirim.
0: Tabii, aslında onların yarattığı o sinerji. Bir de şunu hatırlatmadan edemeyeceğim. Çünkü Sayın Başkan'la birlikte sabah da biz konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Şöyle bir güzellik var. Tribünlerde, sahada yaşanan rekabet bir dostluğa, güç birliğine dönüşüyor. Yani Vakıfbank forması giymiş, Eczacı forması giymiş, ikişer ikişer aralara böyle serpiştirilmiş ve birbirlerinin maçında birbirlerini destekleyen bir seyirci var. Yani bizim tribünlerde bazen zaman zaman gördüğümüz ama hiç de göremediğimiz centilmenliği voleybolda hakikaten tesis etmiş bir durumda olmanın gururunu yaşıyor ve bundan bahsediyordu Sayın Başkan. Sayın Üstündağ, sabah biz de eskilere gittik, 80'lere gittik, şeker spor zamanlarına gittik. Beni daha çocukluğumdan nasıl tanıdığından bahsediyordu sağ olsun. Biraz sohbet ettik. Şimdi böylesine bir ekosistem, böylesine bir spor sistemi içerisinde voleybol özellikle de genç kızlarımızın işte hayallerini süsleyen bir branş halini aldıktan sonra Türk sporunun lokomotif kulüpleri var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe,

0: Galatasaray gibi bu kulüplerimiz eğer bu branşlara ilgi gösterirlerse o branşlar birdenbire farklı bir noktaya geliyor. Ama Eczacıbaşı, Vakıfbank, Türk Hava Yolları gibi de firmalar yatırımlarını yaparlarsa işte şu anda geldiğimiz noktaya geliyoruz. Ne mutludur ki bize. Şimdi burada ya Zeynep Doğan'ın ne işi var diye soracak olursanız da Zeynep Doğa hayallerinin peşinden koşan bir Türk genç kızı. Değil mi? O hayalleri gerçeğe çeviren zihniyetin temsilcisi Çağatay Bey, Beşiktaş Kulübü olarak ve yaşananları bir kere sizlere iletmemiz lazım diye. Şimdi Zeynep kaç yaşındasın? 15 yaşındasın. 15 yaşında pırıl pırıl bir kızımız var. Voleybola ne zaman başladı ilgi? Yani ne oldu böyle? Kim sana voleybolu tavsiye etti? Yoksa sen de ablalarını, o filenin sultanlarını televizyonda görüp de öykündün mü? Çok mu istedin? Nasıl oldu?
1: Aslında benim spor hayatım yüzmeyle başlamıştı. Ama çok
0: ideal başlangıç, çok güzel. Doğru.
1: Monoton bir spor gibi geldiği için bırakmıştım. Ondan sonra Neslihan Demir ablamın bir maçını izleyerek voleybol tutkum başladı diyebilirim. Ailemin de yönlendirmesiyle birlikte. Çok destek
0: tamam. O zaman nerede yaşıyorsunuz ailenle birlikte?
1: Eskişehir'deydik.
0: Eskişehir'desiniz.
1: Evet.
0: Yani Ankara faslı bitmişti.
1: Bitmişti.
0: Şimdi ben de Ankara'ya hemen çıkartıyorum hemşerilikten dolayı. Zeynep'in babası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu, emekli bir asker değil
1: evet.
0: mi? O nedenle çok fazla görev yeri oluyor tabii doğal olarak. Ailesi de farklı farklı yerlerde oluyordu. Ankara'dan Eskişehir'e gitmiştiniz ve Eskişehir'de sen voleybola sevdalanmaya başladın.
1: Evet.
0: Neslihan ablanı seyrettin.
1: Evet.
0: Ben de onun gibi olacağım dedin değil mi?
1: Evet.
0: Ve i̇şte onun Neslihan'a buradan selamlarımızı gönderelim. Hakikaten işte böyle idoller lazım. Peki kaç yaşındaydın o zamanlar?
1: 8 yaşında olmam lazım.
0: Daha 8 yaşında, 7-8 yaşından itibaren. Aferin sana. Sonra ne oldu? Ne yaptın? Annene, babana, anne beni voleybola yazdırın. Anne ben gideceğim mi dedin? Ne dedin?
1: Onlar da zaten benim bir spor dalına ilerlememi istiyorlardı. Hı-hı. O da yüzme olmayınca voleybol oldu. Onlar da çok destekliyorlardı yani.
0: Tamam. İlk nerede başladın? Hangi kulüpte?
1: Devlet Su İşleri'ne başladım. Neslihan Demir ablamın. Evet.
0: O orada da öyle. Tamam evet. Onun yolundan gideceğim, onun izinden evet. gideceğim diye. Sen de Neslihan gibi Devlet Su İşleri, Eskişehir DSİ'de başladın.
1: Evet.
0: 8-9 yaşında evet. başladın değil mi? Güzel. Kaç kardeştiniz?
1: 3 kardeşiz.
0: 3 kardeş. Bir evet. tanesi burada zaten. Bizi evet. izliyor şu anda. Elif ablan.
1: Evet, bir tane de kardeşim var.
0: Bir tane de Aliye. Kardeşin var. Buradan hem onlara bir öpücükler gönder, selamlar gönder hem de annenle babana gönder. Değil mi? Hemen söyle söyle.
1: Bana aileme selam olsun.
0: Selam olsun. Tabii, daha çok çıkacağım ben diyor. Maçlardan sonra da diyor. Sonra şimdi iyi güzel orada oynuyordun. Ne işin vardı İstanbul böyle buralar böyle kalabalık acayip. Yani Eskişehir daha güzel bana kalırsa Eskişehir'de niye durmadın?
1: Bence benim kariyerim için İstanbul'a bu adım atmam gerekiyordu liseye geçerken.
0: Bakın bakın sevgili izleyiciler 15 yaşında şu anda kariyerim için bu adımı atmam gerekiyordu diyor. Kaç yaşında söylüyor bunu?
1: 15.
0: Yok yok şimdi söylüyorsun da
1: 14.
0: O zaman daha da
1: 14,
0: ufaktın
1: 13.
0: değil mi? 1,5-2 yıl
1: evet,
0: öncesinde.
1: Evet.
0: Peki.
1: Hayalimdi yani diyebilirim.
0: Hayalimdi. Sana. Hayalinken ne oldu da böyle buralara uzandın bakalım şimdi?
1: Beşiktaş'a gelişme o zaman.
0: Beşiktaş'a gelişme size. Anlat bakalım hadi.
1: Beşiktaş'a gelişim Mustafa Alkan abimin benim maçlarımı izleyip beni beğenmesi ve ailemle benimle iletişime geçip İstanbul'da bu deneme antrenmanı çağırması üzerine başladı. Orada beğendiklerini söylediler ve İstanbul'a gelmeni söylediler. Ancak ailemin o zaman gelecek herhangi bir durumumuz yoktu ve bana lojman teklifinde bulundular. Ben bir sene lojmanda yaşadım ailemden ayrı. Kendi sorumluluklarım vardı. Ondan sonra bir yıl sonra da ailem desteklerini yine benimle esirgemek için
0: şu anda ailemde
1: geldi. Evet,
0: şimdi
1: şu tam anda.
0: Bunu böyle çabuk çabuk geçiştirir gibi anlatıyor Zeynep ama böyle bakmayın sevgili seyirciler. Şimdi işin bu kısmını bu hayalleri gerçeğe dönüştürmekle kendine görev edinmiş sevgili Çağatay kardeşime dönmek istiyorum ben. Sayın Abraş şimdi herkes futbolla ilgilenirken senin ne işin vardı da gittin voleybol sorumlusu yok saymanlık neye uğraşıyorsun sen bununla diyeceğim soracağım sana ayrıca ama Zeynep'in o kısa geçtiği kısmı senden dinleyelim sevgili seyircilerimize. Çünkü
2: tabii.
0: bu Zeynep'in kişiliğinde bütün Türk kızları için aslında sunulan bir fırsata dönüşüyor, değil mi?
2: Doğru. Şimdi biz başta Serdal Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna bana bu görevi verdikleri için teşekkür etmem lazım. Tabii saymanlık da kendi başına önemli bir rol olmakla birlikte olmaz, bir şubenin sorumluluğu da bir yandan ağır bir yük. Ama aslında Zeynep'in hikayesinin burada bizim için önemli olmasının en önemli, bizim için önemli. Çünkü Zeynep daha o yaşta, 14 yaşında ve ailesinin de büyük özverisiyle, şimdi aileme selamlar dedi ama bence esas övgüyü, büyük övgüyü onlar hak ediyor.
0: Tabii.
2: Çünkü o yaşta bir kız çocuğunu hayalleri uğruna dahi olsa, ki benim de kızım var, o da sporcu ama kolay kararlar değil. Eskişehir gibi bir ilimizden İstanbul'a
0: çok
2: gelmesi,
0: düzenli, çok daha çok makul daha, bir yerden, güvenli bir yerden İstanbul gibi bir jungle'a.
2: Doğru. Ve orada da aslında hani Zeynep'in hikayesinde altyapı hocalarımızın, Mustafa Hoca'nın katkılarıyla birlikte bu yeteneği tespit etmeleri çok önemli. İkincisi de bu yeteneğin çiçek açabilmesi için uygun bir ortamı sağlamak, tabii, bahçeyi sağlamak. Şimdi en kritik konu o. Zeynep buraya gelmek istemesi başka bir konu. Ailenin o güveni gösterip Beşiktaş nezdinde en değerli varlığını Beşiktaş'a teslim etmesi. Edebilmesi.
0: Tabii.
2: Aslında biraz önce yeniden önce konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Yuva dedi.
0: Tabii Beşiktaş.
2: Çünkü yuvayı görmese aile, o yaşta bir çocuğu tek başına hayalleri uğruna dahi olsa teslim etmek çok kolay kararlar değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın, ki benden önceki yönetim de kutlamam lazım, onların da eseri, Zeynep'in burada hem bir lojmanda konaklaması hem de eğitim hayatına aralıksız ve çok daha iyi koşullarda bence devam edebilmesini, tabii, sağlayan Beşiktaş'ın yuva olma hali. Ve bu yetenek burada bir bahçede ekilen bir çiçek gibi aslında yavaş yavaş mahsul vermeye, tabii, başladı diyelim.
0: Bence Zeynep'ten, yiyecekler.
2: Aynen. Zeynep'ten şey hikayesini dinlemek istiyorum ben. Onu anlattığında çok duygulanmıştım. Ben okulumu ziyarete gittiğimde bir maç, kaybedilen bir maçtan sonraki hikayesini bir anlatırsan çok sevinirim. Biraz istek parça gibi oldu ama.
0: Aman olsun canım. Zeynep şimdi biraz heyecanlı sevgili seyirciler. Yani ben heyecanlanırım diyor. Dedim ben 40 yıldır çıkıyorum, ben de heyecanlanıyorum. Ne olacak? O kadar heyecan olacak, iyidir de diye. Bazen onu böyle teşvik etmek gerekiyor bir şeyi söyletebilmek için. Şimdi bak istek parça geldi.
1: bizim o gün okul takımıyla bir, hı hı, müsabakaya, playofflara katılmak için bir maç oynamıştık. Ve o maçtan önce de ben zaten hastaydım. Hani ağrılarım vardı, sakatlıklarım vardı ve bizim maçı almamız gerekiyordu okul için, okul temsil etmemiz için. Hı hı. Ve biz o maçta 2-0 geriye düşmüştük. Sonra 2-2 çevirmiştik bir şekilde ama yine de yenilmiştik, olmamıştı. Ve ben de o dönem gerçekten hani psikolojik olarak bir düşüşe geçmiştim. Hani çok gerçekten yalnız hissediyorum kendimi.
0: Tabii yeni geldiğin
1: evet,
0: bir dönem.
1: Yeni geldiğim zaman.
0: Ailenden ayrısın. Gayet evet, doğal tabii bunları hissetmek.
1: Hem okulu bir şekilde yürütmeye çalışıyordum. Hem işte derslerimi, voleybolumu, onları bir şekilde ayarlamaya çalışıyordum. Ve bir anda her şey çok üst üste gelince, bir de üstüne maçı kaybetmenin üzerine ben dönüş yolunda ağlamaya başladım. Hani bayağı hem yürüye ağlıyorum yani. Döktüm
0: otobüste içime. Ağlıyorsun.
1: Evet, bildiğiniz şey mi? Yalnızdım yani şey olarak, kafa olarak iyi değilim yine de. Ve bana o an bir bildirim düştü telefonuma. Milli takıma dair. Ben o günden sonra hani nasıl diyeyim, o mesajdan sonra hani üzgünken bir anda gerçekten mutlu oldum.
0: Yani şey değişti diyorsun, değil mi?
1: Her şeyim bir anda değişti.
0: Yani nasıl düştü? Bir grup mu kurmuşlar?
1: Bir grup üzerine.
0: Ve sen,
1: aynen,
0: senin için sürpriz oldu. Yani böyle bir şey yokken birdenbire o gruba dahil olduğuna anlıyorsun.
1: Dair bildirim,
0: bildirim
1: geldi,
0: geldi.
1: Evet.
0: O bildirimde de işte milli takıma seçilen kaç yaş? 14 yaş milli takımı mı?
1: 15.
0: 15 yaş, 14 yaş milli takımını. Ondan sonra seçildiğini ve işte şu gün, şu saatte şurada kampta buluşulması gerektiğini belirten bir şey, mesaj, evet, alıyorsun, değil mi?
1: Ve hani nasıl diyeyim? O gerçekten kötü dönemimde o bana böyle bir umut ışığı oldu diyebilirim yani, geleceğime dair.
0: Ya, değil mi?
1: Çünkü gerçekten kötü durumdaydım. O da beni yükseltti diyebilirim.
0: İlk kime haber verdin sonra?
1: İlk okul takımın haberi oldu önceden iş yolundan. Ondan sonra

0: sonra
1: arkadaşlarının tabii.
0: Evet,
1: sonra
0: evet.
1: Hemen
0: annemi aradım. Onun haberi oldu.
1: Ne dedin?
0: Oldu dedim yani.
1: Oldu,
0: çok
1: oldu,
0: istiyorduk, çok istiyorduk. O da çok istiyordu. Ya o şekilde onlar çok sevindi. Zaten onlar da ileride iyi voleybolcu olmamı istiyordu. Ay yıldız formayı ben de iyi şekilde temsil etmek istiyordum zaten küçüklüğümden beri. O şekilde diyebilirim yani. İlk milli takım kariyerim orada başladı gibisinden bir şey oldu.
1: Milli takım kariyerim başladı. Beşiktaş başladı.
0: Evet.
1: Daha ilerisi inşallah.
0: İnşallah.
1: Neler neler olacak daha dur bakalım.
0: İnşallah.
1: Sonra olimpiyatlara gittiğinde kupaları Şampiyonlar Ligi'ni falan kazandığında hadi Zeynep konuk olarak seni bekliyoruz dediğimde telefonlarımızı açmamazlık etmiyorsun ona göre ha. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Anlaştık değil mi? Tamam. Şimdi oldu. Aslında bu işler sevgili izleyiciler biz sevgili Çağatay'la da daha önce de konuştuk. Hani ben 80'li yılların başında da bir sporcu öğrenci olduğum dönemde de aileleri ve bu durumda olan spora yetenekli ya da spora aşık gençlerin eğitim mi spor mu ikileminde kalması ve bir tercih yapmak zorunda bırakılması ortamını aslında bizim yani içinde bulunduğumuz yıllarda 40 yıl sonra 40'lı 40 küsur yıl sonra aşmış olmamız gerekiyor. Ama maalesef hala böyle tercih zorunlulukları ve ikilemler oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için işte böyle Çağatay Abraş gibi, Melih Gümüşbıçak gibi bazı eskiden bunun sıkıntısını yaşamış bireyler olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı dertten muzdarip olduğumuz için de bu aslında kolay halledilebilecek bir şey ama bugünlerde de özellikle büyük kulüplerin aslında sadece futbol takımı ya da kulübünden ibaret oldukları amatör branşlara bir yük, bir kambur olarak algılanmasına sebep olan bir takım görüşler de var. Şimdi ben bir kere bunların tamamına çok karşıyım ama aslında bu gençlere nasıl yardımcı olmamız gerektiğini bu büyük kulüpler de öğretmeli topluma. Ve bunu bir nebze olsun yapmaya çalışan sevgili Çağatay ve Beşiktaş Kulübü'ne ben de huzurlarınızda hem teşekkür edip hem de bir de bu ortamı nasıl yarattıklarını soracağım. Yani bir de bunu bir projeye dönüştürmek ve o proje kapsamında adımlar atmak başlı başına önemli bir iş. Hem Sayın Adalı'ya hem Beşiktaş Kulübü'ne bu konuda hakikaten minnet borcumuz var. Tıpkı benzer adımları atan diğer kulüplerimize olduğu gibi. Bu konuda biraz bizi, seyircilerimizi bilgilendirir misin lütfen?
2: Memnuniyetle aslında bize bu fırsatı sunduğunuz için size teşekkür ederiz. Hem
1: bunun da bizim görevimiz.
2: Ama bizim de sesimizi duyurmak için böyle ortamlara ihtiyacımız var. Şimdi Zeynep'in bu hikayesi çok etkileyici bir hikaye ama eminim birçok Zeynep bu yolda belli bir noktada tercihini değiştirmek zorunda kalmıştır. Neden? İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi eğitim sistemiyle spor hayatının, yoğun spor hayatının, yani profesyonele doğru giden spor hayatının aslında çok da birbirini destekleyen halde olmamasından kaynaklı. Şimdi Zeynep bu hikayesiyle özellikle milli takıma seçilmesi, oradan da aslında bu hikayenin bir devamı var. Onu daha sonra anlatacağız inşallah ama biz bunu bir projeye nasıl dönüştürebiliriz diye kulüp olarak bir çalışma yaptık. Ve hem Zeynep'in bağlı olduğu Kabataş Vakfı, Beşiktaş Kabataş Vakfı okullarıyla bir işbirliği içerisindeyiz. Özellikle eğitim bacağını daha detaylı anlatabilirim. Bir de aslında Türkiye genelinde bir seçme ve tarama programı başlatmak istedik. Ki aslında Eskişehir'deki 14 yaşındaki keşfedilmeyi bekleyen Zeynep'in başka şehirlerde ve imkanı olmayan, kendini gösterme imkanı olmayan çocuklarımıza da ulaşabilelim ve aynı imkanları onlara da yaratabilelim istedik. Bu kapsamda bizim geçen hafta başladığımız bir Türkiye tarama programımız var. İzmir'de başladık. Bu geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da, Mardin'de devam etti.
1: Yani toplam, dün evvelsi gün.
2: Aynen, dün evvelsi gün. Ve bundan sonra Antalya gibi duraklarımız var. Onun hakkında da daha detaylı bilgi vereceğim. Burada tamamen şunu amaçlıyoruz. Bir, yetenekli kızlarımızın bir tespit edilmesi. İki, aslında Zeynep'in hikayesinin her birine

0: başta anne babalara ve o çocuklarımıza duyurabilmek. Yani böyle bir yolda gidebilmeleri için onlara imkan sağlamak. Ama bu imkan sağlamak biraz önce dediniz de bir ekosistem iş. Yani bu sadece bir çocuğumuzu bir şehirden alıp buraya getirmek tek başına maalesef yeterli değil. Ona uygun bir hem bir konaklama, lojman
1: Tabii.
0: düzeninin kurulması lazım. İki, eğitim hayatının organize edilmesi lazım. Üç, bu ikisinin ahenk içerisinde sürdürülebilmesi için bir destek lazım. Çünkü anne babalar haklı olarak şu endişeye düşerler. Ben de bir baba olarak başka bir şehre, Zeynep'in hikayesi 14 yaşında bir çocuğu gönderebilmek kolay bir karar değil. Bunun için güvenmeniz lazım. Yani hem çocuğunuzun daha iyi koşullarda eğitimi alacağına emin olmanız lazım. Hem de yetenekli olduğu branşta daha farklı imkanlara kavuşacağına emin olmanız lazım. Başka türlü zaten bu kararı kolay kolay veremezsiniz. Yani siz
1: Tabii
0: de
1: canım, kolay mı?
0: dolayısıyla biz bu ortamın yani bu şartların mümkün olduğunu ve bunun da en iyi örneği Zeynep. Bir kızımız daha var şu an Kabataş Vakfı'nda, Melis. En iyi arkadaşın değil mi?
2: Evet.
0: Onu da analım buradan. Ve bu kızlarımız kendi olduğu şehirlerden İstanbul'a gelerek ailelerinin peşinden koştular. Ama biz burada bir yuva ortamı sağladık.
1: Tabii.
0: Kulüp olarak sağladık. Ama sadece kulüp de yetmedi. Beşiktaş Kabataş Vakfı okulları olarak sağladık. Ve bunun üstüne şimdi aslında milli takıma giden yol bizim gururumuz. Yani bugün hala altyapımızda biraz altyapı düzeninden de bahsedeceğim birazdan. Başka kızlarımız da milli takım yolunda. Yani bugünkü o ekosistemi yani o Şampiyonlar Ligi finaline giden yol ilmek ilmek örüldü.
1: Böyle örülüyor.
0: Böyle örüldü. Dolayısıyla biz bu sisteme nasıl katkıda bulunabiliriz? Yani biz eğitimle sporun bir arada nasıl yürüyebileceğini, önce anne babaların eğitime gerek duyduğunu, önce anne babalara eğitmemiz
1: Tabii,
0: gerektiğini.
1: her şeyin başı zaten ilk önce biz velileri eğitmek lazım.
0: Ki çocuklarının da o şeyden çok zor bir karar. Çünkü hem de çok
1: Tabii.
0: zor bir düzen. Yani evde çok yoğun tempoda antrenman yapan bir çocuk, eğitim hayatını sürdürmeye gayret gösteren bir çocuk, ona nasıl davranılması gerekiyor? Onun psikolojik dalgalanmalarını nasıl gözlemek gerekiyor? Bunlar çok kritik ve hep bildiğimiz şeyler değil. Yani bunu de facto yaşamadığımız için biz de
1: Tabii.
0: eğitilmemiz gerekiyor. Biz bunu tüm yani bir geniş bir bakış açısıyla hem anne babaların eğitimini de planlıyoruz şimdi. Bir yandan çocuklarımızı seçmelere davet ediyoruz. Şimdi programı duyurmak isterim sizin vasıtanızla
1: Tabii.
0: gideceğimiz şehirleri de. Ve orada gerçekten bir şenlik havası yaratmak istiyoruz. Ve hatta bazılarına Zeynep'in de katılımını rica ediyoruz. Ki canlı
1: Tabii,
0: görsünler.
1: görsünler.
0: Oradaki kızlar çünkü işte Zeynep'in hikayesini işte sosyal medyadan duyan, burada marka işbirlikleri yapıyoruz. Onların da faydaları sağ olsunlar duyurmamızda faydalı oldu. Zeynep'in hikayesini duyan, bu seçmelere gelen yani bir kız çocuğunun etkilenmemesi bence mümkün değil. Gören bir de yani orada olanı gören. Dolayısıyla biz bunun için hani hem Beşiktaş eminim bunu başka yapan kulüpler de vardır. Ama biz bunu birazcık daha planlı bir program haline getirelim istedik. Bir de bunu biz bir senelik, bir kerelik değil, bunu bir Beşiktaş'ın bir kültürü haline getirelim. Biz her sene Türkiye'yi dolaşalım. Yani buna işte yabancı deyimiyle scouting de diyebilirsiniz. Ama bir yandan hem Beşiktaş'ın voleybola yatırım yaptığını da, Beşiktaş'ın varlığını da o şehirlerde hissettirelim. Bir de çocuklarımızın bir envanterini tutalım. Çünkü bu gelişim işi yani bir kereyle değil, gelişimini takip etmeniz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani bu çok zor yetişiyor biliyorsunuz
1: Bu bir
0: sporcu.
1: süreç.
0: Aynen öyle.
1: Yani o bir seferlik bir şey kesinlikle değil. Hayallere uzanan yolculuk adıyla siz bu organizasyonu başlattınız. Önce 25 Nisan İzmir, 2 Mayıs Diyarbakır, 3 Mayıs Mardin, 23 Mayıs'ta Antalya. Antalyalılar, Antalya'da voleybola meraklı gençler, çocuklar, 13 Haziran'da Samsunlular, 14 Haziran'da Kayseri, 20 Haziran'da İstanbul. Yani şimdilik ayaklar bunlar.
0: Doğru.
1: Seneye başka sürpriz şehirlerde olabilir.
0: Hatta mümkünse bunu yurt dışına da taşımak istiyoruz. Çünkü aslında Türkiye voleybolda öyle bir cazip ülke haline geldi ki bir yetenek havuzu haline geldi. Hatta rekabet içinde olduğumuz İtalyan Voleybol Federasyonu bile İtalya'daki yeteneklerin Türkiye'ye transferinden endişe ediyor. Çünkü Türkiye Ligi artık o kadar kaliteli bir lig haline geldi ki dünyanın en yetenekli voleybolcuları tercihen Türkiye'de oynamak istiyorlar. Hem antrenör kalitesiyle, organizasyon kalitesiyle, milli takım kalitesiyle. Dolayısıyla aslında Türkiye dışındaki ülkelerde de bu yetenek avını yapabiliriz.
1: Peki bu yetenek avı ülkemizin dışındaki gurbetçilerimizi mi kapsayacak, yoksa İtalya'da İtalyan vatandaşlarını ya da orada yerleşik hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun onları mı?
0: Şimdi İtalya çok uç bir örnek oldu çünkü rekabet içinde olduğumuz bir ülke.
1: En bol rekabetin yaşandığı İtalya-Türkiye.
0: Aynen. Şöyle aslında mesela Balkanlar bunun için çok ideal biliyorsunuz.
1: Yani müthiş bir potansiyel var tabii.
0: Altyapısı, yeteneği ve aslında Türkiye burada şöyle ayrışıyor. Hem ligin kalitesi hem de Türkiye'deki eğitim kalitesi. Şimdi bir sporcunun aslında en büyük eksiği görüyorsunuz belli bir noktadan sonra yeterli eğitimi alamadığı için, o mental hazırlığı sağlayamadığı için tökezliyor. O yeterli eğitimi alabileceği ekosistemi kurursanız, ki biz onun peşindeyiz şimdi, o zaman tercih sebebi haline gelirsiniz. Yani özellikle anne baba tercih sebebi haline getirin. Anne babaya ben çocuğumu Beşiktaş'a emanet ettiğimde nereye ve hangi yoldan yürüyeceğini gösterebilirsem, ki işte o yüzden Zeynep'in hikayesi kıymetli, tercih sebebi olmak istiyoruz biz. Zaten en büyük bu yola çıkış amacımız o. Çünkü voleybolda bahsettiğiniz çok değerli markalar var Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Ve o markalar da uzun yıllardır yatırım yaptıkları için bu haldeler. Beşiktaş'ın bir tercih sebebi olabilmesi için ayrışabilmesi lazım. Ayrışmak için de iyi bir eğitim sunabilmemiz lazım. Ve onunla birlikte de bir kariyer yolu sunabilmemiz lazım. İşte bunları...
1: Geleceğiz. Hem sizin o hayallere uzanan yolculuk projesiyle ilgili rakamların bazılarını soracağım size, hem de hedefleri soracağım ama şimdi kaçın sınıfa gidiyorsun?
2: Şu anda
1: 9. sınıftasın. Evet. Yani üniversiteye daha 3 senen var.
2: Evet.
1: 10, 11, 12 değil mi? Ondan sonra 3 sene sonrasında bir tercih yapacaksın. Üniversiteyi şimdiden düşünüyor musun? Yani üniversitede ben şunu okumalıyım ya da şuraya gitmeliyim, girmeliyim diye düşündüğün oluyor mu? Yoksa şu anda bütün konsantrasyonun voleybol mu?
2: Tabii ki bütün şu anda konsantrasyonun voleybol ama yani küçüklüğümden beri de ben mimarlık okumak istiyordum. Güzel. Voleybolun yanında.
1: Bak harika.
2: Ama yürütebileceğim başka mesleklerde illa var. Psikolog, psikoloji belki okurum.
1: Olabilir.
2: Yani bak, ama mimarlık yani hayalimdi küçüklüğümden beri.
1: Ablan eczacı okudu değil mi?
2: Evet.
1: Güzel bak yani harika. O zor mu geldi?
2: O zor geldi biraz.
1: Zor geldi sana. Peki tamam, o zaman ablana yolu açık olsun diyelim. Başarılar İnşallah. Dileyelim. Biz mimar olacağız ama diyorsun.
2: Ben mimar olacağım.
1: Tamam, bu mimarlık güzeldir. Bak yani ben çok severim. Mimarlık iyi bir...
2: Ama tabii ki voleybol mesela. Yani.
1: Voleybol oynayacaksın. Voleybol oynayacağım. Kurtuluşu yok.
2: Yo, yanında sadece mimarlık şey olarak.
1: Tabii tabii. Olsun. Ama eğitimini de
2: evet.
1: Kabataş Vakfı okulları... Özel okulları daha doğrusu hani Beşiktaş'ın kendi yuvası. Nasıl sen Beşiktaş'ı yuva olarak görüyorsun? Kartal yuvası var değil mi Beşiktaş'ın? Hakikaten minik bir kartal, kartaliçe gibi tanımları var. Ben görüyorum sosyal medyada. Peki şimdi ilk geldiğinde neler hissettin? Yani şimdi sen Eskişehir'den geliyorsun. Annen, baban, kardeşlerin orada, İstanbul'a geliyorsun. İstanbul'da farklı bir çevreye geliyorsun ama hayallerinin peşinden koştuğun için bir heyecanın da vardır.
2: Evet.
1: Öyle bir sevincin de vardır ama neler hissettin? Nereye geldin? Kaç kişiydiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Biraz anlat bakalım, bunlardan bahset bize.
2: Aslında en başta korkmuştum. Hani açık konuşmak gerekirse korkmuştum. Birazcık gelecekle ilgili strese, kaygıya kapılmıştım. Ama Beşiktaş hani... Gerçek nasıl bir güven verdi bilmiyorum ama gerçekten hani evimi bulmuş gibi hissettim yani. Orada İstanbul'a gelince o aidiyet duygusu bana sonuna kadar gerçekten taraftar olsun, seyirciler olsun, antrenörlerim olsun, takım arkadaşlarım olsun. Gerçekten hepsi hissettirdi. Yani zordu yani. İlk geldiğimde zor zamanlar yaşadım. Bir alışma sürecimiz vardı lojman arkadaşlarımla. Hani onlara alışacaktım.
1: Lojman dediğimiz alışacaktım. Şey hani bir otel gibi denebilir, değil ama değil mi? Yani bir ev... O evde genç sporcular bir arada kalıyorlar.
2: Evet, 6 kişi yaşıyorduk ben
1: 6 kişi evet. Kaldığınız bir ev. Evet. Antrenman tesislerinize yakın.

0: bir yerdir
1: Yakınım,
0: lokasyon olarak, kolaylık olsun diye. Peki gelir gelmez hemen bu okulla birlikte senkronizasyon sağlanabildi mi, yoksa daha sonra geliştirilen bir proje mi bu
2: Yok.
0: Kabataş Vakfı okullarının şeyi?
2: Şöyle, bizim Beşiktaş-Kabataş Vakfı ile olan işbirliğimiz daha ete kemiğe bürünüyor. Ama zaten bundan önce de Beşiktaş-Kabataş Vakfı okulları zaten Beşiktaş'ın doğal bir uzantısı olduğu için sporda yetenekli çocuklara burs programları var. İşte biraz önce bahsettiğim voleybolda iki kızımız okuyor, ama onunla birlikte diğer branşlarda da yetenekli çocuklarımız var. Sanatta yetenekli çocuklar var. Yani bir gün
0: Tabii sadece spor değil, yani
2: bir gün
0: sanat da bu
2: olursa
0: işin
2: beraber
0: içinde.
2: Ziyaret etmeyi
0: Seve
2: de
0: seve gideriz.
2: görmenizi de isterim. Dolayısıyla bu zaten devam eden bir programdı. Şimdi biz bunun devamında hem altyapıda birlikte işbirliği yapacağız Kabataş Vakfı'yla, hem de bu burs programını genişleteceğiz. Yani bu sadece Zeynep'le ve Melis'le sınırlı kalmasın istiyoruz. Türkiye genelinde, o yüzden son İstanbul bacağında bütün o yetenekli bulduğumuz kızlarımızı
0: Çocuklarımızı
2: İstanbul'a çağırıp burada bir
0: İstanbul'da.
2: kere daha bir antrenman programı. Orada da hatta vaktimiz olursa bekleriz. Yani gerçekten orada tüm Türkiye genelinde katılan kızların hepsinin bir arada Beşiktaş kimliğiyle tanışması. Bir de biraz önce aslında Zeynep'in bahsettiği, ben biraz burada Beşiktaş'ı ayrıcalıklı görmem lazım, iyi bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş ender semt takımlarından bir tanesi. Hala semt takımı. Yani bir maç günü tecrübesi yaşamak isteyen bir yabancı geldiğinde ben diyorum ki Beşiktaş'a gelmen lazım.
0: Tabii canım.
2: Çünkü yani o gün Beşiktaş'ta ne yaşanıyor? Semtte ne yaşanıyor? Oradan maça nasıl gidiliyor?
0: Nasıl ah o yol. Yani o
2: Muhteşem bir yol ve
0: ağaçlı yol
2: stadımız da
0: çınarların
2: dünyanın en güzel
0: altında.
2: stadı. Bunu her zaman söylüyorum. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum.
0: Tabii canım, o kesin bir vaka zaten.
2: Şimdi dolayısıyla o tecrübenin içerisinde bu aslında o ekosistemin semt bacağını Beşiktaş sağlıyor. Yani şimdi yayından önce konuşuyorduk Zeynep'le. Dikilitaş'ta lojmanları Beşiktaş'ın içine girdiklerinde Beşiktaş'ın kızı olarak görüyorlar Zeynep'i ya da
0: Çok güzel.
2: arkadaşlarını.
0: Şu üzerindeki logolu şeyle orada yürüdüğü müddetçe,
2: Yani semt
0: yani orada
2: sahip
0: herkes
2: çıkıyor.
0: sen tabii canım, o Beşiktaş'ın kızı olarak, o değil mi ki siyah beyaz ve o ay yıldızın olduğu kırmızı renkli logo orada var, Beşiktaş yazıyor sırtında, o tamamdır orada, başka bir şeye ihtiyaç yok.
2: Yani dolayısıyla Beşiktaş kulüp olarak değil, aslında bütün bir semt olarak buna sahip çıkıyor. O çok değerli bence. O yüzden şunu ifade etmekte fayda var. Yani anne babalara bir çağrı bu açık. Gerçekten çocuklarınızı dünyanın en değerli varlıklarını doğal olarak korumak, hepimiz öyle gözetmek istiyoruz.
0: Hepimizin görevi zaten bu.
2: Ama bir de onların hayalleri var. Ve yetenekli olanların da yeteneklerini açığa çıkartılması gereken ortamların sağlamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Şimdi bunu biz eğitim bacağını doğru kurgularsak, atletik performans ve atletik başarıyı doğru kurgularsak, yani bizim burada tabii ki, şimdi biraz önce biraz belki vakit olursa altyapıyla A takım entegrasyonundan da bahsetmek isterim. Ama buradaki yani 14 yaşından beri Beşiktaş'ın içinde yer alan Zeynep'in A takıma giden hikayesi de bence çok
0: Tabii
2: değerli.
0: o da bir yol.
2: Çok önemli bir yol. Çünkü Beşiktaş'ın aidiyeti ancak oradan gelen oyuncularla çok daha güçlü oluyor.
0: Tamam, onları da konuşacağız. Daha var vaktimiz, hiç merak etmeyin. Yarım kaldı. Şimdi geldik dedin. 6 tane arkadaşım vardı. 6 kız evdeyiz. Şimdi evde anneler babalar olunca, hadi kızım artık erken yat, hadi yemek yenecek, hadi bak şunu şöyle yap gibi bazı telkinler oluyor. Şimdi 6 genç kız bir arada olunca nasıl geçiyordu siz, yani kaçta yatıyordunuz öyle, yani şu kontrol etmek de zordur. Ne yapıyordunuz, biraz anlat bakalım.
1: Yani
0: Biz
1: tabii.
0: bizeyiz, kimse yok zaten.
1: Ya tabii ki o disiplini korumak zordu ama hani seçtiğimiz mücadelede kendimiz bir fedakarlık da vermemiz gerekiyordu. Hani o disiplini oluşturmamız lazımdı. Çünkü yani oluşmazsak bu bana anlamlı gelmiyor. Hani bu ailemi bırakıp buraya gelmem. Hani verdim o kadar emek, çaba, sabırlı olma falan. Hani gereksiz gelecekti eğer o disiplinimi oluşturmasaydım. Ya bu yüzden her şeyime dikkat ettim zaten. Yani sporcu hayatı, sporcu kafasıyla yaşamaya devam ettim lojmanda da. Bu kadar diyebilir miyim bu
0: Tabii
1: şekilde?
0: ama şöyle bir durum var. Şimdi kim Eskişehir'de de tramvaya biniyormuşsun, anneannenle beraber gidiyormuşsun. Evet. Sen salon açılırken sana soruyorlarmış, ya yalnız mı geldin sen? Zeynep, yok anneannem arkadan geliyor, yavaş geliyor diyormuşsun. Ben onları duydum, öğrendim yani ondan sonra. Ama şimdi eve gidiyorsun, evde annen, etraf derli toplu, düzenli, yemeğin hazır, bir güzel yemeğini yiyorsun, sonra çekiliyorsun odana, dinleniyorsun, yatıyorsun. Şimdi burada öyle size evde yemek yapan, ne bileyim etrafı derleyen, toplayan kimse var mı, yoksa bunların hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Bunlar da çünkü bir sorumluluk, evet, bilincinin bir parçası.
1: Yani bunların hepsini kendimiz yapıyorduk. Hani ailemiz yaptı, annemi yaptı her şeyi, ben kendim yapıyordum. Babamı yaptı her şeyi, ben kendim yapıyordum. Hani bütün sorumluluk kendimdeydi. Ve bu sorumluluk kendimde varken de ekstradan da derslerim de beni etkiliyordu. Artı voleybol performansım da kendimi etkiliyordu. Bir de psikoloji yanı da vardı. Psikolojik yanı da vardı yani bunun. Yani hem mentalim düşmeyecek, hem derslerim iyi olacak. Hani hem bu sorumluluklarımı da almam lazım.
0: Aslında
1: hem
0: bu yaş gruplarında mental lazım, diğerlerinden daha da önemli hale geliyor.
1: Evet. Yani bu disiplini diyeyim, oturtmam lazım yani. Bir şekilde yapmam lazım. Rayına sokmam lazım da.
0: Ne durumdasın?
1: Şu
0: şimdi
1: an
0: iyi
1: oturttum
0: mi
1: gibi duruyor. Oturttum diyorsun. Devamında ama devamında getirmem
0: o
1: gerekiyor. Yani
0: 6 kişi hala diyemem. Aynı 6 kişi mi?
1: Yok, değişti tabii ki. Giden ablalarımız da var.
0: He, ama sen zaten bir de ailen de sonra bir sene sonra. Yani bu tecrübe bir sene. Ama o bir senelik tecrübe sana çok şey kazandırmıştı.
1: Çok uzun geldi.
0: Uzun geldi değil mi?
1: Uzun geldi.
0: Şimdi annen geldi, baban geldi. Kardeşlerin yani var, evet, burada. Oh, rahatsın.
1: Şu an rahatım ama yani tecrübe de nasıl diyeyim, hani ileriki hayatımda da gerçekten mal kaltı kısmını bulacağını düşünüyorum.
0: Tabii
1: yani.
0: Olmaz olur mu?
1: Çünkü küçük yaşta elde ettim sonuçta, hani büyüyünce de illa kullanacağım, bir yerde karşıma gelecek.
0: Tabii kesin kullanacaksın. Dur bakalım, daha neler neler, ne hayallerin var onu soracağız daha. Sen onları düşünürken ben hemen Çağatay abine şu şeyi, projeyle ilgili bizi biraz daha bilgilendirmesini rica edeceğim. Çünkü yani il bazlı hedefler var değil mi? İşte her ilde 500 ile 750 sporcunun katılımını hedeflemişsiniz. Böyle bir şeyiniz var. Şu ana kadarki organizasyonlarda bu hedefler tuttu mu?
2: Şimdi şöyle, biz bunu aslında hem sporcu sayısı hedeflerken hem de aslında belli bir yetenek gruplarında o ilde. Hı hı. Çünkü her ilin kendi voleybol altyapı düzeni var.
0: Tabii.
2: Ve o ilin bizim altyapı ekibimizin içinde Türkiye'yi dolaşıp yetenekleri tespit etmeye çalışan bir grubumuz da var.
0: Tabii. Şimdi scouting değil, evet, mi? Yani futbolda ve, değil sadece bu iş.
2: Tabii ki. Ve hatta voleybolda şimdi onu da belki vurgulamakta fayda var. Şimdi Türkiye dünyanın kadınlarda özellikle en iyiliklerinden biri olduğu için şimdi ailelerin bu konuya dair farkındalıkları da çok arttı. Ve gerçekten de artık eskiden amatör branşlardaki sporcular futbolculardan çok daha az kazanırken, yine tabii ki çok fark var ama yavaş yavaş belli branşlarda o farklar kapanıyor. Ve özellikle işte ailelerin hani çocuğun geleceğine dair endişeleri varken aslında voleybol, profesyonel voleybolculuk da çok önemli bir kariyer haline geldi. Özellikle Türkiye'de. Çünkü ligin kalitesi arttı, ona göre sponsorluk desteği arttı. Yani burada bir üretilen ekonomi arttı. Şimdi dolayısıyla biz gittiğimiz şehirlerde yani hani anne babalara sporcu olmaya dair endişelerini adreslerken, hı hı, bir yandan bu kariyer yolunu da anlatıyoruz. Yani tabii ki Zeynep'in hayali mimar olmak, ki inşallah o hayalini gerçekleştirir ya da belki çok başarılı bir spor psikoloğu olabilir. Ama onunla birlikte hani voleybolda da aslında bir kariyer planı olduğunu, burada önemli gelirler elde edilebileceğini de vurguluyoruz. Ki gerçekten bugünün koşullarında bundan, işte bu da hep hafta sonu Türkiye'nin ne seviyede olduğunu göstermesi açısından önemli, tabii, bir göstergeydi. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz, gittiğimiz ilde önceden duyuruyoruz. Oradaki spor okullarını, oradaki o voleybol altyapı düzenine dair daha önce ilişkilerimiz olan kulüpleri, hepsini bir, aslında bir şölene davet ediyoruz. Ve o şölende de hem gelen çocuklar aileleriyle birlikte o günü güzel geçirsinler, bir heyecan oluyor. O seçmelerde yani o çocukların gözündeki heyecanı gördüğünüz zaman aslında duygulanmamak mümkün değil.
0: Tabii.
2: Çünkü ve şunu da yapacağız Melih Bey. Bir senelik değil dememin sebebi şu. Şimdi biz orada bazı kızlarımızı davet ediyoruz İstanbul'a ama bazılarını da takip ediyoruz. Yani o şu demek, yetenek seviyesi belli bir noktada Ama henüz istediğimiz seviyede olmayabilir. Biz o oyuncuyu tekrar gittiğimizde aynı ile tekrar davet edeceğiz. Tekrar takip edeceğiz. Yani bu yani yetenek avcılığı, scouting devam eden tabii bir süreç. Yani o yüzden de biz aslında bir envanter oluşturuyoruz. Çünkü doğru, bir sporcunun gelişimi de çok önemli. Bazen çok yetenekli bir çocuk birkaç sene sonra...

0: Kurt'un hırsını çok beğeniyorum. Hani oyun stilini, smaç ataklarını vesaire. Melih Adike'nin gerek olsun güzel. Manşetlerini, hani o tecrübesini. Ama yani bireysel bir ad söyleyecek olursam Kaptan Ede Erdem derim galiba ya. Yani kendi pozisyonum olacaksa Derya Cebeci ol demek isterim.
1: Anladım. Pozisyonun smaçör anlamında.
0: Smaçör, evet.
1: Smaçör olacağım diyorsun. Peki şimdi ben şeyi merak ediyorum. Tabii biz böyle seyrederken hep şeyleri görüyoruz. Pasör çaprazını, güzel pasları, smaçları görüyoruz da işin bir de her sporda olduğu gibi aslında temeli savunma.
0: Evet.
1: Yani voleybolda da o savunma son derece önemli. Senin vaziyetin nasıl? Yani senin savunma, ya savunma boş ver. Melih abi mi diyorsun şimdi? Ondan sonra nasıldır yani? Biraz anlat bizi, biraz bir bilgilendir.
0: Yani yaşıma göre savunmada daha yeterli olduğumu düşünmüyorum. Yani daha gerçi atağımla, bloğumla vesaire de yeterli olduğumu daha düşünmüyorum. Daha her şeyimi arttırmam lazım
1: canım,
0: elbette.
1: Öyle.
0: Hani üstüne koya koya gitmek istiyorum. Yani zaten baştaki hedefim bu. Yani
1: ama
0: savunmaya çok şey diyemem.
1: Savunmaya
0: fena
1: çok,
0: değil diyeyim.
1: Fena değil diyorsun. Tamam tamam. Şimdi biz konuşurken senin haberin olmadan da bazı şeylerden bahsettik, konuştuk. Ama sevgili Çağatay onlardan da bahsedelim. Zaten birazcık şey yaptın, teaser verdin bize.
2: Doğru.
1: Yani bir de Atakım yolu dedin filan dedin. Ondan sonra şimdi 15 yaşında Zeynep Atakım kadrosunda da yer alıyor mu?
2: Evet zaten.
1: Yani sen Atakım antrenmanlarına çıkıyorsun anladığım kadarıyla değil mi?
2: Şimdi şöyle.
1: Çıkmıyorsun tamam.
2: Hayır şöyle anlatalım onu. Biz bu sene aslında A takım organizasyonunu yaparken A takım hocamız Lorenzo Michelli iki kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış. Özellikle Türkiye'deki diğer İtalyan antrenörlerin de daha önce Eczacıbaşı'nda antrenörlük yapmış bir hocamız. Ve onunla anlaşırken aslında iki konuda mutabık kalarak anlaştık. Bir tanesi hem sıralamada hedefimiz Beşiktaş A takım olarak. Benim daha çok önemsediğim ve özellikle de bu konuda çok beraber kafa yorduğumuz A takımla altyapının entegrasyonu. Yani aslında altyapı düzeninin A takıma katkı sağlar hale nasıl getirebiliriz? Lorenzo da altyapı düzeninden gelen bir antrenör. Dolayısıyla altyapıya kafayı takan bir antrenör. Şimdi böyle olduğu için ona altyapıdan mümkün olduğu kadar oyuncuyu A takıma entegre etmesi konusunda hep mutabık kaldık. Ama tabii o da haklı olarak şimdi altyapının da bunu yetiştirebilir hale gelmesi lazım ki. Şimdi A takım özellikle Vodafone Sultanlar Ligi inanılmaz rekabetçi bir lig. Dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi.
1: Doğru.
2: Ben en iyi lig olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
1: Doğru.
2: Şimdi o seviyeyi yakalamanız için A takıma bir oyuncu entegre edebilmeniz için altyapıların da buna çok hizmet edebilir bir yapıya kavuşmuş olması lazım. Şimdi Zeynep'le biz bu bilgiyi paylaşmıştık, sizle de paylaşalım. 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ve aslında Zeynep bizim bu sene altyapımızdan A takıma kattığımız 2-3 oyuncudan bir tanesi. Ve bunu da A takım hocamızın isteğiyle yaptık doğal olarak. Ve aslında bu da hem tüm altyapı ekibimize, antrenörlerimize müteşekkiriz. Ki böyle bir imkanı uzun zamandır Beşiktaş'ın altyapısından gelip voleybol branşında A takıma katılan bu sene 3 oyuncuyu konuşuyoruz. Ki büyük rakam ilk
1: olmaz
2: defa
1: mı
2: olacak. Şimdi Zeynep'in tabii ki A takım antrenmanlarına çıkması, onun A takım hocasının defans blok sistemini algılaması vakit alacak. Ve belli tecrübe kazanması için ona o yolu da sağlamamız lazım Zeynep ve diğer arkadaşlarının. Birden işte o dediğim, biraz önce bahsettiğim mahsul kolay yetişmiyor. Yani onu hemen alıp diğer tarafa entegre etmeniz kolay olmuyor. Ama biz o düzeni öyle bir hale getirmek istiyoruz ki belki bir süre A takım antrenmanlarında faaliyet gösterecek. Bir yandan diğer belki birincilik takımlarında oynayabilir. Ve böylece bizim elimizde Zeynep ve arkadaşlarının hazır halde olacağı. Ya bu hep şey, bir adım atıyorsunuz. Sonuçlarına birkaç yıl sonra görebiliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Sabır, dirayet ve takip meselesi. Ama bunu biz hem A takımla hem altyapı antrenörlerimizle bir mutabakatımız var ki burada biz ne kadar çok oyuncuyu altyapıdan A takıma kazandırabilirsek hem Beşiktaş'a aidiyet duygusu açısından hem de şimdi maalesef voleybolda kısa süreli sözleşmeler yapılıyor. Yani genel olarak bir yıllık sözleşmeler ağırlıklı diyeyim. Şimdi öyle olduğu zaman bir sporcunun

0: gelmesi, adapte olması, alışması, hele yurt dışından geliyorsa Türkiye'deki sisteme alışması zaten birkaç ay alıyor.
1: Tabii.
0: Sezon zaten belli. Dolayısıyla mesela Zeynep bizim için ve Zeynep ve diğer arkadaşları bizim için çok önemli olacak. Zaten Beşiktaş düzeninden geliyorlar. Ve dolayısıyla onların entegrasyonunun ve adaptasyonunun daha hızlı olacağını ve Beşiktaş aidiyet duygusuyla da takıma sahip çıkmalarının daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Altyapı düzeninin zaten en büyük faydası da burada. Bu bir aslında bir devrim bakacak olursanız. Çünkü yani kolay değil. İşte bunu yapan, başarılı yapan kulüpler ayrışıyor. Gördük hafta sonu zaten. Yani altyapı düzeninin ne kadar değerli olduğunu,
1: Tabii.
0: oradan gelecek oyuncuların yukarı katılabilmesi için ne kadar emek, ne kadar dirayet gerektiğini, bunu hem A takım kadrosuyla hem altyapı düzeniyle destekler halde olmasının çok kritik olduğunu gördük. Bunu yapmak zorundayız.
1: Tabii. Peki A takımda kaç yabancı sporcunuz var?
0: Şimdi biz bu sene bir kısmını duyurduk. O yüzden şu an hepsini söylemek istemiyorum ama her sene biz zaten 3 artı 3 kuralı.
1: Yani geçen sezon
0: 4
1: hani
0: oyuncumuz vardı.
1: 4
0: Şimdi
1: oyuncunuz vardı değil
0: yine
1: mi?
0: biz o yani 3 oyuncu oynatabiliyorsunuz zaten.
1: Hı.
0: Şimdi dolayısıyla biz buna uygun transferlerimizi yapıyoruz. Ama bununla birlikte yerli tarafta buradan katkılarıyla birlikte yapacağız.
1: İşte onun için
0: Aynen,
1: soruyorum.
0: aynen.
1: Çünkü hakikaten kaliteli ve üst düzey elit yabancı sporcuların burada olması bizim genç kızlarımızın yetişmeleri açısından da son derece önemli. Aynı takımda antrenmandan tutun da birçok şeyi görerek öğrenmesi hakikaten son derece önemli. Ama burayı da bir yabancı sporcu cennetine çevirmenin alemi yok. O dengeyi
0: Koruma.
1: bence hani hem basketboldan hem futboldan çok daha sağlıklı bir şekilde kurmuş durumda voleybol branş olarak.
0: Zaten
1: Yani
0: milli takımın başarısı da oradan geliyor. Yani o dengeyi korumazsanız,
1: işte o
0: koruyamazsanız,
1: zaman
0: yani tabii ki çok değerli yabancı oyuncularımız var. Şüphesiz.
1: olmalı da zaten.
0: Olmalı ki zaten işte Galatasaray'ın UEFA şampiyonluk
1: Tabii.
0: döneminde hatırlarsanız kemik kadroda ne
1: Tabii
0: kadar
1: canım.
0: önemli yabancılar vardı ama onunla birlikte yetişen Türkler hala Türk futboluna hizmet ediyorlar.
1: Tabii ki.
0: Bizim de Beşiktaş'ın da öyle çok değerli yabancılarımız var. Ama onlarla birlikte Türklerin de o seviyeye ulaşabilmesi
1: Hı
0: için
1: hı.
0: yabancı kritik. Ama sayıyı, dengeyi yabancı
1: Çok iyi yapmak lazım.
0: oyuncu lehine kurduğunuzda bu sefer Türk oyuncuların hem kendi imkan bulma halleri azalıyor o takımlarda hem de
1: Tabii.
0: milli takımın başarısında dengeleme konusunda yani orayı besleme anlamında sıkıntı yaşanabiliyor. Dolayısıyla biz bunu kendi içimizde de hem altyapı A takım entegrasyonuyla hem de iyi kaliteli yabancılarla ve bu kaliteli yabancılarda yerli oyuncuların yetişmesi aslında en kritik konu o. Onu da gözetiyoruz. Takım seviyesinde de gözetiyoruz. Dolayısıyla Zeynep aslında bu hikayenin Zeynep ve diğer arkadaşları da bir canlı örneği oldu bizim açımızdan da.
1: Kesinlikle. Zeynep senin ya Melih abi geldik ben şunu söylemeyi unuttum dediğin bir şey olursa onu şimdi bak düşün aklına geldiği zaman onu söyleyeceksin. Hedefleri konuşuyoruz. Ben sadece sporculuk anlamında değil Zeynep için tabii önünde çok uzun bir yol var ama bu hani her branşta sporcular olduğu kadar bu işin yönetici kısmı, teknik adam kısmı, antrenör kısmı da var. Yani benim gördüğüm kadarıyla biz şimdi İtalya ile lig konusunda milli takım oyunu ve oyuncuları konusunda rekabet eder hale gelmişiz ama takımlarımızda İtalyan teknik adamlar var. Bizimkileri Japonlar almış gitmiş. Japonya'da var bizden hoca. Ondan sonra ama biz bu konuda biraz o konuda da hani sanki milliyetçi bir tutum içerisine girmemizin zamanı geliyor gibi
0: Doğru.
1: geldi bana. Ne dersin? Bu konuda senin fikrin ne?
0: Yok, çok haklısınız. Aslında bence yani o altyapı düzenini konuşurken sadece oyuncuları değil,
1: Tabii.
0: antrenörlük kalitesi, antrenörlük
1: Tabii.
0: eğitim seviyesi. Şimdi biz şimdi kabul etmek lazım. İtalyan antrenörler şu an dünyada en iyi kulüplerde çalışıyorlar. Başta
1: Çalışıyorlar.
0: Türkiye olmak üzere. Ama onların yetiştirdiği Türk hocalar da önemli. Şimdi bakın hem Vakıfbank hem Eczacıbaşı örneğini yani bench'te oturan staff'ın ne kadarı Türk ne kadarı yabancı ve orada çok değerli hocaların yetiştirmesi gereken Türk antrenörler var.
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle bir ikilem oluşuyor ister istemez. A takımın kendi gündemi var ve kendi uğraşmak zorunda olduğu bir sezonu var.
1: Tabii.
0: Bir yandan da bir de altyapının bir düzeni var. Orada da antrenörler var. Biz istiyoruz ki A takımında yararlandığımız, tecrübesinden yararlandığımız antrenörlerin öyle bir sistem kurulsun ki aslında Türk antrenörler yetişsin ve bir sonraki aşamada iyi yabancı, işte yani iyi yabancı antrenör altından Türk antrenörü çekip çıkarsın ve A takıma getirsin. Yani en kritik, altyapıda da çok değerli bu arada. İyi antrenörlük konusu altyapıda da çok önemli ama haklısınız, bu sene Türkiye Ligi'nde bakın yani en üst 6-7 takımın antrenörü İtalyan. Bu da bizim için aslında bir Türk voleybol yine
1: ekosistemi için değil mi?
0: Türk antrenörlerin
1: sorgulamamız gereken bir şey.
0: Haklısınız, çok haklısınız. Yani. O da hem federasyon nezdinde zaten çalışmaları var, hem de kulüpler nezdinde burada yetiştirmemiz gereken bir alan, geliştirmemiz gereken bir alan var. Biz de istiyoruz ki yetenekli antrenörlerden hem A takımda tabii ki yararlanalım, hem de altyapı düzeninde onların daha önce geçmişte yaşadıkları tecrübeleri burada yaşayalım. İtalya'da İtalya olmasının sebebi yine benzer, hem kültürden hem de bir orada da 20-30 yıllık bir çalışmanın sonucu
1: tabii.
0: İtalyan liginin geldiği nokta ya da oyuncuların sebebi. Türkiye'de öyle.
1: Kesinlikle. Ben birazcık okuyunca onlar biraz da altyapıya önem vermek ve yetiştirici olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü orada söylenenlere göre biz Türklerin verdiği paraları veremiyoruz. Bizim verdiğimiz paraların 4-5 mislini teklif ediyorlar şeklinde şikayet ediyorlar. İtalyan voleybol yetkilileri de diyeyim ben, artık mesaj anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ama hemen gene ben sevgili Zeynep Doğa Alpay'a dönüyorum, diyorum ki tamam, şimdi sen daha çok gençsin, 15 yaşındasın, önünde uzun bir inşallah güzel bir kariyer var ama zaman çabuk geçiyor. Şimdi ben sana bakınca kendi 15-16 yaşındaki halimi, işte milli formayı giydiğim o ilk maçları, sonrasında kendi hayallerimi düşününce, bir de şimdiki halimi düşününce zaman ne çabuk geçiyormuş diyorum. Peki ileriye dönük. Sporculuk da bir yerde bitecek. Sporculuk bittikten sonra ya ben bina yaparım, çizerim, tasarlarım mı diyorsun? Yoksa gene bu voleyboldan kopamam. Voleybola da belki antrenör, teknik adam, belki de yönetici olarak Neslihan ablan gibi genç voleybolculara idol olup onları yetiştirmek için de bir şeyler yapmayı hayal ediyorum, düşünüyorum mu diyorsun? Ne dersin?
2: Ben voleyboldan sonraki hayatımda voleyboldan kopacağımı düşünmüyorum. Yani illa sporun içinde bulunurum. Hı hı. Yani sürekli bulunacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi mimarlık okumak istiyorum ama yüksek ihtimalle hani belli olur olmaz. Ondan emin değilim ama yüksek ihtimalle Neslihan ablam gibi ben de sporcu menajerliği yapacağım gibi duruyor. Hani voleyboldan sonra. Yani tahmin ettiğim şekilde öyle ama
1: tamam.
2: Şu an geleceğimi
1: peki
2: bilemem o kadar.
1: Peki senin kafandaki o sporcu menajerliğinin tanımı nedir? Nasıl yani? Nasıl olmalı bir sporcu menajeri? Senin şimdi bir menajerin olacaksa sana ne konuda yardımcı olmalı, neler yapmalı senin için? Nasıl bir algın var bu konuda?
2: Yani şöyle diyeyim, sporcu menajerliğinde çok aslında bir kafamda bir algı yok. Hı. Ama yani nasıl diyeyim, ben genel menajerin dürüst olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani genel kafamda oluşan algı bu, sadece bu, çünkü çok çalışmadım herhangi bir sporcu menajeriyle. Yani ileride de yapmak istersem ileride yapacağım bir şey. Şu anda da çok öyle şey yok. Teknik kanalı bilgim yok.
1: Ama herhalde...
2: Ama dürüst, şeffaf bir şekilde yani bilgileri aktarmasını istemiyorum.
1: Tabii herhalde ama sadece senin transferinde yardımcı olan, para pazarlığını yapan, senin adına bazı işlemler yürüten bir figürden ziyade senin mesleki kariyerinde de sana yeni ufuklar açmayı yol gösteren, senin o kendini yalnız hissettiğin, sıkıntılı olduğun zamanlarda sana bir koçluk gibi destek veren, aileden biriymiş gibi davranan birisi olmasını istersin. Ya, öyle evet, değil mi? Aslında. Yoksa hani böyle bizim menajer dediğimiz zaman insanların ilk aklına gelen sen de ne dedin? Bak ne güzel dürüst olsun dedin yani katakulliye kaçmadan.

0: Sadece bizim işte alacak verecek işlerimiz üzerinden belli bir yüzde karşılığı sadece bu işlerle ilgilenmesi değil.
1: Evet.
0: Yani çünkü bizim ülkemizde de menajerlik kavramı hep farklı algılanıyor ama bu işi gerçekten layıkıyla düzgünce yapan her şeyle sporcusunun ilgilenen dostlarımızı da bundan tenzih ederek tabii bu konuşmayı yapıyorum. Demek ki sen bu işin içinde kalacaksın.
1: Yüksek ihtimal kalacağım
0: Şu
1: gibi
0: anda
1: geliyor.
0: bir menajerle çalışmıyorsun ki
1: Yok, hayır.
0: gayet doğal hem kulübün seni sahiplenmesi, Beşiktaş yuvası orayı yuva olarak gördüğün için hem de ailen de artık yanında olduğun için. Ama bir müddet sonra sana bu konuda destek olmak isteyen şeyler çıkacaktır. Firmalar ya da işte
1: Evet.
0: kişiler çıkacaktır. Sen de bu tecrübelerinden yararlanarak ileride voleyboldan sonra yani sporculuk hayatından sonra bu işe girerim diyorsun yani.
1: Yüksek ihtimal öyle olacak gibi
0: Yüksek
1: geliyor.
0: ihtimal.
1: Evet.
0: Hadi bakalım ilk önce şu işi halledelim.
1: Önce
0: Şu
1: voleybol
0: sporculuk
1: zaten.
0: işte şey, önce voleybolla okul, dersler önemli.
1: Evet.
2: Şimdi güzel bir nokta Melih Bey. Yani menajerlik aslında bizdeki anlamı, yani voleybol her ne kadar takım sporu olarak gözükse de çok ciddi bireysel hazırlık gerektiriyor. Yani bizim oyuncularımızın menajerlerle olan ilişkilerini de incelemeye çalışıyoruz. Aslında burada dediğiniz gibi sporcunun hem kariyerini planlayan hem de gelişiminde ona destek olan yani katma değerli hizmet veren yani sadece transferden transfere
0: Tabii.
2: gelip transfer pazarlığı yapmaktansa o oyuncunun kariyerini oyuncu adına onunla birlikte ve onunla sadece bu sadece fiziksel performansla değil mental bir hazırlık gerektiriyor. İşin diyet kısmı var.
0: Tabii.
2: İşin çok yani bu bir fabrika. Yani mesela bir takım oluyorlar. Yani bir bireysel oyuncunun bir takımı oluyor arkasında. Bugün işte görüyorsunuz başarılı kulüplerdeki her bir oyuncunun arkasında bir takımı var. Ve bu takım aslında bu menajerlik hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor. Yani bizim oyuncularımızdan hem gördüğümüz hem de beklentilerimiz aslında karşılıklı hem kulüplere de bu anlamda faydası olacak bu hizmetin. Hem de oyuncuların gelişimini de çok önemsemesi gerekiyor. Şimdi voleybolda tabii dedim ya ekonomisi büyüdükçe ister istemez bu hizmetlere ihtiyaç da artıyor. Yani şimdi 16 yaşında bir oyuncunun tabii ki biz de uzun vadeli sözleşmeli olmasını istiyoruz ama onun gelişimini de kulübü dışında onun bireysel gelişimini de sağlayacak. Dediğiniz gibi bazen mental olarak destek olacak.
0: Tabii.
2: Bazen atletik var. Mesela voleybolda her pozisyonun antrenmanı farklı.
0: Değil mi?
2: Bakın Vakıfbank'ta şampiyon olan Vakıfbank'ta bir pasör antrenörü vardı. Amerikan futbolunda biliyorsunuz defans antrenörleri
0: Tabii.
2: ayrı, basketbolda da aynı. Şimdi artık
0: Günümüzde futbolda bile
2: evet
0: her mevkinin antrenman
2: antrenör aynı.
0: metodları ve antrenörleri ayrı olduğu gibi sadece duran top
2: Aynen.
0: antrenörü, sadece
2: Taç
0: taç
2: antrenörü.
0: antrenörleri
2: Bravo.
0: var
2: Aynen
0: büyük
2: öyle.
0: kulüplerde. Yani
2: Doğru. Şimdi voleybolda da pozisyonlar, pozisyon itibariyle hem atletik beklentileri hem de oyun okuması, yani çok farklı farklı meziyetler gerektiren pozisyonlar var. Ve dolayısıyla aslında bireysel bir hazırlık çok önemli. Takım tabii ki bir arada olacak. Biz de takım olarak bir mental hazırlığı istiyoruz. Ve orada hani kulübün takımın arkasında olduğunu değerli hissettirmesi gerektiğini oyuncuların farkındayız. Ama bununla birlikte oyuncunun bir de kulüp dışında bireysel bir hayatı var.
0: tabii.
2: Ve dolayısıyla o sporcu profesyonel olduğu için o bireysel hayatında da o profesyonelliği gözetebilmesi için onun yanında destek olacak profesyonel hizmetlere ihtiyacı var. İşte burada da menajerliğin rolü çok önemli hale geliyor. İşte burada katma değerli iş yapan hem kulübe de yardımcı olan çünkü sonuçta oyuncunun hazırlığı kulübün de lehine olan bir
0: Tabii.
2: durum. Dolayısıyla o hizmetler bence hani Türkiye'de voleybol geliştikçe gitgide gelişecek ve bunu şöyle hani bunu bir opsiyon değil aslında bir ihtiyaç halinde olması gerektiğini de görüyoruz oyuncularda. Yani hani menajerlik bir artık opsiyon değil bir ihtiyaç.
0: Tabii kesinlikle öyle. Hem kulüpler açısından bir ihtiyaç, muhatabiyet anlamında
2: Tabii.
0: hem de sporcular açısından bireysel olarak o gelişimlerini doğru ve kariyer planlamasını doğru yapabilmesi için. Çünkü asıl önemli olan işin hani velilerin eğitiminden bile kendini

0: sorumlu tutan bir kulüp anlayışının hani uzantısı olarak bu daha profesyonel, tırnak içinde söylüyorum, doğru menajerlik algısıyla ve sistemiyle entegre olması da gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Doğru.
0: Ama bunu becerebiliyor muyuz, beceremiyor muyuz? Tabii öyle kolay bir şey değil. Peki şimdi son birkaç dakikaya geldik. Ne çabuk geçiyor zaman, değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi sen DSİ'de hocaların vardır. Seni bu kadar böyle değerli hale getiren öğretmenlerin vardır. Yani hani yönlendirenler vardır. Unutmadan ya çıktın da bak benim adımı bir söylemedin deyip sana sonra serzenişte bulunacak öğretmenlerin, hocaların için unutmadım sizi diyebileceğin kimler var? Onların isimlerini de söyle istersen. Eskişehir'deki hocaların kimdi?
2: Eskişehir'de Şener Hocam vardı. Benimle gerçekten küçüklüğümden beri ilgilenen. Kazım Hocam vardı. O da beni aynı şekilde bırakmayan. Hı-hı. Mert Hocam vardı. Bana teknik olarak gerçekten çok katkı sağlayan. Serpil Hocam. Bana çok güvenen.
0: Ne güzel işte.
2: Çok Eskişehir'de gerçekten çok fazla vardı. Aynı zamanda Beşiktaş'a geldiğimde de Daha abim, Barış abim, Suda ablam, fizyoterapistimiz. Hasan abim. Hani ve nasıl diyeyim? Beni bu kariyerimle başlatan, Beşiktaş kariyerine başlatan Mustafa abime de buradan çok teşekkürlerimi
0: iletiyorum. Tabii, teşekkür ediyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Tamam, buradan bütün Eskişehir'e de selamlar gönderiyoruz tabii sevgili seyirciler. Ben hemen sevgili Çağatay Abraş'a dönmek istiyorum. Sizin veda cümleleriniz ne olacak bu program için? Daha sonra işin saymanlık tarafında uzmanlık gerektiren bir takım konular içinde Bloomberg'de öyle görünüyor ki siz de Bloomberg HT'de daha başka şeylerde de konuşacağız. Ama evet, bu program için son cümlelerinizi alalım.
1: Tamam. Şimdi aslında Zeynep'in burada olmasının bir sebebi var. Onu da zaten anlattık. Ben öncelikle hem Zeynep'i buralara getiren altyapı ekibimize, tüm hocalarımıza, başta annesine babasına, en kritik konu. Ve ona bu imkanı sağlayan Kabataş Vakfı, Beşiktaş Kabataş Vakfı Lisesi'ne ve kulübe ve bir yuvaya diyelim. Teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Bir yandan da hani tabii Zeynep bu sistemin buzdağının görünen yüzü. Ama biz bir yanda bu sene altyapıda da çok önemli başarılar elde ettik. Özellikle Zeynep'in içinde olduğu ikincilik takımımız Türkiye finallerine gitti uzun zaman sonra. Altyapıdan 3 tane oyuncuyu inşallah A takıma entegre ediyoruz. Bunlar çok önemli rakamlar ve uzun zamandır ilk defa yapılan şeyler. Ama yeterli değil. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.
0: Devamı da gelecek. Bizi izlemeye devam edin diyor. Peki. Biz de hem sevgili Çağatay Abraş'a hem de Zeynep Doğalpay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar. Bu akşam konuğumuz oldular. Sürçülisan ettikse de affola diyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya yeni konu ve konuklarla yine karşınızda oluncaya kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, esen kalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: this.